Ashabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Zaruret olmadan bir şey istemek haram olduğu gibi, ücretsiz olarak başkasına iş gördürmek de haramdır. Başkasının çocuğuna, kölesine iş gördürmekse daha büyük günahtır. Başkasından sadaka istemesi haram olan kimsenin zekat istemesi de haram olur. Başkasında olan alacağını istemek söz birliğiyle caizdir. Zenginin fakirdeki alacağını istemesi de böyledir. Fakat fakirin ödeyebilecek bir güce gelmesini zenginin beklemesi vaciptir. Affetmesi daha sevaptır. Ezelde ayrılmış olan rızk değişmez. Aynı rızk helalden isteyene helal yoldan gelir, haram işleyerek isteyene de haram yoldan gelir. Helal kazanmanın üstünlüğü ve sevabı. Allahü Teala El-Mü'minun suresi 51. ayetinde, "Ey Rasuller, helal şeylerden yiyiniz ve salih amel işleyiniz. Çünkü ben ne yaparsanız hep bilirim." buyurdu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun için helal kazanmak her Müslümana farzdır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbinden diline hikmet nehirleri akıtır. Bir rivayette, dünya muhabbetini kalbinden giderir buyuruldu. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh dedi ki, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, dua buyur da Allahü Teala her duamı kabul eylesin." Cevabında buyurdular ki, "Duanın kabul olması için helal yiyiniz." Başka bir hadis-i şerifte, "Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra da ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul edilir?" buyuruldu. Yine bir hadis-i şerifte, "Allahü Teala'nın Beytül Makdis üzerinde bir meleği vardır. Der ki, haram yiyenden Allahü Teala razı olmaz. Onun ne farzını ne de sünnetini kabul eder." buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, 10 gümüş değerinde elbise alıp bir gümüşü haram olan kimsenin o elbise üstünde bulunduğu müddetçe namazı kabul olmaz." buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda aşağıdaki şu hadis-i şerifleri söylemiştir. "Haramla beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Malın helalden mi haramdan mı geldiğini düşünmeyenler cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar Allahü Teala onlara acımayacaktır. Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Bir dirhem faiz, Müslümanlarla yapılan 30 zinadan daha ağırdır. Haram maldan verilen sadaka kabul olmaz. Saklanırsa cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur." Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, hizmetçisinin getirdiği sütü içti. Sonra helalden olmadığını anlayınca parmağını boğazına sokarak istifra etti. O kadar zahmetle çıkardı ki ölüyor sandılar. Sonra ellerini havaya kaldırarak, "Ya Rabbi, elimden geleni yaptım, damarlarımda kalandan sana sığınırım," diye yalvardı. Ömer radıyallahu anh da Beytülmal'e ait zekat develerinin sütünden yanlışlıkla verilip içtiği zaman böyle yapmıştı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma buyuruyor ki, "Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmazlar, faydası olmaz." Büyükler buyuruyor ki, 40

Dün şüpheli lokma yiyenin kalbi kararır ve paslanır. Helal kazanmanın ehemmiyetini gösteren daha nice hadis-i şerifler ve büyüklerin sözleri vardır. Bunun içindir ki vera sahipleri haramdan çok sakınmışlardır. Bunlardan biri de Vehb İbni Vert idi ki nereden geldiğini anlamadan bir şey yemezdi. Bir gün annesi buna bir bardak süt vermişti. Sütü nereden aldığını, parasını nereden verdiğini ve kimden aldığını sordu. Hepsini anlayınca, "Bu koyun nerede otlamış?" dedi. Koyunun Müslümanların hakkı olan bir yerde otladığı ortaya çıktı. Bu yüzden o sütü içmedi. Annesi, "Oğlum, Allahü Teala sana merhamet eder, iç." dedi. Vehb bin Vert annesine, "Ona günah işlemekle rahmetine kavuşmak istemem." dedi. Bişr-i Hafiye, "Ne yiyip nereden geçiniyorsunuz?" dediklerinde şu cevabı verdi. "Herkesin yediği yerden. Fakat yiyip ne arasında çok fark vardır. Arzusu derin verağı." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse tehlikeli olan şeyin korkusundan dolayı tehlikesiz şeyden sakınmadıkça müttaki olamaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, bizler harama düşmek korkusuyla helallerin onda dokuzundan kaçındık. Bunun içindir ki 100 dirhem gümüş alacağı olan bir kimse 99 dirhem alır, ağır gelmek korkusundan hepsini almazdı. Ali bin Mabet diyor ki, bir evde kiracıydım. Bir gün birisine mektup yazmıştım. Mektubu duvarın tozuyla kurutmak hatırıma geldi. Sonra dedim ki, bu duvar benim malım değildir. Kurutmamalıyım. Çok kararsızdım. Dedim ki, bu kadarcık şeyin zararı olmaz. Duvardan toprak alıp mürekkebi kuruttum. O gece birisi rüyada bana şöyle dedi. Duvar toprağının zararı olmaz diyenler yarın kıyamet günü anlarlar. Bu derecede olanlar en küçük şeyden sakınırlardı. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma çocukken zekat malından ağzına bir hurma koymuştu. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pis pis onu at buyurmuştu. Halife Ömer bin Abdülaziz'in yanına ganimet eşyasından misk getirdiler. Hemen burnunu tıkadı ve bunun faydası kokusudur. Bu ise Müslümanların hakkıdır dedi. Büyüklerden biri bir gece bir hastanın başında bekliyordu. Hasta ölünce kandili söndürdü ve kandilin yağı şimdi varislerin hakkı oldu dedi. Halife Ömer radıyallahu anh evine ganimet malından bir parça misk bırakmıştı. Bir gün eve gelince ailesinin başörtüsünde misk kokusu hissetti ve sordu. Ve şu cevabı aldı. Miski yerine korken kokusu elime bulaştı. Elimi başörtüme sürdüm. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh başörtüyü alıp iyice yıkadı. Kokusu kalmayınca geri verdi. Bunun zararı yok idi. Lakin Ömer radıyallahu anh adet olmasını önlemek istedi. Yani haram kokusuyla helali terk ederek müttekiler sevabından mahrum kalmak istemedi. Ahmet İbni Hanbel'e rahmetullahi aleyh şöyle sordular. Sultan malından buhur yanan camide bir kimse durabilir mi? Buyurdu ki, buhurun kokusu elbiseye sinmemesi için dışarı çıkmalıdır. Harama yakındır. Ruhsat yeri değildir. Tekrar kendisine sordular. Hadis-i şerif yazılı bir kağıt bulan kimse, sahibine sormadan bunun kopyasını alabilir mi? Cevabında, hayır, alamaz buyurdu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh çok sevdiği bir hanımı vardı. Halife olunca hanımını boşadı.
Sebebi de

herhangi bir işte kendisine iltimas etmesini söyler de onu kıramaz korkusuydu. Dünya niyetiyle bir mübahı terk etmek yine dünyadandır. Böyle işlerle uğraşırsa başka şeylere düşer. Hatta helalden çok yiyen müttekilerin derecesine erişemez. Çünkü helal ile doyunca şehvet harekete geçer. Caiz olmayan şeyler yapabilir. Kadınlara, kızlara bakmak tehlikesi doğabilir. Dünya ehlinin malına, servetine, bağ ve apartmanlarına imrenerek bakmak da dünya hırsını harekete getirir. Onlar gibi olmak ister ve haram toplamaya başlar. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya sevgisi bütün günahların başıdır buyurdu. Yani mübah olan şeylere düşkün olmak kalbi dünyaya çevirir. Bunu da günah işlemeden yapamaz. Hatta Allahü Teala'yı unutmaya başlar. Bütün kötülüklerin başı ise kalbin Allahü Teala'dan gafil olmasıdır. Süfyan-ı Sevri gayet süslü bir evin kapısı önünden geçiyordu. Yanında birisi vardı. O eve baktı. Bunu gören Süfyan-ı Sevri "Bakma." dedi ve "Eğer siz bu eve bakmasaydınız onlar bunu yapmak için bu kadar masraf etmezlerdi. Bunun israf günahına siz de ortak oluyorsunuz." buyurdu. Ahmet İbni Hanbel'e caminin ve evin duvarlarını sıva etmeyi sordular. Buyurdu ki, yer için olur. Bu da toz toprak kalkmayacak kadar olmalıdır. Ama duvarları sıva yapmayı uygun görmem. Çünkü süse kaçmaktadır. Din büyükleri buyurmuşlardır ki, dar ve ince elbise giyenin dini de dar ve ince olur. Sıddıkların verağı. Bunlar harama sebep olmak korkusu bulunmayan helallerden de sakınırlar. Bunları meydana getiren sebeplerden birinde haram karışmış olmasından çekinirler. Mesela Bişr-i Hafî sultanların yaptırdığı çeşmelerden su içmezdi. Bazıları hacca giderken sultanların yaptırdığı su kanallarından sulanmış bağların üzümlerini yemezdi. Ahmet İbni Hanbel camide terzilik yapmayı beğenmez, kazancını kerih görürdü. Kendisine mezarlık kümbetlerinde hane sahibi kandili yere vurup kırdı. Birinin yolda nalini kopmuştu. Yanından sultan geçiyordu. Gece onun ışığıyla nalinini bağlamadı. Bir kadın iplik eğiriyordu. O sırada yakınından sultan geçiyordu. O kadın ipliğini sultanın ışığı altında bükmemek için sultan geçip gözden kayboluncaya kadar işlemedi. Zünnûn-i Mısri'yi rahmetullahi aleyh hapsetmişlerdi. Günlerce aç kalmıştı. Müritlerinden olan bir kadın iplik parasıyla hazırladığı yemekten gönderdi, yemedi. Mürit kadın, "Helal parayla hazırladığımı biliyorsunuz. Niçin yemediniz?" dedi. Cevabında, "Evet, yemek helal idi. Fakat zalimin tabağı içinde getirdiler." buyurdu. Yemeği zindancıların tabağında getirmişlerdi. Bundan sakınmasının sebebi bir zalim eliyle kendisine vermeleriydi. O elin kuvveti haramdan gelmiş olabilirdi. Sırrı-i Sekati anlattı. "Bir gün sahrada bir ot gördüm. Bunu yiyeyim. Eğer helal istiyorsam bundan iyi helal olmaz," dedim. "Bir ses duydum. Seni buraya getiren kuvvet nereden geldi?" diyordu. Bunu duyunca pişman oldum ve istiğfar eyledim. Sadıkların derecesi budur. Mukarrepler ve muvahhidler verağı. Yahya İbni Muaz'dan anlatırlar. İlaç içmişti. Ailesi, "Odada biraz dolaş," dedi. Ailesine, "Gezmeye bir sebep göremiyorum. 30 senedir hesap ediyorum. Allahü Teala'nın rızası için olmayan bir harekette bulunmadım," dedi. Bunlar din için niyet etmedikçe hareket etmezler. Yemekleri ibadete lazım

olan aklı ve kuvveti bulmaları niyetiyledir. Her sözleri Allah içindir. Başka niyetleri haram bilirlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıkarken birinci kat semada gördüğünü şöyle anlattı. Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler koymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O cemaat o nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. Bunlar kimlerdir? Dedim. Cebrail aleyhisselam, bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır. Helal malları varken haram yiyen kimselerdir, dedi. Arasat meydanına mevkif ve mahşer yeri de denir. Burada bulunanların nasıl davet edileceklerini alimlerimiz başka başka söyledi. Tefsirlerde anlatıldığı gibi sahih hadislerle de şöyle bildirilmiştir. Bundan sonra bir münadi dahi çıkar ki Allahü Teala'nın korkusundan haram işlemeyenler ve ağlayanlar nerededir denir. Onlar da götürülür. Bunların gözyaşları, şehitlerin kanı ve alimlerin mürekkebiyle tartılır. Gözyaşı ağır gelir. Bunların da sağ tarafa gitmesi emrolunur. Onlar için her renkle süslenmiş bir sancak bağlanır. Zira bunlar, muhtelif haram işleyenlerin arasında bulunduğu, Allah rahimdir, affeder diye aldatılmaya çalışıldığı halde haram işlememişlerdi. Çeşitli günahlardan sakınarak Allahü Teala'nın korkusundan ağlamışlardı. Mesela biri Allahü Teala'nın korkusundan, biri dünyaya düşkün olmaktan, diğeri ise pişmanlıktan ağlamıştı. Bunların sancakları Nuh aleyhisselama verilir. Alimler onların önlerine geçmek isterler ve bunların ağlamalarının Allahü Teala için olmasını biz öğrettik derler. Şöyle bir nida gelir. Ya Nuh, olduğun gibi dur. Bu emir üzerine Nuh aleyhisselam durur. O cemaat de onunla birlikte dururlar. Helal haram hakkında ehli sünnet alimlerinin sözleri. İçinde haram olanın namazını Allahü Teala kabul etmez. Abdullah İbni Abbas. İnsana helalden olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça, imanın hakikatine vasıl olamaz. Abdullah İbni Mes'ud. İçine şüphe karıştığı için bir dirhemi reddetmem, 6 milyon sadaka dağıtmamdan bana göre daha sevimlidir. Abdullah bin Mübarek. Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz. Abdullah bin Ömer. İbadetlerden lezzet alamamanın sebeplerinden biri de haram ve şüpheli yemeklerdir. Eğer yenilen lokma şüpheli ise, ondan hırs, şehvet, haset, düşmanlık ve riya doğar. Büyüklerimiz buyurdular ki, kim şüpheli bir şey yerse, Allahü Teala'ya giden yolu doğru olarak bulamaz. Kim haram yerse, kendisine o yol kapanır. Kim yemede israf ederse, kalbi kararır. Kim Allahü Teala'dan gafil olarak yerse, kalbine kasvet gelir. O zaman ömrü boyunca yaptıkları boşa gider. Abdullah İsfahani. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. Abdurrahman Tafsunci. Kim midesini haramlardan koruyabiliyorsa, o kimse dinini ve güzel ahlakını muhafaza edebilir. Kim de karnını haramlardan koruyamıyorsa, o kişi ne dinini ve ne de güzel ahlakını muhafaza edemez. Abdülvahid bin Zeyd. Ey kardeşim! Alışveriş ilmini bilmeyen, haram lokmadan kurtulamaz. Haram lokma yiyense, ibadetlerin sevabını bulamaz,
zahmetleri hep boşa gider. Sonunda büyük azaba yakalanır ve pişman olur. Ahi evren! Bile bile bir dirhem gümüş kıymetinde faiz yemek, 30 zinadan daha çok günahtır. Ahmet bin Hanbel, ahkâm-ı İslamiyye'yi, yani İslami hükümleri tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler, bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bunlar, abdestte, namazda, alışverişte bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o haller, şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahtırlar. Ahmet Yesevi. İnsan vücudunda amellerin tohumu yenilen lokmadır. Bir kimse lokmayı gaflet içinde yerse, lokma helalden de olsa insanların ondan fayda görmesi mümkün değildir. Alaeddevle Semnani. Duyduğuma göre helal yoldan alınan gıda ile gelişen bir bedeni kat'iyen toprak eritmez, çürütmez, yemez. Ali bin Şahab. Allah'a karşı irfan duygusuna sahip olan bir kalbin ondan başkasına meyletmesi haramdır. Şayet o kalp Allah'tan başkasına meyledecek olursa ceza görür. Ali İsfahani. Cehennemin 7 kapısı vardır. Bunlardan en pis kokan, ateşi en şiddetli olan, haram olduğunu bildiği halde zina yapanlara ait olan kapıdır. Ata bin Meysere el-Horasani. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Bayezid-i Bistami. Mide, yenilen şeylerin toplandığı yerdir. Oraya helal lokma koyarsan, azalarından salih ameller meydana gelir. Şüpheli lokma koyarsan, azalar Allah yolunda amel etmekte şüpheye düşerler. Eğer midene haram lokma koyarsan, o lokma seninle Allahü Teala arasında bir perde olur da bu yolda yürümen mümkün olmaz. Ebu Bekr el-Betaihi. Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınan bir kalpten dünya sevgisi ve arzularına düşkünlük çıkıp gider. Ebu Muhammed Ceriri. Zühd, harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk etmek, sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin aldırmamaktır. Ebu Osman Mağribi. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba nasıl olur? Ebu Süleyman Darani. Farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam, bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve bu ateşin acısını hissederim. Ebu Süleyman Darani. Dilini Allahü Teala'dan başkası hakkında konuşmaman için mühürle. Kalbini Allahü Teala'dan başkasını düşünmemek için mühürle. İhlassız bir iş yapmaman ve helal olmayan bir şeyi yememen için de davranışlarına, dudaklarına ve dişlerine aynı şekilde mühür vur. Ebu Hasan Harkani. Dünya Allahü Teala'nın sevdiği kullara haramdır. Ondan bir şeye nail olmak onlar için yasaktır. Ebu Muhammed Tüsteri.
bir kimsenin yediği helal olmazsa, kalbinden hicap kalkmaz ve birçok cezalar üst üste gelir. Hem de süratle. Böyle bir kimsenin namazı, orucu ve sadakası ona fayda vermez. Ebu Muhammed Tüsteri. Bu zamanda sofrasına helal lokma koyan nadirdir. Artık böylesi duyulmaz oldu. Ebu Vail Şakik bin Seleme. Evvelce zahit iken, sonra dünyaya dönen hiçbir velinin yemeğini yeme. Hatta açlıktan öleceğini bilsen bile. Çünkü ondan bir lokma atsan, 40 gün kalbin kara kalır. Ebu Yahya Malik bin Dinar. İbadet maksadı dışında fıkıh öğrenenlere, şüphelilerle haramları helal göstermeye uğraşanlara yazıklar olsun. Evzai, Abdurrahman bin Amr. Misafir ağırlamada dahi israf helal değildir. Feridüddin Genci Şeker. Duanızın kabul olmasını istiyorsanız, helal lokma yiyiniz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olunur? Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram yiyenlerin ne farzları ne de sünnetleri kabul olmaz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. 10 liralık elbisenin 1 lirası haram olsa, o elbiseyle kılınan namazlar kabul olmaz. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram ile beslenen vücudun ateşte yanması daha iyidir. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Malın helalden mi yoksa haramdan mı geldiğini düşünmeyenler, cehenneme neresinden atılırsa atılsınlar, Allahü Teala onlara acımayacaktır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. İbadet 10 kısımdır. 9'u helal kazanmaktır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse, günahsız olarak yatar. Allahü Teala'nın sevdiği kimse olarak kalkar. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Allahü Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Bir dirhem faiz, 30 zinadan daha günahtır. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Haram maldan verilen sadaka kabul edilmez. Saklanırsa, cehenneme gidinceye kadar ona yolluk olur. Gazali, Muhammed bin Muhammed. Helal yemek lazımdır. İslam dinine uygun kazanmak lazımdır. Çünkü din, hakikat ancak helal yemekle meydana gelir. Tehlikenin başı haram yemektir. Bir insan haramdan sakınırsa, onun için ibadet ve taat kolaylaşır, ibadetten tat alır. Hacı Abdullah Efendi, her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Hakîm-i Tirmizi, haramlardan sakın ve dünyaya düşkün olma. Zühde, ibadet etmek niyetiyle sarılmalı. Yoksa kendisinin zühd sahibi olduğunu gösterip, dünyalıklara kavuşmak için onu vesile etmemelidir. Hayat bin Kays. Lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip, gündüzleri oruç tutmaktan daha faydalıdır. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır. İbrahim bin Ethem. Haramı gerek itikat bakımından ve gerekse itikat dışında güzel gören mürtet olur. İmam-ı Rabbani. Haramı haram, helali helal bilmek, kat'î olan helal ve haramdır ki, inkârı küfürdür. İmam-ı Rabbani. Haramda şifa yoktur. İmam-ı Rabbani.
haramdan bir altını sahibine geri vermek, 100 altın sadaka vermekten eftaldir. İmam-ı Rabbani. Faydalı veya zararlı olan altın veya gümüş değil, bunların kullanılış ve sarf ediliş şekilleridir. Helal kazanıp helal yere sarf ediniz. Kazeruni. Harama düşerim korkusuyla mübahların çoğunu terk etmek ahiret arzusunun anahtarıdır. Nesevi. Ellerini Müslümanların kanından, mideni malından, dilini ırzından uzak tut. Böyle yaparsan sana zeval yoktur. Ömer bin Abdülaziz. Biz helalin 9'unu harama düşmek korkusuyla terk ederdik. Ömer bin Hattab. Allahü Teala safayı, güzelliği helal yemede, helal giymede, katılık ve sıkıntıyı da haramda kıldı. Rüzbehan Bakli. Haram yiyenlerin 7 azası istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azası ibadet eder, hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Hakiki imana kavuşmak için 4 şey lazımdır. 1. Bütün farzları edeple yapmak. 2. Helal yemek. 3. Görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak. 4. Bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Sehl bin Abdullah Tüsteri. İşin esası 3 şeydir. 1. Helal yemek. 2. Ahlak ve amelde Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak. 3. Her işi yalnız Allahü Teala için yapmak. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Harama bakmaktan sakınan kimse hiç göz ağrısı görmez. Sehl bin Abdullah Tüsteri. Farzları yapmak, haramlardan kaçmak, gafleti terk etmek, Allahü Teala'nın kendilerini çok sevdiği evliyasının ahlakındandır. Sırrı-i Sakati. Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri. Haram para ile sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan adama benzer ki daha çok pislenir. Süfyan-ı Sevri. Ana babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüphelilerde değil. Süfyan-ı Sevri. Helal lokma ile, halis kalb ile 40 gün ibadete devam eden kimsenin kalbi nurlanır, hikmet söylemeye başlar. Süfyan bin Uyeyne. Helal rızık kazanmak, salih niyetli olunca zikre dahildir. Muhammed Masum. Dünyalığa düşkün olmayınız. Ondan sadece ihtiyacınız kadar alınız. O aldığınız da helal yoldan olsun. Veki bin Cerrah. Helalin hesabı, haramın cezası vardır. Veki bin Cerrah. Zahitlik şu zamanda hiç oldu. Çünkü o yalnız helalde olur. Helal de artık kalmadı. Sen dünyalığı leş gibi gör. Ondan sadece seni ayakta tutacak kadar al. O aldığın helal yoldan olursa zahit sayılırsın. Sadece muhtaç olduğunu aldığın için haram olsa da ceza görmezsin. Böyle de olsa, şüpheli de olsa, sadece muhtaç olduğunu aldığın için öbür alemde sana ceza gelmez. Az hesap verir kurtulursun. Azar işitirsen pek hafif kalır. Veki bin Cerrah. Midenize inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Üheyb bin Vert. Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Yahya bin Muaz-ı Razi.
Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri helal yoldan kazanıp meşru yere sarf etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi harama bakmamaktır. Dilin tövbesi fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir. Kulağın tövbesi kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Zünnûn-i Mısri. Eline iki ekmek geçip bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Zünnûn-i Mısri. Zâhida, aç gözün sahraya bak da ibret al. Şu direksiz kubbeyi semaya bak da ibret al. Görmek istersen Cenab-ı Kibriya'nın kudretin, her sabah, seher vakti dünyaya bak da ibret al. Padişah olsan da derler, er kişi niyetine, var musallada yatan mevtaya bak da ibret al. Bir kefendir akibet, sermayeyi bey ve fakir, varlığa mağrur olan mecnun değil de ya nedir?''

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette keremin, elbette keremin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar, amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.

ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar, seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki aklınızı kullanasınız.

Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır.

Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar

Yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız

faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen
Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahül Azim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü
iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için

dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için

Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından
eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahülazim. Tevekkül, güvenmek, dayanmak, vekil tutmak anlamına gelir. Dini literatürde ise bir maksada ulaşmak için maddi manevi üzerine düşeni yaptıktan sonra işin sonucunu Yüce Allah'a havale etmek ve Allah'ın kendisi için uygun gördüğü sonuçtan razı olmaktır. Tevekkül, Yüce Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Ama tevekkül etmek, tembellik, miskinlik ve çalışmamak anlamına gelmez. Aksine çalışarak, aklını doğru kullanarak, meşru vesilelere yapışarak elinden geleni yaptıktan sonra, Yüce Allah'ın kendisi için yarattığı sonuca tam bir teslimiyetle razı olmaktır. Yüce Allah, Necm Suresi 39. ayetinde, "Şüphesiz insan için kendi çalıştığından başkası yoktur." ve Ali İmran Suresi 159. ayetinde, "İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." Hükümleri, tevekkülün nasıl olması gerektiği hakkında bize ışık tutmaktadır. Tevekkül, insan psikolojisi üzerinde çok olumlu tesirleri olan bir dini davranış biçimidir. Mümin kişinin hırslanmasını, kıskançlık ve haset duymasını, başarısızlıklar karşısında gereğinden fazla üzülmesini ve umutsuzluğa düşmesini engeller. Sabrını, olumsuzluklar karşısında dayanma gücünü, cesaretini ve azmini artırır. Yeniden başlayacak gücü kendinde bulmasını sağlar. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun." dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir." dediler. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet.

0: Musa, ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer O'na teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece O'na tevekkül edin dedi. Dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zulmeden bir kavim için fitne konusu kılma. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. De ki, Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, O'nun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O, yüce arşın sahibidir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Aziz kardeşler, elhamdülillah yeni bir dersin, yeni bir dönemin başındayız. Buluşturana hamdolsun, kavuşturana hamdolsun. Salih bir amel üzere bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdler olsun inşallah. Hayatımızın sonuna kadar da bu güzel amelleri hayatımızda çoğalsın inşallah. Bizler Adem'in çocukları olarak yeryüzüne bir ayda olarak indirildik. Adem tek başına inmemişti arzın toprağına. İnerken yanında Havva'sı da vardı. Adem ile Havva yeryüzünün ilk ailesi ve ilk devletiydiler. Daha sonra aile onların modellemesinin üzerinden bugünlere kadar geldi. İnsanlık tarihi içerisinde Müslümanlar birçok devlet de kurdular. Ama daha sonra devletlerini birer birer yitirdiler. Bugün 1,5 milyarlık İslam dünyasının şöyle bir devletlerine baktığımız zaman, evet, bu bizim devletimiz, bu İslam devleti, bu İslam toplumunun oluşturduğu bir yapı diyeceğimiz ne yazık ki bir yer yok. Biz kaybettik bunları birer birer. Ancak biz bunları kaybederken önce aile devletimizi kaybettik. Onun için Müslümanlar yitik cennetleri olan aile devletlerini kurmakla mükelleftirler. Bunu kurdukları oranda toplumun inşası adına bir şeyler ortaya çıkacak. Bir şeyler ortaya çıktıktan sonra şekillenecek, oluşacaktır. Dolayısıyla biz bugün bu meseleyi konuşmamız lazım. En mühim nokta olarak bunu gündemimize almamız lazım. En önemli mesele olarak bunun üzerinde zihin teri dökmemiz lazım. Bunun üzerinde projeler üretmemiz lazım. Bunun üzerinde bir bedel ödeyerek ortaya bir şeyler çıkartmamız lazım. Neden? Çünkü yangın sokakta değil, yangın evlerdedir. Eğer sokakta olsa siz evinizden bir kova alıp dışarıya çıkabilirsiniz. Ya yangın sokakta değilse, evinizdeyse nasıl yapacaksınız? Evinizdeki yangını dışarıdaki suyla söndüremezsiniz. Evinizdeki yangını evinizden söndürmeniz lazım. İtfaiye gelir, söndürür ama geriye ev mevde kalmaz. Ama siz içeriden söndürürseniz kurtaracakları kurtarırsınız. Asıl el atılacak yerde, el verilecek yerde verilecekleri verirsiniz. Ortaya bir şey çıkar o zaman. O zaman aslında biz gerçek manada yangını söndürmüş oluruz. Biz bu ızdırapla bu dersleri başlattık. Yeni, içinizde yeni kardeşlerimiz var. Onlar da inşallah bundan sonraki sürece dahil olacaklar. Bu amaçla geçen dönemin başında çok mühim olduğundan dolayı bu dersi başlattık. Programımız 8 dersti ama Allah 7 ders yapmaya muvaffak kıldı bizi. Bir ders içinde Allah affetsin, yoğunluktan yapamadık. Ama 7 derste İşin bütün boyutuyla nereyi konuştuksa konuşalım, aslında yitirdiğimiz cennet olan aileyi konuştuk. İdeal bir baba dedik, ideal bir anne dedik, aile ne demektir dedik. Babanın aile içerisindeki fonksiyonunu konuştuk, ailenin aile, annenin aile içerisindeki fonksiyonunu konuştuk. Çocuk eğitimine ait ki ailelerimizin, evlerimizin meyvesidir. Onları konuştuk. Çocuk eğitimi konusunda mülahazalar başlattık.

karşılığında bir ders yaptık, orada da bitirdik. Bugün inşallah noktaladığımız yerden devam edeceğiz. Ancak ara bir şey girecek araya, bakalım ne girecek. Ben size iki tane büyük söz aktarayım. Mesruk bin Ecda'yı benden çokça duymuşsunuzdur. Tabiinin büyük imamlarından bir tanesidir. Mesruk çalınmış demektir. Küçükken çalındığı için, sonra da bulunduğu için adı kaybolmuş, çalınmış anlamında mesruk kalmıştır. Dedesinin adı da Ecda'dır. Ona nispeten Mesruk bin Ecda diye bilinir. Bize sorsalar, deseler ki bir cehalet tarifi yap, bir de ilim tarifi yap. Cehalet ne demektir, ilim ne demektir diye sorulsa bize, hepimiz aklımızda bir tanım oluştururuz ve söyleriz. Ama büyüklerin sözleri gerçekten büyüktür. Onun için onlar köklerimiz olmuşlardır, bize rehber olmuşlardır, yolumuzu aydınlatan kandiller olmuşlardır. Onlar bazen bizim baktığımız aynı şeye bakarlar ama aynı şeyi görmezler, başka şeyler görürler. Biz bir ağaca bakarken ağaç görürüz, bir arif ağaca bakar başka bir şey görür. O anda aklında çok farklı bir şey vardır. O farklı şeyin altında farklı şeyleri görüp aktarabilir. Mesruk bin Ecda da öyle biridir. Gerçekten Kufe ekolünün, ekol diyelim mi demeyelim, Kufe mektebinin büyük imamlarından bir tanesi o. O gerçekten o mektepte, belki de o mektebin teşekkülünde en büyük emekleri olan bir isimdir. Diyor ki, müminin kendi amelini yeterli görmesi cehalet olarak yeter. Gitti. Bizdeki cehalet tarifi yerle bir oldu. Böyle bir şeyi biz aklımıza getirmezdik. Ama bize başka bir ufuk kazandıracak o insan. Bize cehalet denince ne anlaşılması gerekir onu söyleyecek. Müminin kendi amelini yeterli görmesi cehalet olarak yeter. Peki bunun karşısında ilim nasıl bir tarif alacak? Söz yine onun. Kişinin Allah'tan korkması da ona ilim olarak yeter. İlim bu, cehalet bu. Ne bu diplomaya bakar, ne bu kariyere bakar, ne bu şuna bakar, ne buna bakar. Cehalet neymiş? İnsanın kendi amelini yeterli görmesi. Şu kadar yaptık, şöyle ettik, böyle ettik. Zaten ettim, yaptım, şudum, budum, bunlar Müslümanın dilinden çıkacak sözler değil. Öyle söz mü olurmuş? Yapan o değil ki. Yapan sen değilsin ki. Ben ettim dediğin anda iş bitti. Orada sıkıntı var. O olmaz. Bir Müslümanın diline, lisanına da yakışmayacak bir şey. Dolayısıyla burada cehaleti ve ilmi Mesruk bin Ecda böyle tarif ediyor. Bu manada herkes kendi dünyasından neyi alacaksa, neyi sorgulayacaksa sorgulasın. Başka bir sözü, çok sözleri var aslında İmam Mesruk'un ama ben özellikle bu ikisini aktarmak için buraya not aldım. Diyor ki, biriniz 40 yaşına gelince ayağını denk alsın. Bunu direkt ben kendime yazdım. İçinizde 40'tan aşağıda olanlar var, 40'tan yukarıda olanlar var. Ben tam böyle 40'a yaslanmışım şimdi. Birkaç ay sonra 40 olacak. Niye öyle bir şey söylüyor? Çünkü bir adam eğer 40 yaşına kadar hayatındaki bazı şeyleri düzeltmemişse o adam daha ne zaman düzeltecek? Niçin peygamberler 40 yaşında seçilir? Çünkü insanın 3 tane önemli yaş süreci vardır. Bedensel ve fiziksel olgunluk 23'tür. 23 yaşına gelince taşlar yerine oturur. Akıl 33 yaşında olgunlaşır. Onun için cennet yaşı erkekte 33'tür. Hadislerden öğrendiğimiz bir hakikattir değil mi bu? 33 yaşı aklın kemale erdiği yaştır. O yaşta birçok şeyi insan daha rahat bir biçimde anlar, algılar. Ruhun olgunluğu.

Ruh yaşı 40'tır. Ruh kemal noktasını 40 yaşında yakalar. Onun için birkaç peygamber dışında Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam, bunların peygamberlik süreci biraz farklıdır biliyorsunuz. Birkaç peygamber dışındaki peygamberler ki peygamberlik ailesinin son mührü olan Efendimiz aleyhisselatü vesselam da onların içerisinde ve onların en başlarındaki isimlerden bir tanesidir. 40 yaşında peygamber olmuştur. Dolayısıyla eğer biz bugün 40'a yürüyorsak, 40'daysak, 40'ı aşmışsak sorgulamamız gereken şeyler var. Gerçekten hayatımızda neler var, neler yok, neler var da olmaması gerekir. Onlar düşmesi lazım hayatımızdan. Yani hayatımızdan çıkması lazım. Bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Bunun başka bir yolu yok. Aslında biz bir yönüyle bu derslerde bunu yapacağız. Şimdi siz bunları bir mukaddime olarak kabul edin. Gelin şu soruya bir cevap verelim. Bizim muhataplarımız müminler. Müminleri inanç düzleminde ele alsak şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz herhalde. Eğer hata edersem Allah beni affetsin. Dinini kendine dert edinenler, dinini yaşayanlar. Müminlerden bahsediyoruz. Dışarıdakilerle işimiz yok bizim. Adam mümindir. İman etmiştir. Kelime-i şehadeti gerçekten tam da böyle bir mümine yakışır bir biçimde söylenmiştir. Tasdik etmiştir kalben, dil olarak ikrar etmiştir, beden olarak da ameldedir. Hacca gitmiştir, oruç tutmaktadır, namaz kılmaktadır, zekat vermektedir, şunu yapmaktadır, bunu yapmaktadır. Ama aynı mümin etrafıyla pek alakadar değildir. Evinde çok iyidir. Elinden geldiğince imanını yaşamaya çalışır. Ama der ki benim başkasıyla işim yok. Herkes kendine bir yol tutturmuş gidiyor. Ben de böyle bir yol tutturmuş gidiyorum. Kendi halimde suya sabuna dokunmadan artık ne kadarını yapabilirsem. Böyle bir mümin mümindir değil mi? Buna sen mümin değildir diyebilir misin? Mümindir. Ancak o insan için iman dert işi değildir. O insan dinini kendine dert edinmemiştir. O insan, o mümin asli işi olan tebliği ki tebliğ müminin varlık gayesidir. Emri bil maruf nehi anil münker bunu ona yükler. Bunu yapmıyordur. Hep en önemli iş, en önemli ayak kesiktir. Yani bir insan ne kadar bu manada şahsi kemalatını tamamlama adına bir şeyleri ortaya koysa ama dinini kendine dert edinmese, bana ne dese, neme lazımcılık yapsa, suya sabuna dokunmayayım. Ne ben kimseye karışayım, ne kimse bana karışsın dese en önemli şeyi eksiktir. Çünkü bizim imanımız başkalarının ilahlarını kabul etmez. Bizim imanımız eve, camiye hapsedilecek bir iman değildir. Bizim imanımız sokağa, caddeye, topluma kesinlikle etki eden bir imandır. Hiç kimse bu manada ben bu işin mesulü değilim diyemez. Onun için dostlar, İslam'da din adamı diye bir şey yoktur. İslam'da dininin adamı vardır. Hepimiz dinimizin adamıyız. Yok bu iş hocaların işi. Yok ya, kim söyledi onu size? Emri bil maruf nehi anil münker hocaların işi. Hayır. Yok böyle bir şey. Hepimiz ağırlığımız nispetince bunu yapmak zorundayız. Aynen namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi
İslam'ın diğer emir ve yasakları gibi. Eğer yaparsak ne oluruz? İşte o zaman dinimiz bize dert olur. Aynen peygamberler gibi. O zaman her birimiz dava adamı oluruz. Pek yakıştıramayız değil mi kendimize bu ifadeyi? Yani biz çıksak da şöyle topluma desek ki biz dava adamıyız falan diye, yakışık da durmaz bu. Bu hava atılacak bir şey değil ama bu bir yükümlülüktür. Kabul edelim ya da etmeyelim, biz bir dava adamıyız. Dava adamı olmak zorundayız. Peki bir Müslüman nasıl dava adamı olur? Bunu konuşacağız şimdi. Aileyle ne alakası var diyeceksiniz değil mi? Biz bizi konuşuyoruz. Aslında buradaki şeyler ailelerimizi alakadar ediyor, ailelerimizi etki ediyor, ailelerimizi bu manada farklı noktalara getirecek, bu manada bize ufuk kazandıracak, bu manada bize bilinç kazandıracak, bu manada bazı şeylerin sorgulanmasına belki vesile olacak. Onun için bu ilk ders, mukaddime dersi, ben size aklımdan, zihnimden, kalbimden, kalemimden dökülenleri paylaşacağım. Bu manada söylenecek her sözü söylediğim iddiasında da değilim. Ancak bir dava adamı nasıl olur? Bir dava adamı olmaya çalışan bir kardeşinizin dilinden duyun. Ancak ben bunları yazdım, dün yazdım, bu gece hiç uyumadım. Uykumu kaçırdı bunlar. Biliyorum ki şimdi sizi de zorlayacak. Çünkü bunların birçoğu bizde yok. Birçoğu bize uymuyor. Birçoğu bizim hayatlarımızda ne yazık ki olması gereken yerde yok. O zaman hocam başımıza niye iş açıyorsun? Olanları söyle, sen olmayanlarla ne işin var diyebilirsiniz, haklısınız. Ama ben söyleyeceğim. Madem Allah söz adına bana böyle bir imkan verdi, ben ızdırabımı sizinle paylaşıyorum. Alırsınız üzerine yatarsınız, siz bilirsiniz. Alırsınız gereğini yaparsınız, siz bilirsiniz. Burada hiç kimse kimse için değil, Allah için bir şeyler öğrenmenin gayretinde. O zaman herkes kendi sorgulamasını yapsın. Evet, dava adamı, davasının sahibi olarak iman ettiği Allah'a kul olmanın ızdırabı altında inler. Kulluğu içselleştirir. Allah ile irtibatını güçlü tutar. Kalp ve ruh diriliğini ve duruluğunu bedenin ve dilin öncesine alır. Zaten kalp ve ruh diri olmazsa beden de diri olmaz. İman adına bir derinlik elde eder ve her geçen gün bu derinliği arttırmanın gayretini verir. En başa alacağımız şey budur. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur Cibril hadisinde söylediği ihsan şuurudur. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek. Gözler sendeyken, insanların bakışları sendeyken senden daha güzel kul yok. İnsanlar bakıyorlar, ya bu ne güzel adam diyorlar. Ne güzel Müslüman diyorlar. Ne güzel konuşuyor diyorlar. Bir şeyler diyorlar. Ama sen kendinle baş başa kaldığında, nefsinle baş başa kaldığında, Allah da sana aynısını diyorsa, sen işte o ihsan şuurunu en üst düzeyde elde etmişsin. Ahmet Ferit isimli Mısırlı bir alimin Selefin Ahlakı diye bir kitap var. O kitaba başlarken şöyle başlıyor. Diyor ki bize yarın kıyametin kopacağını söyleseler ne yaparız? Sonra kendisi bir şeyler söylüyor. Hazırlarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Ashab-ı kirama yarın kıyametin kopacağını söyleseydiniz, hayatlarında en ufak bir değişiklik olmazdı. Aradaki farkı anladınız mı? Niye? Onlar zaten yarın kıyamet kopacakmış gibi yaşıyorlar. Hayatları böyle. Yarın kıyamet kopacakmış gibi yaşıyorlar.

0: Ve bir gayretimiz varsa, dinin sahibi olan Allah adına konuşurken hayatlarımızda bu manada derinlik yoksa en önemli şey bir hayatımızda yoktur.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
2: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muahhir ya Allah.
2: Ya muahhir.
3: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

yok. Bizden daha az tesir oluşturan da yok. Sebebi bu. Bizde o derinlik olmadığı için yankı bulmuyor. Ama o derinlik olsa çok öyle süslü püslü laflara, öyle beylik laflarına gerek yok. Bazen bir Allah deyişi insanı eritiyor. Çünkü onu deyince Allah'ı hücrelerinin en son noktasına kadar hissetmiş o adam. Onu derken öylesine bir iş olsun diye demiyor. Adeta onu içerek diyor. Adeta onu hücrelerine yerleştirerek diyor. Onu öyle bir diyor ki Allah da melekleri de onun imanına şahit oluyor. Eğer biz dava adamı olma gibi bir amacımız varsa en başa alacağımız iş budur. Dava adamı temsiliyet makamında olduğunu hiç unutmaz. Temsiliyetin ise kal, söz ile değil, hal, davranışlarla olacağını çok iyi bilir. Sözlerinin tesirini kıracak her türlü tavırdan kendini alıkoyar. İşi sadece helal ve haram noktasında sınırlandırmaz. Ağır şeyler söylediğimin farkındayım ama bu. Bu iş söz ve davama gölge düşürür korkusu ile bazen helallerden bile vazgeçer. Hep size derslerde aktardığım bir cümle var İmam Rabbani'den. Hasenetül ebrar, seyyiatül mukarrebin. Bazen iyilerin güzelliği, iyilerin sevapları Allah'a yakın olanlar için günah olabilir. Ben dava adamıyım diyorum. Sonra trafikte bana yer verilmiyor diye ben kavga ediyorum. Oldu mu? Hani senin davanın adamı, dava adamı olmak bazen yeri gelince her zaman değil. Bazen elbette ki kükreyeceksin aslan gibi. Ama böyle bir basit iş için değil. Hani bazen sen sövene dilsiz, dövene elsiz olacaktın? Hani sen bazen davan için bazı şeylerden vazgeçecektin? Sokakta yürürken bile senin sırtına biri vurduğu zaman aman davam zarar görmesin. Şimdi ağzımdan kötü bir söz çıkar. Beni görenler davamla ilişkilendirir diye o andaki haline bile sen ayar çekebildin. Çekebildinse eğer temsiliyete işte sen o zaman gölge düşürmedin. Temsiliyet öyle kolay mı? Tebliğiyet kolay. Al götür. Al ulaştır. En kolay iş nakilcilerin işidir. Al aktar. Ama hayatınla bunu gösterirsen, seninle hısımlık yapmış, ya Rabbi sana sonsuz hamdler olsun ki bana böyle güzel bir hısım kabul nasip ettin diye dua ediyor. Seninle ticaret yapmış, Allah'ım ben ne yaptım ki sen bana böyle güzel bir adam getirdin? Seninle komşuluk yapmış, ya Rabbi sen böyle komşuyu düşman başına ver diyorsa eğer, sen temsil ettin arkadaş. Senin çok fazla konuşmana gerek yok. Çok fazla şeyler söylemene gerek yok. Sen temsil ettin. O alacağını aldı. O senin hayatına baktı ve aldı. Eğer bunu yapabiliyorsak halimiz halimizden önce dinimizi söylüyorsa işte biz temsiliyet adamıyız inşallah. Dava adamı yaşamak için yaşamaz. Ya ne? Yaşatmak için yaşar. Onun kurtulma derdi vardır. Kurtulma derdi olduğu için kurtarma adına çırpınıp durur. Yüreğindeki ve aklındaki haritanın sınırları yoktur. Ne eviyle, ne mahallesiyle, ne şehriyle, ne ülkesiyle bu işi daraltmaz. Şu son cümleye dikkat edin. Büyük düşünür ama büyük davaların küçük adımlarla elde edileceğini unutmaz. Büyük düşünüp de

sadece o büyük sevdaların rüyasını görerek yatmaz. Ya ne yapar? Büyük düşünür. Ama büyük işlerin küçük adımlarla elde edileceğini bilir. Uhud günü Talha İbni Ubeydullah o kadar iş yapmıştır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiştir ki gün Talha'nın günüdür. Bugün Talha'nın günü. O kadar iş yapmış. Efendimiz hiçbir şey söylememiş. Sadece sözü bu ki bu çok büyük bir sözdür. Ama iş bitmiş. Yürüyorlar. Uhud'un bir yerine geliyor. Koca bir kaya çıkıyor. Efendimiz şöyle bir o kayaya doğru ediniyor ki çıkmaya çıkamıyor. Talha İbni Ubeydullah onu görür görmez Efendimizin ayaklarının altına seriliyor. Bas ya Resulallah, bas sırtıma çık diyor. Basıyor Efendimiz, çıkıyor. Evcebe Talha diyor. Talha'ya cennet vacip oldu. Ya Resulallah diyor, bu kadar küçük bir amelle mi? Biraz önce ben elimi verdim seni koruma adına. Eline Uhud'da değer ok paramparça eder. Bir ömür çolak kalır o günden sonra. Bedeninde Allah dini için, peygamberi savunmak için kılıç değmemiş yer yok. O halde o gün orada söylenmiyor o söz. Peygamberin ayağının altına basamak olurken Efendimiz bunu diyor. Talha da haklı olarak şaşırıyor. Ya Resulallah diyor, bu kadar küçük bir amelle mi? Evet diyor. Niye peki dostlar? Amel bizim gözümüzde küçüktür, büyüktür. Allah'ın nazarında, Allah'ın katında amelin değerini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Onun için senin davan büyük olsun. Niyetin büyük olsun. Çok büyük. Öyle ki yani ne kadar büyük bilmiyorum ki, mesela şu anda 6,5 milyar insan mı var yeryüzünde insan olarak? Ya Rabbi, ben senin dinini, senin peygamberinin dediği gibi yeryüzünün her evine kıldan, tüyden, kerpitten, kiremitten yapılmış her evine izzet ile ya da zillet ile sokacağım. De. Yapabilir misin? Zor. Allah bilir. Ama de bunu. De. Yapmasan da Allah yapmış gibi sayacak. Ama bunu dedin ya, yatma. Ya ne yap? İşe komşundan başla, komşundan. Sen kıldan, tüyden, kerpitten, kiremiçten bahsediyorsun. Dünyanın dört bir tarafından bahsediyorsun. Şuradan o tarafa atlanır mı? Önce işe komşundan başla. Bir git kapısını çal. Bir halini sor. Bir tanıştır. Bir görüş, bir buluş. Bir halini sor. Bir halini sordur. Bu küçük adımla sen büyüt adımlarını. O büyük davaya böyle yürü. Yoksa sen büyük davaları düşün, bizim filozoflarımız gibi düşün düşün, bir şey yok. Bu değil. Düşün, arkasından bir adım daha at. Dava adamı bunu yapar. Böyle bir yol üzere yürür. Dava adamı bir iş yapacakken yokları saymakla işe başlamaz. Şimdi iş yapacağız değil mi? Hocam şu yok, bu yok, şu yok, bu yok, bu imkan yok. Tamam, yok, ben de biliyorum yok. Zaten ben sana yokları say demedim ki. Dava adamı bir işi yapacakken yokları saymakla işe başlamaz. Var olanları düşünerek adım atar. Var olanlar, her şey yok, her şey. İman da mı yok? İman var ki bunu konuşuyoruz. En büyük şey varmış dostum, en büyük şey varmış. Ondan sonrası teferruat. İman varsa eğer en büyük şey var. Sonrası, sonraki işler, onlar sonra konuşalım. Ama bir iş yapacakken biz varları konuşalım. Eğer yokları konuşalım.

konuşsaydı aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürüyebilir miydi? Ne vardı Allah aşkına? Ne vardı? Okuma yazma yok. Para yok. Mal mülk yok. Toplumsal kariyer yok. Adam yok. Dost Ebu Bekir dışında yok. Yok. Kardeş yok. Kız kardeş yok. Ana yok. Baba yok. Yok. Hiçbir şey yok. Ya ne var? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Var mıymış? Çok şey varmış aslında. Kaldı ki eğer yeryüzündeki insanlığın kaderini değiştiren o insanların elinde bugün bizim elimizde olan imkanların zekatı olsaydı hal çok daha farklı olurdu. Biz varların içerisinde bir şey yapamıyoruz. Varların içerisinde halen bahaneler üretiyoruz. Varların içerisinde halen birçok şeyi sayarak iş yapmama adına ortaya bir şeyler koyuyoruz. Onun için dava adamı var olanları düşünerek adım atar. Olumsuzluklara odaklanmanın şeytanın bir hastalığı olduğunu bilir. Olumsuzluklara odaklanmak Rahman'dan değildir, şeytandandır. Varken herkesin yapacağını ama hiçbir davanın varlıklar içerisinde başarıya ulaşmadığını bilir. Tarihin kaderini değiştiren ne kadar adım varsa bunların profesyonel, çok iyi yetişmiş insanların eliyle olmadığını, başarının inanç ve aşk ile kazanıldığını unutmaz. Buna örnek ister misiniz? Onlarca örnek var. Neyi vardı sahabenin? Hiçbir şeyi. Yetişmiş insanlar mıydı onlar? Hayır. Emin olun onların birçoğu bugün bizim bildiğimiz kadar İslam'ı söz ile bilmeyi bilmiyordular. Sen en alim sahabi Muaz İbni Cebel ki alimlerin alimi, çağırsaydın ya da görüşseydin Muaz'ı sorsaydın, Muaz abdestin farzı kaçtır? Sana dörttür diyemezdi. Böyle bir bilgi yoktu onun bilgi dağarcığında. Ama o abdesti Allah Resulü'nden görmüş, onun gibi de yapardı. Ne farzı, müsteabı, şuyu buyu, onlarla uğraşmaz. Ha uğraşmayalım demiyorum. Sadece mukayese yapmak için bunu söylüyorum. İnanın onlar birçok şeyden mahrumdular. Ama ona rağmen netice oldu. Rebi İbni Amr, devrin en büyük sultanlarından biri olan ki Sasanilerin başkumandanıydı. Rüstem-i Zal'ın huzuruna gittiği zaman elinde paslı bir kılıç vardı. Sırtında yamalı bir cübbe vardı ve daha dün o Medine'de deve çobanıydı. Ne bir okulda okumuş, ne bu işin eğitimini almış, ne krallarla komutanlarla nasıl konuşulur buna ait bilgileri almış birisiydi. İman etmişti, inanç ve aşk ile yürümüş. Rüstem-i Zal'ın karşısında neye geldiniz diye sorduğu zaman biz sizi kullara kul olmaktan kurtarıp Abdullah etmeye geldik demişti. Söz buydu. Bunu ne yapar? Bunu inanın diploma yapmaz. Bunu kurs mursla yapmaz. Bunu iman ve aşk yapar. Bu. Az bilsin ama bildiğine inansın. Bildiğini içsin, bildiğini kendi hayatına gerçekten geçirsin, ızdırabını çeksin. Aşk adama nasıl dağ deldirirse ona da davası uğruna iş yaptırır. Budur. Böyle bir adam da olumsuzluklara takılmaz. Yokları saymaz. En büyük şeyin var olduğunu bilir, ona göre yürür. Dava adamı hesabi değil, hasbidir. Şu cümleye de dikkat edin. Bir adım atacağı zaman elde edeceklerini değil, elden çıkaracaklarını düşünür.
Zor değil mi? Zor. Hesap yok. Hasbidir. Allah içinse eğer bunun hesabı olur mu? Niye hep ben yapıyorum? Biraz da başkaları yapsın. Müslüman bunu söyler mi? Şunun için söyleyebilir. Yaptığın işi eğer sen falanca için yapıyordunsa bunu söyle. Ama Allah için yapıyordunsa bunu söyleyemezsin. Allah'a yaptın. Kimden hesap istiyorsun sen? Kimden karşılık bekliyorsun? Onun için bu işte hesabilik yok. Hasbilik var. Ben buraya geleceğim, şu işi yapacağım ama sonrasında bana ne var? Bunu diyene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu biliyor musunuz? Anlayacağımız dilden diyeyim. Kapıyı gösteriyordu. Bu. Senin benimle işin yok diyordu. Akabe'de çadırları dolaşınca varmıştı bir çadıra. Ya Resulallah, biz seni kabul ettik. Fars'ı karşımıza aldık. Arap'ı karşımıza aldık. Sen yarın Allah'ın izniyle başarılı oldun. Bize ne var? Size hiçbir şey yok. Sizden bana hayır da yok. Geldi 6 tane delikanlının yanına. Ya Resulallah, biz bunları yaptık. Allah'tan bize ne var? Cennet. Bitti. Allah içinse eğer başkasından istenir mi? Başkasından beklenir mi? Başkasının vereceği seni tatmin eder mi? Ya Allah aşkına, cennetten başka ne keser insanı? Bir mümini nasıl başka bir şey tatmin edebilir? Neyi alacak da karşılığında o cennetin yerini dolduracak? Neyi mesela? Dünyanın neyini elde ederse etsin, dünyayı gerçek manada anlayan bir peygamberin lisanında iki rekatlık sabah namazının sünneti bile değil. Bütün dünya içindekilerle beraber. Peygamberin lisanında budur. Peki öyleyse eğer başka şey insanı bu manada tatmin edebilir mi? Eğer öyleyse asla bu işin hesabiliği olmaz. Asla teşekkür, takdir, iltifat, alkış beklemez. Böyle bir beklentiye girmez. Ya yapılırsa, iyi bir iş yaptın, millet alkışlıyor seni. İyi bir iş yaptın, plaket veriliyor sana. Biz de yapıyoruz bazen, bize de yapılıyor bazen. Yapıldığında yüreğinde övünme adına hiçbir değişiklik olmaz. O alkışlayanlara acır. Onu alkışlıyorlar ama o alkışlayanlara acıyor. Çok farklı bir şey. Bu bir seviye işi. Bu seviyeyi elde etmek çok kolay değil. Ben biliyorum kolay olmadığını. Bu manada iç dünyasında en küçük bir hareket olsa, mesela şöyle bir baksa, onlar yüzler binler onu alkışlıyor. Ya ben ne adammışım falan. Allah'ım bana bugünü de gösterdin gibi masumane bir şey bile düşünse anında Allah'a sığınır. Allah'a sığınır. İstiğfar ve tevbe ile kalbine ayar verir. Çünkü o küçücük bir o teveccühe ait yüreğinden dahi geçirdiği şey ihlasını zedelediğinin farkındadır. O anda öyle bir hassas bir çizgidir ki o hassas çizgiyi koruma adına insanlar alkışlıyor. İnsanların bakışları onda, o iç dünyasında iki büklüm olmuş. Ya Rabbi senden bu deyip ona bile tenezzül etmiyor. Allah bizi onlardan etsin inşallah. Dava adamı asla neticeye takılmaz. Tohumu eker toprağa, hasadı Allah'a havale eder. Böyle bir hesaba girmeyi haddi aşmak olarak görür. Yaptık, karşılık yok. Oldu mu bu? Olmadı. Sen karşılık için mi yapmıştın? Hatırla Nuh'u, hatırla Yunus'u, hatırla Yahya'yı, Zekerya'yı, İsa'yı, hepsine selam olsun.
Onlar eğer neticeye takılsaydılar yürüyebilirler miydi? Yürümeye takatleri olur muydu? Bu manada senin netice hesabı yapma hakkın yoktur. Bunu bilmen lazım. Yapacaksın ama asla meyveyi, hasadı düşünmeyeceksin. Onun rızası için atılan hiçbir adımın zayi olmayacağına iman eder dava adamı. Kendisine düşeni son noktasına kadar yapar, gerisinin arkasına düşmez. Karşılığını görünce sevinir. Hakkımız var mı sevinmeye? Var. Bir iş yaptık, netice güzel oldu. Kendimize mal etmeden seviniriz. Şükrederiz. Ya Rabbi ne güzel oldu, bize bu güzelliği yaşattın deriz. Aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye girerken o hali gibi. Asla kendimize mal etmeyiz ama seviniriz. Ya karşılığını göremeyince ne yaparız? Ümitleniriz. Zor mu? Vallahi zor. Karşılığını görünce seviniriz. Karşılığını görmeyince ümitleniriz. Ne deriz biliyor musunuz? Kendimiz kışı yaşadık, baharı yaşayanlar gelecektir. Kendisi kışı yaşar, hayatı her an kış gibi çetin olur ama baharı hep yüreğinde taşır. Bu sözü kimden ödünç aldım biliyorsunuz değil mi? Üstad diyor Bediüzzaman, ben acele ettim kışta geldim diyor. Öyle bir çetin kış ki insanlar iman adına bir şeyler yazıyor, bir şeyler okuyor, bedel ödüyorlar. Ama diyor siz cennet asabi baharda geleceksiniz. Biz o baharız işte. Eğer o yaşamasaydı kışı, o çetinlikte, bugün bu topraklarda bu bahar olur muydu? Sen de yaşa kışı ki senden sonrakilere bahar olsun. Ne kadar çetin yaşarsan bil ki senden sonrakilere o kadar güzel bırakacaksın. O kadar güzellik devredeceksin. Çünkü ekeceksin sen. Ekileni de Allah zayi etmeyecek. Dava adamı gururdan ve kibirden, şeytandan kaçar gibi uzak durur. Onun amacı nedir? Gül yetiştirmektir. Gül nerede yetişir? Toprakta yetişir. Toprak gibi tevazu olmayanlar asla gül yetiştiremezler. Sen toprak gibi kendini sermezsen yere, Allah senin üstünden gül yetiştirmez. Kibirleneceksin. İnsanlara üstten bakacaksın. Ben diyeceksin. Ben ne adamım diyeceksin. Allah senin elinle gül yetiştirecek. Öyle şey olur mu? Gül toprakta yetişir. Bu işin kaidesi budur. Usulü budur. Sen toprak kadar, toprak gibi tevazu ve mahviyet sahibi olmazsan güllere zemin olamaz. Bundan dolayı yersiz izzet ve onur hesaplarına girmez dava adamı. Bazen izzetini de ayaklar altına almayı bilir. Küçük şeyleri gözden çıkarmayanın büyük şeyleri elde edemeyeceğinin farkında yürür. Ben ona gitmem. Niye gitmezsin? Niye? Bir gerekçe söyle. Senin peygamberin Mekke'de her kapıya vardı. Senin haşa, yüz binlerce kez haşa, fazla mı var? Senin peygamberin kovalandığı kapıları bile arşınlandı. Kendisi için hiçbir şey istemedi. Hiçbir şey. İstemediğini, istemediği gibi istemesinler diye devenizin üstünde olsanız, kırbacınızı yere düşürseniz başkasından istenmeyin. Çöktürün devenizi, o kırbacınızı alın dedi. Deveyi çöktürüp o kırbacı aldırmak neredeyse yarım saattir. Efendimiz boşuna demedi onu. Bu kadar izzet sahibi olun ve asla
kendi nefsiniz için bir şey istemeyin. Ama aynı peygamber,

0: insanlardan bir şey istedi. Cennet karşılığında kim Rume kuyusunu satın alacak dedi. Kim dedi zorluk ordusunu cennet karşısında donatacak? İstedi insanlardan. İstedi. İzzetini ayaklar altına aldı. Ney senin zoruna gidiyor? Mesela bir insandan bir şey istemek. Kır o kibirini. Onun için sadece o hastalığını tedavi etme adına kendi nefsin için değil ama başkaları için, ama Allah için, ama davan için git, gel. O sana kibirli kibirli baksa bile, seni burun kıvırarak izlese bile davan için, dinin için bunu yap. Yap ki dava adamı olabilesin. Ama asla sen böyle bir şeye kapı açma. Çünkü kibir, gurur bir dava adamının yapacağı işler değildir. Dava adamı gıybeti zinadan daha eşet bilir. Ne demek bu? Daha şiddetli. Zina mı daha şiddetli? Gıybet mi? Hayatımız boyunca elhamdülillah buradaki insanların hiçbiri zina etmemiştir. Benim hüsnü zanım öyledir. Ama kendim dahil sizin adınıza gıybet etmemiştir hüsnü şehadetinde bulunamıyorum. Bunu biz basit görüyoruz. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam gıybetten sakının, çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir diyor. Bu onun sözü, o söylemezse kim söyleyebilir bunu? Kişi zina edip tövbe eder, Allah-u Teala belki tövbesini kabul eder. Gıybet ederse eğer, edeni affetmedikçe o asla af olmaz. Buyurun. Hepimizin sınıfta kaldığı bir şeye Efendimiz böyle işte parmak basıyor. Gıybeti zinadan daha eşet, şiddetli, kanserden daha tehlikeli, virüsten daha yakıcı olarak görür. Asla gıybet etmez dava adamı. Ettirmez, edilince dinleyen kulak olmaz. Etmez, ettirmez, edilince dinleyen kulak olmaz. Her biri bir hadistir aslında bunların. Kardeşlerinin arkasından konuşmayı davasına ihanet olarak görür. Gıybetin olduğu yerde rahmetin olmayacağı hakikatiyle yürür. Şeytana ve şeytanın adamlarına fırsat vermemek için bu konuda oldukça hassas davranır. İslam cemaatinin rahmetini götüren en önemli şey budur. Evlerin rahmetini götüren en önemli şey de budur. Beyler vardılar eve, hanımla oturacaklar sohbet etmeye. Hanımlar kusuruma bakmasın. Hemen ilk söz, senin baban şunu dedi, senin anan şunu dedi, senin kardeşin şöyle yaptı. Zaten hanımların, kocaların ailesiyle hesabı hiç bitmez. O hesap ahirete kalmıştır. O hesap hiç bitmez. Aynı şey beyler için de geçerli. Yani sanki beyler olarak bu işten çok mu beriyiz? Hayır. Gıybet eskiden sadece kadınların yaptığı bir şey olarak algılanırdı. İnanın erkekler şu anda kadınları çok çok bu işte geri bırakmışlardır. Bu ailede ufak çapta öyle. Bir yapıda hizmet ediyorsunuz. Bir iş yapılmış yapılmamış. Hemen başlıyor. O fiskos var ya. O başladığı anda melekler işin içinden ellerini çekiyor zaten. Rahmet gidiyor orada. Çünkü o ana kadar melekler o işin içerisindeydi. Sen işe nefsini karıştırdın ya. Melek çekti oradan rahmetini. Yap yap yap yap. Ortada bir şey yok. Bereket olmasa ortaya bir şey çıkar mı? Yapıyı kemiren bir kurt onun için zinadan daha eşet. Onun için kanserden daha tehlikeli. Onun için virüsten daha yıkıcı, daha yakıcı. Ve bir dava adamı asla bunu yapmaz. Biz gıybet etmiyoruz. Çok güzel. Gıybet etmeyenin değil ellerini, ayaklarının altını ben öpeyim. Ya gıybeti dinliyor musun? Mesela biliyorsun ki bir arkadaşın ağzında o manada ayar yok. Yanına geldiğinde kesin başka bir arkadaşını şöyle bir götürüp getirecek. Başladı konuşmaya, ne yapıyorsun sen? Susturuyor musun? Dinliyor musun? Yoksa hiçbir şey demiyor gözlerinle, hadi hadi biraz daha fazlasını söyle diye adama böyle iştahla bakıyor musun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapmamız gerektiğini söylüyor Efendimiz. Bir cemaat içinde bulunurken bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen o kimse için yardımcı ol. Anında sustur onu. Ve o cemaati, o şahsı dinlemekten vazgeçir. Yapamıyor musun bunu? Hadisin devamı bu. Orayı terk et. Bu kadar. Ötesi yok bunun. Oradasın. Ben bir şey yapmadım diye sadece onlar konuştu. Asıl sen yaptın zaten. Sen yaptın. Orada ona fırsat verdin ya, sen yaptın. Bu konuda hassas olsak Allah aşkına, gıybetçiler yer bulurlar mı toplumda? Müşteri olmayanın malı satılır mı pazarda? Biz müşteri oluyoruz. Televizyonlara şöyle bir gözden geçirin. Bu cemaati tenzih ederek söyleyeceğim. En fazla izlenen programlar dedikodu programları. Niye? Ya Allah öyle bir şeyi koymuş içimizde. Tecessüs insanın merak ettiği bir şey. Bakın karşı karşıya gelip oturup konuşmuyor gençlerimiz. Ne yapıyor? Ne olduğu bilmediği bir adamla Facebook'ta, Twitter'da, şurada burada saatlerce konuşuyor. Niye? Kimliğini tanısa o tecessüs kaybolacak ortadan. O zaman da işin cazibesi kalkacak. Allah bir imtihan gereği onu bizim içimize koymuş. Biz onu doğru yerlerde kullanırsak ona ihtiyaç kalmaz. Ama yanlış yerlerde bunu kullandığımız anda işi biz başından sonuna kadar sıkıntıya sokarız. Allah muhafaza etsin. Ezan da okundu ama bitireceğim. Ondan sonra namaza duracağız. Dava adamı hayatının en büyük tuzağının rahat olduğunu bilir. Rahatın rehaveti, rehavetin ise tembelliği ve uyuşukluğu getirdiğini unutmaz. Bir işte yorulduğunda yatarak değil, başka bir işe geçerek dinleneceğinin şuurunda olur. Ayet değil mi bu? Bir işte yorulunca başka bir işe geç diyor Kur'an. Dinlen demiyor. Çünkü dinlenemez insan. Dinlenmekle yorgunluğu atamaz. Bakın insanlara şöyle bir bakın, en fazla pazar günü yorulurlar. Yatıyorlar ya evde. Pazartesi günü bitmiş bir vaziyette işteler. Bütün işverenler işçilerinin pazartesi günü öğlene kadar hallerinden şikayetçidir. Neden? Yorulmuş gelmiş. Çalışsaydı yorulmayacaktı. Yorulmuş gelmiş. Onun için bakın iş yapan insanlara, işi çok olan insanlar iş yapıyorlar. İşi çok olmayan insanlar hiçbir şey yapamıyorlar. Adamın başını kaşıyacak zamanı yok. O adam iş yapıyor. Adam akşama kadar oturuyor. O adam iş yapamıyor. Zaman bulamıyor ki yapsın. Ama öteki adam o işin içerisinde o tempoyla, o ağırlıkla, o yoğunlukla yine de Allah için bir şeyler yapıyor. 8'de çıkmış işten, gelmiş yorgun argın, Allah için gelmiş ya, Allah şöyle melekleriyle onu bir sallamış. Adam öyle bir gelmiş ki maşallah mücahit, yerinde duramıyor. Öteki adam evden yatarak gelmiş, gözleri açılmıyor. Alın size fark. Hayal şeylerden bahsetmiyorum değil mi? Yanımızda içimizde olan şeyleri söylüyorum. Böyle. Çünkü rahat rehaveti getirir. Onun sonu yok, tembellik, uyuşukluk, ama bir adam çalışırsa o adam iş yapar. Rahatı bu dünyada değil, cennete giden yollarda arar. Bunun için şartlar ne olursa olsun koşar. Davası için koşmayı hayatının esası edinir. Koşmadan, yorulmadan bir şey olmayacağının farkında olur. Terlemeden olur mu? Hiçbir şey olmaz. Terleyecek gibi şeyler olsun. Dava adamı asla arkasına bakmaz. Bir iş yapacağı zaman ben deyip ortaya atılmayı bilir. Bir iş var değil mi? Ben. Eli havadadır onun. Bendir, ortaya atılır. Arkaya bakarak yürünemeyeceğinin şuurunda olduğu için arkasında kendiyle beraber yürüyen adamların kafalarını saymaz. Kendinden önce aynı yolda yürümüş olan büyüklerin ayak izlerine bakar. Yanındaki bazı kardeşlerinin ihmali onu menfi anlamda etkilemez. Beraberce çıktık yola, yürüyoruz. Birimiz az yaptık, birimiz çok yaptık. Az yapanı hesaba o çekmez. Sen niye az yaptın, niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın demez. Her insanın başka bir insanın imtihanı olduğu bilincinde olur. Allah belki o tembel arkadaşı niyetimizin selimliğini test etmek için, imtihan etmek için bize gönderdiğinin farkında olur. Onun için ona takılmaz. Kardeşlerinin yapmadıkları işleri bile yapar. Kim yaptı diye sorulduğunda biz yaptık der. Anlatabildim mi derdimi? Kardeşlerinin yapmadığı işi de yapar. Biri de sorar. Kim yaptı? Ben yaptım demez. Biz yaptık der. Onu da işin içerisine dahil eder. Tüm kardeşlerine dava yolunda yürümenin adabını sözü ile değil hayatı ile öğretir. Şimdi somut örnekler vereceğim. Olmayacak. En iyisi vermeyeyim. Siz böyle anlayın. Ama şöyle bir etrafınıza bakın, bu sözlerin ne demek olduğunu anlarsınız. Sözle değil, adapla, edeple öğretebilirsek biz öğretmiş oluruz. Söyledikten sonra bir anlamı yok ki, ben söyledim yaptın. Söyledim yaptın ama keşke söylemeden yapsaydın. Söylemeden yaptırmanın yolu nedir? Örnekliktir. Bunu yaptırabilirsek eğer Allah'ın izniyle o kardeşimizin de elinden tutmuş oluruz. Dava adamı bir irade kahramanıdır. O iradesinin hakkını vererek kin, nefret, dünyevi hırs, haset, bencillik, şehvet ve başka hastalıklara karşı sürekli savaş halindedir. Bu hastalıklarla savaşı hayatının sonuna kadar sürdürür. Yaptım, bitti. Hayır. Hayatın devam ettiği sürece bu savaş devam eder. Bütün meselenin iradeden geçtiğini unutmaz. Savaşta sırtı yere gelmeyen nice pehlivanların şehvet kurbanı, şöhret kurbanı, mal kurbanı, haset kurbanı olacaklarını unutmaz. Bundan dolayı da sürekli teyakkuz halinde olur. Alın size bir dava adamı portresi. Son maddeyi de söyleyeyim. Dava adamı bütün güzellikleri, İyilikleri ve başarıları Allah'tan, sıkıntıları, eksikleri ve yanlışları ise nefsinden bilir. Ortaya çıkan muvaffakiyetleri asla nefsine mal etmez. Ben yaptım oldu. Haşa. Ben olmasaydım olmazdı. Yüz binlerce kez haşa. Benim dediğimi yapsaydınız daha iyi olurdu. Bakın masumane bir cümle. İstişare ettiniz, arkadaşınız başka bir şey söyledi. Ama umumun kanaati başka çıktı. O bir daha benim dediğimi yapsaydınız olmazdı deme hakkına dahi sahip değil. Bunu dese bile bir insanın haşa demesi lazım. İstişare yaptık, bitti. Uhud'a geldi Efendimiz. Kararı o muydu? Hayır. Ashabın kararı öyleydi. Onların kararına uydu geldi, ama bir gün olsun Efendimiz benim dediğimi yapsaydınız olmazdı demedi. Böyle bir söz dava adamının ağzına yakışmaz. Benim dediğimi yapsaydınız daha iyi olurdu demeyi şeytanın sözü sayar. Yapan kendisi olsa bile, atan bendim ama vuran oydu. Yapan bendim ama başarıya götüren oydu. Der dava adamı. Ben yaptım oldu demez. Ben attım ama ben vurmadım. O beni de demez. Kur'an dediği için dedik onu. Kur'an dediği için onu söyledik. Ama o orada ben demeyi Allah'a şirk koşmak olarak görür. Çünkü benim bencilliğin şeytanın bir hastalığı olduğunu hiçbir zaman unutmaz. Biz desek, eğer biz demeyi hakkıyla becersek, şahsı manevi olacak o zaman, bereketlenecek. Asıl o zaman melekler rahmet indirecekler Allah'ın katından. Yapan kendisi olsa bile, atan bendim ama vuran oydu bilincinde yürür. Bu konuda sürekli nefsini hesaba çeker ve asla muhasebenin ipini gevşetmez. Elinde imkanlar azken muhasebe yapar da, imkanlar çoğalınca bunu yapmamazlık etmez. Her gün, her an onu canlı tutar. İsterdim ki size biraz tatlı şeyler anlatayım ilk derste, ama ne yapayım? Hakikat acıdır. Bazen acıları da söylemek gerekir. Ama unutmayın, tat her zaman tatlı da değildir. Acı da tatlıdır. Bu bizim işimiz, bu bizim sorumluluğumuz, bize bunu yükleyen Rabbimiz. O halde yapacağımız şey nedir? Gereğini yerine getirmektir. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce iyilik öncülüğü...

0: Gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz, çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
5: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
9: Radyo Tiyatrosu.
10: Ya katil ben olsaydım.

0: Murat oğlum, neyin var?
1: Bir şeyim yok anne.
0: Yalan söyleme, ben senin annenim. Ne oldu, neden suratın asık yavrum?
1: Bir şeyim yok dedim ya anne.

0: Yok deme Murat. Canını sıkan ne söyle bana. Sen benim her şeyimsin. Seni böyle üzgün göreceğime canımı feda etmeye hazırım. Hadi derdin nedir söyle anacığına.
1: Söyleyip de ne olacak ki anne? Boş ver, seni de üzmeyeyim.
0: Ne demek istiyorsun Murat, yoksa hasta mısın?
1: Sağlığım yerinde anne. Canımı sıkan önümüzdeki hafta okulların açılması.
0: Ne var bunda? Ay yoksa derdin bu mu? Okula gitmek istemiyor musun?
1: Evet anne, okumak istemiyorum.
0: Delirdin mi oğlum, neden okumak istemiyorsun? İlk ve ortaokulu takdirnameyle bitirdin. Sen zeki bir çocuksun. Bu okumak istememek de nereden çıktı? Yoksa senin niyetin beni üzmek mi? Benim tek arzum senin okuyup büyük adam olmak. Bunun için elimden geleni yapıyorum.
1: Evet doğru yapıyorsun. El alemin evini temizliyorsun, pis çamaşırlarını yıkıyorsun, hizmetçilik yapıyorsun. Ama artık yapmanı istemiyorum anne. Arkadaşlarımın anaları nasıl yaşıyorsa senin de öyle yaşamanı istiyorum.
0: Ama evladım yapmaya mecburum. Ben senin arkadaşlarının anneleri gibi refah içinde yaşamıyorum. Onlar her ay eve maaş getiren kocaları olduğu için öyle yaşıyorlar. Ama biz öyle miyiz? Rahmetli babandan kalan 3 kuruş emekli maaşıyla nasıl geçinebiliriz ki?
1: İşte okumak istemememin sebebi de bu anne. Benim için ev temizliğine gitmeni, hizmetçilik yapmanı istemiyorum artık.
0: Sen tatlı canını üzme Murat'ım. Ben alıştım artık. Rahmetli baban zamansız ölmeseydi ben şimdi hizmetçilik yapmak zorunda kalır mıydım hiç? Ama kader işte.
1: Yapma anne, her şeyi kader diye geçiştirme. İzin ver de okumak yerine çalışayım, bir işe gireyim. 16 yaşındayım, her işi yaparım.
0: Hayır asla. Bir daha bu lafı duymayayım. Ben ikimiz için de çalışıyorum. Ayrıca bu yüzden şikayet de etmiyorum. Yetmiyor mu bu sana?
1: Bak anne, okumak masraflı iş. Liseye başlayacağım. Takım elbise lazım, pabuç lazım, gömlek, kravat lazım. Ders kitapları, defterler...
0: Ne lazımsa ben hepsini alacağım. Sen dert etme güzel oğlum. Yeter ki oku. Rahmetli babanın tek arzusu senin sonuna kadar okumandı. Ben de onun bu vasiyetini yerine getireceğim.
1: Hizmetçilik yaparak mı? Onun bunun pis çamaşırlarını yıkayarak mı? Evlerini temizleyerek mi?
0: O işleri yapanlar insan değil mi? Onlar da anne değil mi? Hizmetçilik yapmayı küçümseme oğlum. Nihayet o da bir meslek. Yoksa benden utanıyor musun?
1: Hayır utanmıyorum. Sadece üzülüyorum, kahroluyorum anne. Çünkü sen bu çileleri çekmeyi hak etmedin. Ben sadece senin arkadaşlarımın anneleri gibi yaşamanı istiyorum. Kendi evini temizlemeni, kendi çamaşırlarımızı yıkamanı istiyorum.
0: Elbet bir gün o da olacak güzel oğlum. Hele sen bir oku, büyük adam ol. O zaman oturtursun beni evin baş köşesine. Çektiğimiz bu acıları unutturursun bana.
1: Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmek kolay mı anam? Mecburen dershaneye gideceksin. Yıllık masrafı milyarı aşmış. Bütün bu masrafların altından kalkamayız biz. İzin ver de çalışayım. Aile bütçemize katkıda bulunayım.
0: Söyledim sana. Para işini düşünme. Okulun için her ne eksiğin varsa tedarik edeceğim.
1: Ah güzel anacığım, fedakar anacığım. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum.
0: Okuyarak ödeyeceksin aslan oğlum, okuyarak. Ana baba hakkı ancak böyle ödenir. Okuyup iyi bir insan olmakla. Epeydir çarşıya çıkmamıştım. Fiyatlar almış başını gitmiş.
1: Söylemiştim sana anne. Gördün işte okul için bir elbise kaç milyon lira. Daha bunun gömleği, kravatı, ayakkabısı var. Onları da alacağız.
0: Olsun. Kaç milyon olursa olsun ne gerekiyorsa alacağız.
1: Giyim kuşamla bitmiyor ki. Daha bunun kitabı, defteri, kalemi var.
0: Allah büyüktür. Olmazsa geceleri de çalışmaya giderim.
1: Geceleri mi? Geceleri ne işi yapacaksın ki anne?
0: Temizlik.
1: Saçmalama anne. Gündüz zaten canın çıkıyor. Geceleri de temizlik yapmaya kalkarsan yataktan kalkamaz.
0: Ne oluyor orada? Kadın kime bağırıyor?
1: Vay canına, hırsızın biri yaşlı kadının çantasını çaldı kaçıyor. Şimdi yakalarım onu.
0: Aman saçmalama oğlum. Sana ne, dur gitme.
1: Sen beni burada bekle anne.
0: Murat başını derde sokma oğlum. Hay Allah, deli çocuk hırsızın peşinden gitti. Ya hırsızda silah varsa?
2: Az ileride bir karakol var teyze. Git oraya şikayet et.
3: Bu ne ya?
2: Bu ne ya? İyice azıttı bunlar da kardeşim.
3: Çok doğru ya. Kaç doldu ya?

0: yaparım sana, kaçma, yakalayacağım seni.
1: Bırak peşimi lan. Bırak lan, bela mısın?
0: Yakaladım seni. Ver çantayı yoksa suratını dağıtırım.
1: Tamam abi, al çantayı ama ne olur dövme beni.
0: Aldın mı içinden bir şey?
1: Yok vallahi, dövme almadım. Çantayı açmadım bile. Bırak beni de ben gideyim ya.
0: Bir yere gidemezsin polis.

0: polise teslim edeceğim seni.
1: Etmeyelim abi, çantayı aldın işte. Polise verirsen hapse atarlar beni. Bak hasta bir anam var. Onun için böyle kapkaççılık yapıyorum ya.
0: Doğru mu söylüyorsun?
1: Vallahi.
0: Hakikaten ana hasta mı?
1: Vallahi hasta abi. Anamı iyileştirmek için hırsızlık yapıyorum.
0: Tamam git hadi. Görmemiş olayım seni.
1: Allah razı olsun.
2: Hay Allah, nereye gitti bu çocuk? Ya Rabbim, sen oğluma akıl fikir ihsan eyle. Tam deli çağında, gözünü hiçbir şeyden sakınmıyor.
0: Anne!
2: Murat, oğlum başına bir şey gelmedi ya.
0: Merak etme anne, bak hırsızın kaptığı çantayı yakaladım.
2: İyi de oğlum, senin üstüne vazife değil ki. Ya hırsız sana bıçakla saldırsaydı, seni yaralasaydı. Çok korkuttun beni.
0: Çantası çalınan kadın nerede anne?
2: Ne bileyim oğlum, sen hırsızın peşinden koşarken imdat imdat diye bağırıyordu.
0: Hay Allah, ne yapacağız bu çantayı? Hırsızdan aldık, bizde kaldı.
2: Bilmiyorum ama bir an evvel eve gidelim Murat. Çok heyecanlandım. Neler var çantanın içinde Murat?
0: Bir kadına lazım olan her şey var anne. Kağıt, mendil, kolonya şişesi.
2: Nüfus kağıdı falan yok mu? Çantanın kime ait olduğunu öğrenirdik.
0: Bakıyorum anne. Aa, buldum, varmış.
2: Bak bakalım çantanın sahibi kimmiş?
0: Zümriye Kırcalı diye bir kadına ait.
2: Adını öğrendik ama adresini nasıl öğreneceğiz kadıncağızın? Çantayı kendisine teslim etmemiz gerek.
0: Vay canına, gözlerime inanamıyorum. Şuraya baksana anne.
2: Ne oldu oğlum?
0: Para. Çantanın içi para dolu anne. Hem de çok para var.
2: Sahi mi?
0: Vay canına, hepsi de dolar.
3: Ah hanımcığım, demek para dolu çantayı hırsıza kaptırdınız ha?
4: Ne yapabilirdim ki Kezban? Hırsız birden kolumdaki çantayı kapıp kaçıverdi.
3: Vah vah vah. Polise falan gitseydiniz bari.
4: Gittim Kezban, gitmez olur muyum?
3: Peki polis ne dedi?
4: Hiç, ne desin. Sabık tuttular sadece.
3: Desenize çanta gitti gider.
4: Evet, iyi söyledin, gitti gider.
3: Peki çantanızda kaç para vardı hanımım?
0: Say bitmiyor be anne. Hayatımda hiç bu kadar para görmedim.
2: Kaç para çıktı çantadan?
0: 6 milyar lira.
2: Ne? 6 milyar mı dedin?
0: Evet, ne çok para değil mi?
2: Evet, ömrümüzde bir araya getiremeyeceğimiz kadar bir miktar. Ah zavallı kadın. Bu kadar çok parayı neden taşıyordu çantasında acaba? Belki de birinden borç falan aldıysa. Murat.
0: Ha, bana mı seslendin anne?
2: Evet sana, neden daldın birden?
0: Şey, hiç anne. Bir an bu 6 milyarla neler yapılabileceğinin hayaline kapıldım da.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Bu para bizim olsaydı sen hiçbir zaman başkalarının evine temizliğe gitmezdin. Kendimize ait küçük bir ev alırdık. Ben de rahat rahat okurdum. Bunları düşündüm işte.
2: Para bizim olmadığına göre hiç düşünüp de hayalini zorlama evladım.
0: Haklısın anne. Ama insan hayal kurmadan da yapamıyor işte.
2: Çantanın sahibinin adı neydi?
0: Zümriye.
2: O hanımın adresini bulup hemen çantasını götürüp verelim oğlum.
0: Peki anne.
2: Nerede oturduğuna dair çantasında bir belge var mı?
0: Bakayım. Bir banka cüzdanı buldum. Hı. Ha, defterde adresi var.
2: O halde akşam karanlığı basmadan hemen kadıncağızın evine gidip çantasını verelim de sevinsin fukara.
0: Anne, bu kadın fukara falan değil. Bankada 20 milyar liralık hesabı varmış. Hiç bu kadar parası olan bir insan fukara olur mu?
3: Ne? 6 milyar mı dedin hanımcığım?
4: Evet, çantada 6 milyar vardı Kezban.
3: Amanın, dünyanın parası bu. Ya. İyi ama bu kadar çok parayı neden çantada taşıyordun hanımım? Bankaya koysaydın ya.
4: Zaten ben de bankaya yatırmak üzere yanıma almıştım Kezban. Apartmanlardan ve handan gelen kira gelirleriydi.
3: Vah. Ne yapacaksınız şimdi?
4: Hiç, ne yapabilirim ki? Allah başka keder vermesin. Kapıya bakar mısın Kezban?
3: Tabii, şimdi açarım hanımım.
5: Millette ar namus kalmadı artık.
6: Merhaba Kezban Hanım.
5: Aa, siz misiniz küçük beyler?
7: Biziz Kezban Hanım. Hı-hı.
8: Halamız evde mi?
5: Evde. Kezban kimmiş gelen?
3: Yeğenleriniz geldi hanımım. Girin içeri küçük beyler.
6: Merhaba halacığım.
7: Nasılsın halacığım?
8: Elini öpelim.
4: Siz misiniz çocuklar? Hayrola, hangi rüzgar attı sizleri?
6: Hiç, seni özledik de bir ziyaretine gelelim dedik halacığım.
7: Evet, ne zamandır uğramıyorduk sana.
3: Benden bir isteğin var mı hanımım? Evime gidebilir miyim?
4: Tabii gidebilirsin Kezban.
3: İyi geceler.
4: İyi geceler kızım. Söyleyeyim bakayım. Siz üçünüz boş yere ziyaret etmezsiniz beni. Mutlaka yine bir şey

0: istemek için gelmişsiniz.
1: Biraz paraya ihtiyacımız var da.
2: Bize biraz harçlık verirsen.
0: Tahmin etmiştim. Sizin işiniz gücünüz para zaten. Başka türlü halanızı ziyarete gelmezsiniz. Ama boş yere geldiniz yeğenlerim. Size bu sefer para veremeyeceğim.
3: Ama halacığım,
1: inan 5 kuruşumuz kalmadı.
2: Sağ sola da borçlandık.
0: Borçlanırken bana mı sordunuz? Ayıp ayıp, kazık kadar adamlarsınız. Hala bir baltaya sap olamadınız. Akşamlara kadar kahve köşelerinde kumar oynuyorsunuz.
3: İş bulsak çalışmaz mıyız halacığım? İnan iş bulamıyoruz.
1: Evet, Tahir doğru söylüyor hala. Her gün iş arıyoruz ama.
0: Hadi oradan. Çalışmaya gönüllü insana iş mi yok? Ben sizi bilmez miyim? Siz hazır yemeğe alışmışsınız.
2: Hadi halacığım, bize biraz para ver, evet, ne olursun,
1: evet,
2: ya.
1: Lütfen, hadi.
0: Söyledim söyledim, bugün veremem. Çünkü içi para dolu çantamı bir hırsıza kaptırdım.
1: Ne? Hırsıza mı?
0: Ya evet, bütün param çantamın içindeydi. Hepsi gitti.
3: Ya, yapma hala, bütün param deme ya. Senin bankada kıyamet kadar param vardır.
2: Öyle ya, o paralardan bize de biraz koklatsan ne olur yani. Biz senin özböz yeğenleriniz.
3: Fadıl doğru söylüyor hala. Biz senin mirasçınız. Allah gecinden versin. Öldüğün zaman her şeyin bize kalacak.
1: Paraların, malların, mülklerin hep bizim olacak.
0: Siz de benim mirasımı bir güzel talan edersiniz artık. Anlaşılan sizler mirasıma konmak için benim ölümümü bekliyorsunuz. Ama öyle kolay kolay ölmeyeceğim.
4: Zümriye Hanım'ın evine daha çok var mı Murat? Yüreğe yüreğe yoruldum oğlum.
5: Geldik anne, bu sokakta oturuyormuş. 43 numara.
4: Hmm, sokakta sokak yani. Çok lüks bir yer. Neresi oluyor burası?
5: Etiler. Şehrin sayılı zenginleri hep burada oturuyor. Ah işte 43 numara.
4: Hangi ev?
5: İşte şu bahçeli ev.
4: Ne kadar güzel bir ev değil mi?
5: Ev değil, villa anne. Baksana 2 katlı bahçeli. Bir bizim oturduğumuz gece konduya bak, bir de şu eve bak.
4: Boş ver oğlum. Zengin de olsan, fakir de olsan önünde sonunda öleceksin. Ölümlü dünya işte. Gel hadi kapısını çalalım.
5: Olur, çalalım anne. Zilin sesi bir de başka. Bak nasıl melodili çalıyor.
0: Buyurun.
4: Biz Zümriye Hanım'ı aramıştık.
0: Benim hanım kızım. Ne arzu etmiştiniz?
5: Size bugün çalınan çantanızı getirdik efendim.
0: Ha, nereden buldunuz çantamı?
4: Bulmadık efendim. Oğlum hırsızı yakalayıp elinden almış. Ha,
0: sahi mi? Allah razı olsun sizden. Buyurun kapının önünde durmayın, içeri girin.
4: Rahatsızlık vermeyelim.
0: Ne demek, rica ederim, buyurun girin. Adın ne delikanlı?
5: Murat efendim.
0: Çantamı hırsızın elinden kurtardığın için teşekkür ederim Murat. Ama bu yaptığın çok tehlikeli bir şeydi. Hayatına mal olabilirdi.
4: Olurdu tabii. Söyledim kendine ama dinletemedim. Delikanlılık işte.
5: Hırsızları sevmem efendim. Yıllarını harcayarak alın teriyle kazanılan paraya zahmetsizce konmak istiyor onlar.
0: Doğru söylüyorsun ama yine de yaptığın kahramanlık çok tehlikeli. Benim gibi yaşlı bir kadının 3-5 kuruşu için hayatını riske soktun oğlum.
5: 3-5 kuruş olur mu teyze? Çantanızda 6 milyar varmış.
0: Ya demek parayı saydınız.
4: Kusura bakmayın ama kimliğinizi ya da adresinizi ararken gördük paraları.
0: Adınız ne hanım kızım?
4: Gülşen efendim.
0: Oğlunuzla birlikte geldiğinize göre kocanız yok galiba.
4: Yok. Rahmetli eşimi 10 sene önce trafik kazasında kaybettim.
0: Ya çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Peki başka çocuğunuz var mı?
4: Yok efendim. Bir tek oğlum var. Onun iyi yetişmesi için elimden geleni yapıyorum.
0: Oturduğunuz ev kira mı yoksa sizin mi?
4: Kira efendim. Küçük bir gecekonduda oturuyoruz.
0: Peki neyle geçiniyorsunuz?
4: Rahmetli kocamdan bağlanan düşük bir maaşım var. Geçinmeye çalışıyoruz işte.
0: Peki Murat ne iş yapıyor? Okuyor mu yoksa çalışıyor mu?
5: Okuyorum efendim. Liseye gideceğim. Aslında çalışmak istiyorum ama annem buna izin vermiyor.
0: Neden izin vermiyor?
4: Eğer çalışırsa okuyamaz efendim. Oysa ben oğlumun okuyup büyük adam olmasını istiyorum. Rahmetli kocam da çok istiyordu.
0: İyi de kocandan bağlanan emekli maaşıyla hem ev kirası vermek, hem karnınızı doyurmak, hem de Murat'ı okutmak zor olmuyor mu hanım kızım?
4: Elbette zor oluyor ama aynı zamanda çalışıyorum ben efendim.
0: Ya öyle mi? Ne iş yapıyorsunuz hanım kızım?
4: Yapıyorum.
5: Annem evlere temizliğe gidiyor. Hizmetçilik yapıyor efendim.
0: Sesindeki öfkeden, annenin yaptığı işlerden utandığını anlıyorum delikanlı. Ama utanma. O sadece...

0: senin okuyup adam olman için yapıyor bunları. Esas utanması gereken siz değil, başkaları olmalı.
1: Sağ olun efendim. Neyse, biz gidelim artık. Hadi oğlum.
0: Durun, nereye gidiyorsunuz?
1: Evimize.
0: Acele etmeyin, hele birlikte bir yemek yiyelim, ondan sonra gidersiniz.
1: Size zahmet vermeyelim.
0: Zahmet mi? Neler söylüyorsun Gülşen Hanım kızım? Senin oğlum benim çantamı kurtarmak için hayatını riske sokuyor da karşılığında size yemek yedirmem nasıl zahmet olurmuş? Hadi siz ana oğul şöyle oturun. Ben şimdi sofrayı hazırlarım.

0: Et yemekleri nasıl buldunuz? Çok güzeldi.
1: Ellerinize sağlık efendim.
0: Ben yapmadım. Kezban adında bir yardımcım var. Hem ev işlerine bakıyor hem de aşçılık yapıyor. O yaptı.
2: Ah, bu koca evde yalnız mı yaşıyorsunuz Zümrüt Hanım?
0: Evet, yalnız yaşıyorum. Kezban gündüzleri gelir, akşamları gider.
2: Şey, yemeğinizi yedik. Kalkmamıza izin verir misiniz?
0: Siz bilirsiniz.
2: Hadi Murat, gidelim oğlum.
1: Peki anne.
0: Bir dakika, şu zarfı alır mısınız?
2: Zarf mı? Ne var bunun içinde?
0: 100 milyon lira var. Bu parayı kabul etmenizi rica edeceğim.
2: İyi ama neden bunu bize veriyorsunuz?
0: Şey, bunu bir ödül olarak kabul
1: i̇şte edebilirsiniz. İşte şimdi olmadı bu hanım teyze. Ben çantanızı hırsızdan size mükafat almak için kurtarmadım. Görevimi yaptım sadece.
0: Biliyorum ama evladım...
2: Oğlum doğru söylüyor Zümrüt Hanım. Bu parayı kabul edemeyiz.
0: Ayol ne biçim insanlarsınız siz? Gururu bir tarafa bırak Gülşen Hanım kızım. Oğlun benim 6 milyarımı kurtardı. Az para değil bu. Eğer o olmasaydı bu paralar şimdi uçup gitmişti.
1: Olsun, ben görevimi yaptım. Hırsızdan hızlı koştum ve onu yakaladım.
0: Ama sonunda o hırsız seni bıçaklayabilirdi, öldürebilirdi. Hadi al bu parayı. Ananın ak sütü gibi helaldir sana.
1: Hayır alamam. Para karşılığı iyilik yapılmaz hanım teyze.
0: Ama evladım...
2: Lütfen. Lütfen ısrar etmeyin Zümrüt Hanım.
0: Ama paraya ihtiyacınız vardır sizin. Bak oğlunu okutmak için ev temizliğine gidiyormuşsun. Bunda utanılacak bir şey yok ki. Hadi alın şu parayı da benim içim rahat etsin.
1: Hadi anne gidelim.
0: Bir dakika. Tamam, ısrar etmeyeceğim ama başka bir şey isteyeceğim sizden.
2: Buyurun isteyin.
0: Şu kağıda ev adresinizi yazar mısınız evladım?
2: Yazmasına yazayım da nedenini sorabilir miyim?
0: Bu zamanda sizin gibi dürüst dostlar bulmak kolay değil. Gördüğünüz gibi yalnız bir kadınım ben. Ara sıra sizi ziyaret edip yalnızlığımı gidermek isterim. Gelirsem evinize kabul eder misiniz beni?
2: O ne demek Zümrüt Hanım? Fakirsek de gelenlere bir bardak çay olsun ikram edecek kadar gücümüz var çok şükür. Aferin Murat. Bugün seninle bir kere daha iftar ettim oğlum. Eğer baban yaşıyor olsaydı eminim o da seninle gurur duyardı.
1: Ne oldu ki anne?
2: Zümrüt Hanım'ın verdiği şu 100 milyonu kastediyorum. Almamakla doğru hareket ettin oğlum.
1: Alamazdım anne. Alsaydım o zaman Zümrüt Hanım'a yaptığım iyiliğin anlamı kalmazdı. Hı-hı. İyilik çıkar karşılığı yapılmazsa iyiliktir.
2: Çok güzel söyledin oğlum.
1: Aslında o 100 milyona nasıl da ihtiyacımız vardı değil mi anne? O parayla bana elbise ayakkabı alabilirdik.
2: Yine alırız oğlum. Sen dert etme. Allah büyüktür. Göreceksin bak o yaşlı kadına yaptığın iyiliği karşılıksız kalmayacaktır. Büyük sevap kazandın Allah indinde.
3: Demek çantanız bulundu ha hanımım.
0: Evet Kezban. Temiz süt emmiş bir delikanlı hayatını tehlikeye atarak çantamı çalan hırsızın peşinden koşup yakalamış.
3: Aferin o delikanlıya. Demek hala böyle insanlar var. Ya. İçinde 10 milyar bulunan çantayı getirdiklerine göre durumları iyi olmalı.
0: Tam tersi. Çok fakirlermiş. Kadıncağızın kocası yıllar önce ölmüş. Oğlunu büyütmek, okutmak için olmayacak fedakarlıklara katlanmış. Evlere gidip temizlik yapıyormuş zavallı kadın.
3: Aa, inanmam.
0: Niye?
3: Geçinmek için ev temizliğine giden kadın neden içinde 6 milyar olan çantanızı getirsin ki?
0: Her şeyi parayla ölçme Kezban. İnsanın mayasında dürüstlük, Allah korkusu varsa ne kadar fakir olursa olsun kendisine ait olmayan bir şeye sahip çıkmaz. Bu ana oğul da böyle insanlar işte.
3: Madem bu kadar fakirler bari iyi bir bahşiş verseydiniz o ana oğula.
0: Vermek istemez.

0: vereyim verdim ama almadılar.
1: Az verdiyseniz.
0: 100 milyon lira verdim.
1: 100 milyon mu?
0: Evet, pek de az sayılmaz değil mi?
1: Az olur mu hanımım? Hele ev temizliğine giden biri için çok para bile sayılır.
0: Evet ama almadılar. Ne anası ne de oğlu ellerinin tersiyle geri çevirdiler.
1: Allah Allah. Ne iyi insanlarmış bunlar. Başkası olsa bayıla bayıla alırdı.
0: Almadıkları gibi kızdılar da bana. Para karşılığı iyilik yapılmaz dediler. Ne düşünüyorum biliyor musun Kezban?
1: Ne düşünüyorsunuz?
0: Onları mükafatlandırmak istiyorum.
1: İyi ama az önce para almadıklarını söylediniz.
0: Evet ama ben onları başka şekilde mükafatlandırmak istiyorum. Saat kaç oldu?
1: Bakayım. Akşam ezanı okunmuştu. 8'e geliyor.
0: Güzel. Akşam olmuş yani. Bu saatte ana oğul ikisi de evindedir. Telefon et de bana bir taksi çağır. Evlerine ziyarete gitmek istiyorum.
1: Peki hanımım.
2: Anne, pazartesi günü okullar açılacak. Ne zaman elbise alacağız?
3: Cumartesi çarşıya çıkar alırız oğlum.
2: Geçen gün çıktığımızda fiyatları gördük. Almaya gücümüz yetecek mi?
3: Yettirmeye çalışırız evladım.
2: İstersen bit pazarına gidip kullanılmış alalım. Daha ucuza gelir.
3: Saçmalama. Sana ne zaman bit pazarından bir şey giydirdim ki?
2: Ben açarım anne. Buyurun. Aa, siz Zümriye Hanım teyze.
0: Nasılsın delikanlı? Annen evde mi?
2: Tabii buyurun.
4: Murat, kimmiş gelen?
0: Benim kızım Zümriye.
4: Zümriye mi?
3: Ah, tanıdım sizi. Çantası çalınan hanım.
0: Rahatsız etmiyorum ya sizi Gülşen Hanım kız.
3: Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Buyurun, fakir annemize şeref verdiniz.
0: Nasılsın Murat?
2: Sağ olun, iyiyim efendim.
0: Beni evinizde görünce şaşırdınız değil mi?
3: Yani... Doğrusunu isterseniz şaşırmadım desem yalan olur. Affedersiniz, ne içersiniz, çay mı kahve mi?
0: Orta şekerli bir kahve içerim.
3: Şimdi yaparım.
0: Murat, okullar ne zaman açılıyor?
2: Pazartesi günü efendim.
0: Liseye gideceksin değil mi?
2: Evet.
0: Üniversiteye gitmeyi de düşünüyor musun?
2: Düşünmez olur muyum? Anam okumam için saçını süpürge yapıyor ama üniversiteye gireceğimi sanmıyorum Zümriye Hanım teyze.
0: Neden evladım?
2: Dershane fiyatları çok para, milyara yaklaşmış diyorlar. Bu fakirliğimizle liseyi bile zor okurken dershaneye nasıl gidebilirim ki?
0: Sen üniversiteye girmeyi istiyor musun onu söyle.
2: İstiyorum, hem de çok istiyorum. Hem kendim hem anam hem de rahmetli babamın arzusunu yerine getirmek için istiyorum.
0: Mesele dershane parasıysa işin o tarafını...
4: Evet, kahvenizi getirdim.
3: Buyurun efendim.
0: Sağ ol kızım, ellerine sağlık. Köpüklü yapmışsın.
3: Afiyet olsun. Oğlumla ne konuşuyordunuz?
2: Zümriye Hanım teyze üniversiteye girip girmeyeceğimi sordu da anne.
0: Murat da dershane fiyatlarının çok pahalı olduğunu söylüyordu.
3: Evet öyleymiş ama olsun. Ne yapıp edip oğlumu üniversitede okutacağım.
2: İyi de anne, dershaneye gidemezsem üniversiteye giremem ki. Dershaneye gitmem için de 1 milyara yakın para lazım.
3: Allah büyüktür oğlum. Gerekirse gece gündüz ev temizliğine giderim. Sen yeter ki oku. Allah kimseyi babasız bırakmasın. Dul bir insanın evlat büyütmesi kolay olmuyor Zümriye Hanım.
0: Bilirim kızım, babasız çocuk büyütmek kolay değildir. Rahmetli eşim öldüğünde ben 30 yaşındaydım. Ve bakmak zorunda olduğum bir çocuğum vardı. Serseri olmasın, başı derde girmesin diye üzerine titrerdim adeta. Ama takdiri ilahi, kötü bir hastalık yavrumu genç yaşta elimden aldı.
3: Üzüldüm. Demek hayatta hiç kimseniz yok ha?
0: Evet, yok. Daha doğrusu yeğenlerim var ama kendilerine hayır olmayan kişiler onlardı. Beni sadece bankamatik gibi görüyorlar. Ne zaman paraları biterse o zaman ziyaretime geliyorlar. Buraya size bir teklifte bulunmaya geldim Gülşen Hanım kızım. Daha doğrusu oğluna.
3: Ne teklifi?
2: Bakın Zümriye Hanım teyze, eğer para verecekseniz bunu unutun.
0: Hayır, geçen gün almadınız. Şimdi de almayacağınızı biliyorum. Siz ender rastlanan, nesli tükenen insanlarsınız. Keşke bütün toplum sizler gibi gururlu ve dürüst olsaydı.
3: Bize ne teklif edeceksiniz Zümriye Hanım?
0: Bütün servetimi, malımı, mülkümü, her şeyimi Murat'a bırakmak istiyorum.
3: Ne?
2: Bana mı?
0: Durun. Ana oğul hemen itiraza kalkışmayın. Söyleyeceklerim bitmedi. Hele beni bir dinleyin, ondan sonra kararınızı verin. Ben çok zenginim. Kira aldığım 10 daire ve 4 dükkan.

0: Ne? 10 daire 4 dükkan mı?
1: Ayrıca bazı fabrikalarda ortaklık, hisse senetleri. Bunların hepsi rahmetli kocamdan kaldı bana. Paramın ve mülkümün haddi hesabı yok Gülşen Hanım kızım. Ama ne var ki yaşım da 70'e dayandı. Yüce Allah daha beni ne kadar yaşatır bilmiyorum.
2: Allah gecinden versin.
1: Er ya da geç ölüm hepimiz için kaçınılmaz bir son kızım. Ölümden korkmuyorum. Madem ki Yaradan'dan geldik yine Yaradan'a gideceğiz.
2: Doğru.
1: Oğlum yaşasaydı her şeyim ona kalacaktı. Ama şimdi servetimi bırakacağım. Ölümümden sonra bana bir Fatiha okuyacak. Hiç kimsem kalmadı şu yalancı dünyada. Bu yüzden Murat'ı mirasçım yapmak istiyorum.
2: Affedersiniz Zümrü Hanım ama neden yapıyorsunuz bunu? Bizi hiç tanımıyorsunuz ki.
0: Öyle ya, biz sizin hiçbir şeyiniz değiliz ki Zümrü Hanım teyze.
1: Doğru, siz benim hiçbir şeyim değilsiniz. Ama siz insansınız yavrum. Az önce söylediğim gibi nesli tükenmeye yüz tutan ender, namuslu ve dürüst insanlarsınız.
2: Sağ olun.
1: Yaşadığınız bütün bu olumsuz şartlara, yoksulluğunuza rağmen hala namuslu ve dürüst bir yapıya sahipsiniz. İnanın sizin durumunuzda bir başkası olsaydı asla içinde 6 milyar olan çantayı bana getirmezdi Gülşen Hanım.
2: Ama bu çok kötü bir şey. İnsan zengin olsun, fakir olsun, kendine ait olmayan bir şeyi, hele sahibini de biliyorsa vermemesi hırsızlık gibi bir şeydir.
1: Doğru, ama bunu böyle düşünenlerin sayısı ne yazık ki fazla değil. Ölümümden sonra çocuğum olmadığı için her şeyim, malım, mülküm, 3 yeğenim var, onlara kalacak.
2: İyi de neden servetinizi onlara bırakmıyorsunuz?
1: Çünkü onlar benim ölümümü bekliyorlar da ondan. Gözleri benim servetimde. Askerliklerini bitirmelerine rağmen hala bir işe girmediler. İşleri güçleri kumar oynayıp içki içmek.
2: Şey, ne diyebilirim ki? Servet sizin tabii.
1: Uzun zamandan beri mirasımı bırakacağım. Hayır sahibi birini arıyordum. Allah karşıma sizleri çıkarttı.
2: Hayır kurumlarına bağışlasanız ya. Böylesi daha doğru olmaz mı?
1: Onu da düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Çünkü ben öldükten sonra kimse benim mezarıma gelip de bir Fatiha olsun okumaz. Ama siz iyi insanlarsınız. Hem sevabına hayır işleri yapabilir, hem de beni mezarımda ziyaret edebilirsiniz. Ölürsem mezarıma gelip de bir Fatiha okur musun Murat?
0: Ben tabii okurum.
1: Aferin sana. Vasiyetnamemi hazırlayıp seni tek mirasçım yapacağım Murat. Bu durumu yeğenlerime de söyleyeyim de boşuna ölmemi beklemesin.
2: Yok. Hayır söylemeyin onlara.
1: Neden?
2: Çünkü bu oğlum için tehlikeli olabilir Zümrü Hanım. Yeğenleriniz oğluma düşman olabilirler. Bu yüzden oğlumun başına kötü bir şey gelmesini istemem.
1: Merak etme kızım. Ben yeğenlerimi tanırım. Onlar birine zarar verecek kadar cesaret sahibi değildirler. Onların tek meziyeti bol bol para harcamaktır.
2: Siz bilirsiniz. Ama bu işi biraz daha düşünün Zümrü Hanım. Netice itibariyle ben ve oğlum dış kapının mandallarıyız.
1: Hayır, düşünmemi gerektiren bir şey yok kızım. Her şey Allah'tandır. Çantamın çalınması, oğlunun hırsızın elinden çantamı alması, bana getirmesi hep Allah'tandır. Eğer Allah istemeseydi sizleri tanımazdım. Ve servetimi de size bırakmayı aklımdan bile geçirmezdim. Bu yüzden teklifimi geri çevirmeyin.
2: Bilmem ki Zümrü Hanım.
0: Bu teklifinizi bir şartla kabul edebiliriz Zümrü Hanım teyze.
1: Nedir oğlum?
0: Varisin olmayı kabul ediyorum ama sen yaşadığın sürece bizlere hiçbir şekilde yardım etmeyeceksin. Bu gece konduyu bırakıp evime gelin demeyeceksin.
2: Oğlum doğru söylüyor Zümrü Hanım. Size bir iyilik yaptık. Şimdi siz bu iyiliğin altında kalmamak için önümüze hayal bile edemeyeceğimiz bir fırsat seriyorsunuz. Oysa biz ayaklarımızın üzerinde durmak için çaba gösteriyoruz. Ve Allah'ın izniyle de duracağız. Bu yüzden sizden hiçbir şekilde yardım kabul etmeyeceğiz.
0: Evet, bu şartları kabul edersen ben de senin mirasçın olmayı kabul ederim.
1: Peki, şartlarını kabul ediyorum Murat. Hayatınıza karışmayacağım. Ama hala sizleri anlamakta güçlük çekiyorum. Ne kadar alçak gönüllü insanlar.

0: Anne inanılır gibi değil. Koskoca miras, apartmanlar, dükkanlar, bunların hepsi ileride benim mi olacak yani?
1: Duydun işte. Zümriye Hanım senin mirasını alacağını söyledi.
0: İyi ama sen bu işe sevinmemiş gibisin anne. Zümriye Hanım teyzenin mirasçısı olmam senin hoşuna gitmedi galiba.
1: Bilmiyorum oğlum. Her şey o kadar ani gelişti ki.
0: Bence bu işe sevinmen gerek anacığım. Allah gecinden versin ama kadıncağız ölünce ben çok zengin biri olacağım. O zaman sen kimsenin kirlerini yıkamak zorunda kalmayacaksın. Kimsenin evine temizliğe gitmeyeceksin.
1: Evet ama yine de senin bu servetin mirasçısı olman beni korkutuyor Murat.
0: Neden anne?
1: Büyük paranın büyük derdi vardır Murat'ım. Duymadın mı Zümriye Hanım'ın yeğenleri mirasa konmak için zavallı kadının ölümünü dört gözle bekliyorlarmış.
0: Beklerlerse beklesinler, servet onlara kalmayacak ki.
1: Evet ama bu onlar için hayal kırıklığı olacak Murat. Bu yüzden sana ya da Zümriye Hanım'a bir zarar gelmesinden korkuyorum.
2: Fadıl abi, Tahir abi, oyunu bırakın da benimle gelin. Sizlere anlatacağım çok önemli haberlerim var.
3: Daha sonra söylesen olmaz mı oğlum? Görüyorsun şimdi okey oynuyoruz.
4: Allah Allah.
2: Ama anlatacaklarım çok önemli. Halamla ilgili.
3: Ne? Halamla mı? Yoksa halam öldü mü? He?
4: Ulan eğer söyleyeceğim buysa ne istersen veririm sana.
2: Saçmalamayın, ölen ölen yok. Şöyle yan masaya gelin. Size çok önemli diyorum.
3: Peki peki. Çocuklar biraz yerimize bakın siz hadi. Söyle bakalım, seni dinliyoruz Özgür.
4: İnşallah anlatacakların önemlidir.
2: Duyunca siz de benim gibi heyecanlanacaksınız. Halam bir vasiyetname hazırlamış.
3: Ne? Vasiyetname mi?
4: Önemli dediğim bu muydu? Ne var bunda? Biz onun yeğenleri olarak kanuni mirasçılarıyız oğlum.
2: Evet ama vasiyetnamede bizlerin adı bile yokmuş. Ne haber?
3: Ne? Yok mu?
4: Sen neler söylüyorsun Özgür? Biz üçümüz onun öz be öz yeğeniyiz be. Cavlağı çektikten sonra o yemediği paralar, apartmanlar hep bize kalacak oğlum.
2: Artık kalmayacak. Çünkü vasiyetinde bütün mirasını Murat diye birisine bıraktığını yazmış.
4: Murat mı? O da kim?
2: Halama göre kahraman, mert, namuslu bir çocuk.
3: Peki halam nereden bulmuş bu Murat'ı?
2: Geçenlerde hırsızın birisi halamın çantasını kapıp kaçmıştı ya. Tesadüfen orada bulunan Murat adında bir çocuk koşarak hırsızı yakalamış ve çantasını alıp halama götürmüş. Bu da halamın çok hoşuna gitmiş.
4: Peki çantanın içinde para var mıymış?
2: Olmaz olur mu? Tam 6 milyar lira varmış.
3: Vay be. Peki bu Murat denen bu dangalak çantanın içine açıp da 6 milyarı görmemiş mi?
4: Görmüş
2: ama buna rağmen çantayı getirip halama teslim etmiş.
4: Vay keriz vay. Ulan memlekette hala böyle enayiler var mı ya?
3: Peki Murat denen bu çocuk zengin miymiş?
2: Tam tersi, yoksulun fukaranın tekiymiş. Bir gece kondu da annesiyle birlikte yaşıyormuş.
3: Mesele şimdi anlaşıldı. Çocuğun bu hareketi halamı etkilemiş tabii.
4: Yani şimdi halam ölünce her şeyi o çocuğa mı bırakacak?
3: Eğer halam vasiyetini böyle yazıp da notere tasdik ettirirse öyle.
2: Duyduğum kadarıyla daha notere tasdik ettirmemiş ama Murat'la anasına bütün servetini bırakacağını söylemiş.
4: Peki sen bunları nasıl öğrendin Özgür?
2: Halamın ev işlerine bakan kadından, Kezban'dan, o ağzından kaçırdı.
3: Vay be, biz de mirasına konmak için halamın ölmesini dört gözle bekliyorduk, iyi mi?
4: Desene artık avucumuzu yalayacağız.
3: Özgür, halamın vasiyeti notere tasdik ettirmediğinden emin misin sen?
2: Kezban öyle söyledi Fadıl abi. El yazısıyla yazıp çekmecesine koymuş. Müsait bir zamanda avukatıyla notere gidip tasdik ettirecekmiş.
3: Hadi halama gidelim çocuklar. Onu bu kararından vazgeçirmeye çalışalım.
4: Peki ya vazgeçmezse?
5: Hoş geldiniz. Nasılsınız Gülşen Hanım kızım?
1: Sağ olun Zümriye Hanım. Sağlığına duacıyız. Siz nasılsınız?
5: Romatizmalarımın haricinde iyiyim. Murat sen nasılsın oğlum?
0: İyiyim Zümriye Hanım teyze.
5: Gelmenize sevindim. Size yeni yazdığım vasiyetnameyi okumak istiyorum.
1: Bu durumu bir kere daha düşünseydiniz.
5: Ben yeteri kadar düşündüm kızım. Mirasımı oğluna bırakmakla en doğru kararı aldığıma eminim.
1: Kapı çalınıyor.
5: Telaş etmeyin, Kezban açar. Bakın vasiyetimi şu elimdeki kağıda yazdım. Birkaç gün sonra da avukatıma verip notere tasdik ettireceğim.
6: Hanımım, yeğenleriniz geldi.
5: Hangileri?
6: Üçü de.
5: Akbabalar. Bu saatte kim bilir ne için geldiler. Peki, al buraya Kezban.
1: İsterseniz biz gidelim.
5: Hayır, oturun. Gelmeleri iyi oldu. Bu durumu onların da bilmesini istiyorum.
1: Ama bundan hoşlanmayabilirler.
5: Elbette hoşlanmayacaklar. Ama sebebini de bilmelerini istiyorum.
7: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar halacığım.
7: Nasılsın halacığım?
5: Hayırdır, sizleri buraya hangi rüzgar attı bakayım?
2: Seni özledik de bir uğrayıp hatırını soralım dedik.
3: Ben misafirlerin olduğunu bilmiyordum.
5: Gelmenize sevindim çocuklar. sizleri tanıştırayım. Gülşen Hanım'la oğlu Murat. Bunlar da yeğenlerim Fadıl, Özgür ve Tahsin.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Az önce Gülşen Hanım'la Murat'a hazırladığım vasiyetnamemi açıklıyordum. Burada olduğunuza göre sizin de bilmenizde yarar var.
2: Neyi halacığım?
1: Mirasımı bıraktığım kişinin kim olduğunu.
0: Ama halacığım, biz zaten senin yeğenlerin olarak mirasçıların değil miyiz?
2: Evet, öyle değil miyiz?
1: Hayır, ben mirasımı kime istersem ona bırakırım. Bu benim hakkım. Bu yüzden de mirasımı şu delikanlıya, yani Murat'a bırakıyorum.
0: Murat'a mı? Yani bir yabancıya mı?
2: Yapamazsın hala. Yani biz senin yeğenleriniz. Bir yabancıyı bizi tercih edemezsin hala.
1: İstediğimi yaparım. Çünkü sizler bu mirası hak etmediniz çocuklar. Daha üçünüz de bir baltaya sap olamadınız. Sorumsuz insanlarsınız. Bir iş yapmadan yaşamayı, emek sarf etmeden para kazanmayı huy haline getirdiniz.
0: Lütfen hala, yabancıların yanında hakkımızdaki düşüncelerini ulu orta söyleme, ne olursun.
1: Onlar yabancı değil, benim dostlarım. İyi insanlar onlar. Sizlerin bilmediği kıymetimi onlar bildi. Eminim ki öldükten sonra mezarımı yaptırıp başucumda Fatiha okuyacaklardır.
2: Vasiyet konusunda kararlı mısın hala?
3: İstersen bu konuyu bir daha düşün ha.
0: Biz senin öz yeğenlerindir.
1: Düşünecek bir şey yok. Kararım kesindir çocuklar.
2: Madem öyle, al servetini başına çal. Hadi yürüyün çocuklar, gidiyoruz.
0: Hadi gidelim.
3: Yürü gidelim.
4: Ah, çok kızdılar.
1: Kızarlarsa kızsınlar. Umurumdaydı sanki.
4: Keşke mirasınızın tümünü oğluma değil de bir kısmını da onlara bıraksaydınız.
1: Hayır. Hak edilmeyen hiçbir şeyi kimseye bırakmak gibi bir niyetim yok Gülşen Hanım kızım. Bu onlara bir ders olsun. Umarım akıllarını başlarına alırlar da artık benim ölümümü bekleyeceklerine bir işe girip çalışırlar. Allah Allah, nereye koydum bir türlü bulamıyorum. Burada da yok. Kezban!
5: Buyurun hanımım.
1: Gel buraya bakayım.
5: Buyur hanımım.
1: Vasiyetnamemi gördün mü?
5: Gördüm. Dün gece herkes gittikten sonra şu çekmeceye koymuştunuz ya.
1: Ben de öyle hatırlıyorum ama bulamadım. Avukata gönderip notere tasdik ettirecek.
5: Ha, yoksa kayboldu mu?
1: Nereye kaybolacak ayol? Aklıma gelen her yere baktım ama bulamadım. Çaresiz oturup yenisini yazacağım. Dün gece ben yattıktan sonra eve gelen oldu mu?
5: Yok, olmadı. Aa, oldu. Bir ara Fadıl Bey geldi.
1: Fadıl mı? Hı. Hiç haberim olmadı. Neden geldi peki?
5: Siz uyumuştunuz. Sigarasıyla çakmağını burada unutmuş. Onun için geldi.
1: Peki çok kaldı mı evde?
5: Yok canım, birkaç dakika. Sigarasıyla çakmağını aldıktan sonra gitti.
1: Vasiyetnameme ne olduğunu anladım. Oturup yenisini yazacağım.
6: Anne, ben okula gidiyorum. Bir şey diyecek misin?
4: Allah zihin açıklığı versin oğlum. Akşam okuldan çıkınca eve gelmeden önce Zümriye Hanım'a bir uğra, hatırını sor, hayır duasını al, olur mu?
6: Peki anne.
4: Bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sor, hoşuna gider kadıncağız.
6: Tamam anne.

Allah Allah, Zümriye teyzeye de yok galiba. Annem de uğra demişti. Aa, sokak kapısı aralık. Kapatmayı mı unuttular yoksa? İçeride televizyon seyrediyor galiba. Zümriye Hanım teyze! Zümriye Hanım teyze, ben geldim. Murat! Neden cevap vermiyor? Evde yok mu acaba? O zaman kapı niye açıktı? Kezban Hanım'a bağırayım. Kezban Hanım! Kezban Hanım! Allah Allah, o da evde yok. Zümriye Hanım teyze! Ne? Aman Allah'ım, olamaz. Zümriye Hanım teyze ölmüş. Göğsünde bıçak var. Kanlar akıyor. Anneciğim, hemen kaçmalıyım.

0: Allah Allah. Kim böyle kapıyı sürekli çalar? Kim o?
1: Benim anne, aç şu kapıyı çabuk.
0: Oğlum.
1: Kapat şu kapıyı anne.
0: Aman çabuk. Allah'ım Murat, nedir bu hali, ne oldu sana?
1: Zümriye Hanım teyze. Ha? Zümriye Hanım teyze ölmüş anne. Aa, öldürmüşler onu.
0: Ölmüş mü? Aman ya Rabbi, sen neler söylüyorsun Murat.

0: Anlamıyor musun anne? Kadıncağızı öldürmüşler.
1: Ne? Öldürmüşler mi?
0: Evet. Evine gittiğimde sokak kapısı aralıktı. İçeriden televizyon sesi geliyordu. Odaya girdiğimde Zümrüye teyzeyi koltukta göğsünden bıçaklanmış gördüm anne. Biri onu bıçaklayarak öldürmüştü.
1: Aman Allah'ım. İyi ama kim yaptı Murat? Ne istediler zavallı kadından?
0: Bilmiyorum anne. O kadar korktum ki ne yapacağımı şaşırdım. Kaçıp buraya geldim. İster misin beni katil zannetsinler anne?
1: Saçmalama. Sen neden öldüreceksin ki kadını?
0: Heyecandan okul çantamı onun evinde unuttum.
1: Hay Allah, kim acaba? Buyurun.
2: Murat Şener burada mı oturuyor bayan?
1: Evet. Oğlum olur. Siz kimsiniz?
2: Cinayet masasından komiser Fikri.
1: Cinayet masası mı?
2: Evet. Evde mi oğlunuz?
1: Evde... Ama oğlumdan ne istiyorsunuz memur bey?
2: İçeri girebilir miyiz bayan?
1: Tabii buyurun. Murat, bu bey polismiş.
2: Bizim emniyet müdürlüğüne kadar gelmesi gerekiyor.
1: Neden? Oğlum bir şey yapmadı ki.

0: Bize yalan söyleme delikanlı. Zümrüt Hanım'ın cesedini Kezban denen o hizmetçi kadın bulmuş. Bize telefon etti. Evde senin çantanı bulduk. Zaten kimliğin ve adresini de oradan tespit ettik delikanlı. O yaşlı kadını sen öldürdün değil mi?
1: Bakın Zümrüt Hanım'ın evine gittiğim doğru ama onu ben öldürmedim. Gittiğimde zaten ölmüştü. Kapı aralıktı. Zümrüt teyzenin göğsünde kocaman bir bıçak saplıydı.
0: Dur bir dakika. Bıçak mı dedin?
1: Evet, göğsüne saplıydı. Siz görmediniz mi?
0: Hayır. Biz cesedi bulduğumuzda bıçak falan yoktu.
1: Ama ben Zümrüt teyzenin cesedini bulduğumda vardı. Göğsünden kanlar akıyordu kadının.
0: Zümrüt Hanım senin neyin oluyor?
1: Hiçbir şeyim olmuyor.
0: Madem öyle onun evinde ne işin vardı?
1: Zümrüt teyze beni mirasçısı yapmak istiyordu.
0: Ya, oldukça ilginç. Yani sen ve o birbirinizi tanımıyorsunuz ama buna rağmen yaşlı kadın seni mirasçı yapmak istedi öyle mi?
1: Evet efendim.
0: Niye? Kadının kimsesi yok muydu ki seni mirasçı yapmak istedi?
1: Vardı. 3 tane de yeğeni vardı.
0: Madem öyle neden onları değil de seni mirasçı yaptı? Söyle. Neden?
1: 10 gün önce annemle çarşıya çıkmıştık. Kapkaççının biri onun çantasını çalmıştı. Ben de koşup hırsızı yakalayıp çantasını ona verdim.
0: O da seni ödüllendirmek için mirasçı yaptı ha? Bu ne bolluk be?
1: Dün gece evindeydik. Yeğenleri de vardı. Onların yanında mirasını bana bıraktığını söyledi.
0: Peki yeğenleri mirasın sana kalmasına tepki göstermediler mi?
1: Üçü de çok kızdı. Ama en çok kızan Tahir adındaki yeğeni oldu.
0: Yeğenlerin adını biliyor musun?
1: Tahir, Fadıl ve Özgür.
0: İşler karışmaya başladı. O 3 yeğeni bulup sorguya çekmeliyim.
1: Gidebilir miyim abi?
0: Hayır. Sen hala katil zanlısısın. Soruşturma bitinceye kadar burada nezarette kalacaksın.
1: İyi ama anneme haber vermeliyim. Eve gitmezsem meraktan ölür.
0: Tamam. Merak etme. Ben annene haber veririm. Selami.
2: Buyurun komiserim.
0: Şu kağıtta öldürülen yaşlı kadının yeğenlerinin adı yazılı. Onları bul ve buraya getir. Sorgulamak istiyorum.
2: Baş üstüne komiserim.
0: Bir de nezarete aldığımız şu çocuk, Murat. Öldürülen kadının göğsüne bir bıçak saplı olduğunu söyledi. Biz gittiğimizde bıçak falan görmedik. Eğer çocuk doğru söylüyorsa eve gittiğinde kadını öldüren katil oradaydı. Murat evden çıktıktan sonra bıçağı alıp sakladı. Evi iyice arayıp bıçağı bulun.
2: Baş üstüne efendim.
0: Dur az kalsın söylemeyi unutuyordum. Evde maktule tarafından el yazısıyla yazılmış bir de vasiyetname varmış. Onu da bulmaya çalışın.
2: Anlaşıldı efendim. Komiserim.
0: Ne var Selami? Bir şey bulabildiniz mi?
2: Kadının yeğenlerinden birini bulduk.
0: Sahi mi? Hangisini buldunuz?
2: Özgür, Turnay'ı.
0: Peki ya öteki ikisi? Onları bulamadınız mı?
2: Özgür'ün söylediği adreslere gittik ama bulamadık efendim.
0: Onları da buluruz. Önce şu Özgür Turna denen yeğeni bir sorguya çekelim. Getir onu Selami.
2: Baş üstüne komiserim.
3: Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum.
0: Sakin ol ahbap. Öteki iki yeğen Fadıl'la Tahir nerede? Ekip senin verdiğin adreslere gitmiş ama orada bulamamış.
3: Bilmiyorum komiserim ama adresler doğru. Orada oturuyorlar.
0: Peki bunlar ne iş yapar? Nerede çalışırlar?
3: Ne Fadıl ne de Tahir abimin bir işi yoktur. Yalnız Fadıl abim bir iş için Ankara'ya gidecekti.
0: Peki ya Tahir? O nerede olabilir?
3: Kahvede. İşi olmadığı için hep kahveye takılır.
0: Ama Tahir kahvede de bulunmadı. Başka nerede olabilir? Konuş.
3: Vallahi bilmiyorum komiserim.
0: Peki söyle bakalım. Halanızı kim öldürdü delikanlı?
3: Bilmiyorum komiser bey. Ben öldürmedim. Abilerimin de öldürdüğünü hiç sanmıyorum.
0: Bunu ancak onları bulup sorguya çektikten sonra anlayacağım. Komiser.

0: Ne var Selami?
1: Komiserim, evi araştıran arkadaşlar maktuleyi öldüren bıçağı bulmuşlar.
0: Güzel. Nerede bulmuşlar?
1: Maktulenin gardırobunda havluların arasında bulmuşlar efendim. Ayrıca arkadaşlar maktulenin yatak odasındaki ayak izleriyle cinayetin işlendiği odadaki ayak izlerinin resmini çekip laboratuvara tahlile göndermişler.
0: Güzel. Bıçağı da tahlil etsinler. Üzerindeki parmak izinin katilin kim olduğunu öğrenebiliriz.
1: Anlaşıldı komiserim.
0: Üzgünüm Gülşen Hanım ama Zümriye Hanım'ın katilini bulmadan oğlunuzu serbest bırakamam. Hayır, şimdilik oğlunuz sadece bir zanlı. Kadının yeğenlerinden birini bulduk. Ötekileri hala arıyoruz. Haklısınız, haklısınız. Murat öğrenci ama yapabileceğim bir şey yok. Dua edin de katili bulalım. Merak etmeyin, merak etmeyin. Kendisine iyi bakılıyor. Zavallı kadın. Oğlu için endişelenmek de haklı ama benim de yapabileceğim bir şey yok.
1: Komiserim, laboratuvardan raporlar geldi.
0: Güzel. Sonuç ne?
1: Cinayetin işlendiği salonla kadının yatak odasında tespit edilen ayak izleri aynıymış. Katil 42 numara bir ayakkabı giyiyormuş. Bıçakta parmak izi bulunmuş ama katil sabıkalı olmadığı için kime ait olduğu tespit edilememiş. Ayrıca Murat'la Özgür'ün parmak izleri de bıçaktakine uymuyormuş.
0: O zaman geriye hala yakalanmayan iki yeğeni kalıyor. Fadıl'la Tahir. Bakalım bıçaktaki parmak izleri onlardan birine mi ait?
1: Olabilir komiserim.
0: Selami, nezaretteki şu çocukları getir de kaç numara ayakkabı giyiyorlar bir öğrenelim bakalım.
1: Anlaşıldı komiserim.
0: Murat, sen kaç numara ayakkabı giyiyorsun?
2: 40 efendim.
0: Peki ya sen Özgür?
2: 41 giyiyorum efendim.
0: Peki ya ağabeylerin, onlar kaç numara giyiyor?
2: Tahir abim 41, Fadıl abim de 42 giyiyor efendim.
0: Anlaşıldı.
3: Merkez, 3515 cinayet masasını arıyor, tamam.
0: Cinayet masası dinlemede, tamam.
3: Komiserim, öldürülen yaşlı kadının Fadıl adındaki yeğenini yakaladık. Size getiriyoruz, tamam.
0: Anlaşıldı, tamam. Evet, abinin biri yakalandı Özgür. Bakalım o bize neler anlatacak.
4: Neler oluyor komiser bey? Bu ne rezaletti? Otobüsten iner inmez adamlarınız bir suçlu gibi beni yaka paça yakalayıp buraya getirdiler.
0: Halanızın katilini soruşturuyoruz Fadıl bey.
4: Ne? Halamın katili mi dediniz? Yani halam öldürüldü mü?
0: Evet. Haberiniz yok mu?
4: Yok tabii.
0: Herhalde ortadan kaybolan ya da çalınan vasiyetnameden de haberiniz yoktur ha?
4: Vasiyetname mi?
0: Evet, sizi dinliyorum Fadıl Bey.
4: Ben bir şey bilmiyorum. Yemin ederim ki halamı ben öldürmedim komiser bey.
0: Ama bütün şüpheler sizin üzerinizde.
4: Bakın ben sadece vasiyetnameyi çalmıştım.
0: Şöyle itiraf edin bakayım. Ben
4: ya, itiraf edecek başka bir şeyim yok ki komiserim. Size sadece vasiyetnameyi çaldım diyorum ama halamı öldürmedim.
0: Vasiyetnameyi ne zaman çaldınız?
4: O gece. Herkes evine gittikten sonra halamın evine geldim. Kapıyı Kezban açtı. Sigarayla çakmağımı unuttuğumu söyleyip içeri girdim ve halamın çekmecede sakladığı vasiyetnameyi alıp gittim.
0: Başka?
4: Başka ne? Hepsi bu işte. Benim tek suçum vasiyetnameyi çalmak.
0: İyi ama bu size ne kazandıracaktı ki? Halam bir yenisini yazamaz mıydı?
4: Yazardı tabii. Benim amacım zaman kazanmaktı. Aslında çalmakla aptallık ettim tabii. Ama halamı öldürmedim. Yemin ederim ki öldürmedim komiser bey.
0: Peki iki gündür sizi arıyoruz. Neredeydiniz?
4: Ankara'daydım. Bir arkadaşımla Turizm Bakanlığı'na gittim.
0: Neden?
4: Halam işsiz olduğumuz için mirasını bize bırakmak istememişti. Ne zamandır bir arkadaşım ortak bir turizm bürosu açmamızı söylüyordu. Açılış için neler yapmamız gerektiğini öğrenmek için Turizm Bakanlığı'na gittik. Bugün döndüğümde de adamlarınız beni yakaladı.
0: Turizm Bakanlığı'na kime gittiniz?
4: Teşvikler Daire Başkanı Cemil Bey ile görüştük. Onu arayıp söylediklerim doğruluğunu öğrenebilirsiniz.
0: Bu söylediklerinizi araştıracağım tabii.
1: Komiserim.
0: Ne var Selami?
1: Bıçak üstündeki parmak izlerinin kime ait olduğunu belirledik efendim.
0: Ya kime aitmiş?
1: Fadıl Bey.
4: Ne? Hayır, yalan. Olamaz. Halamı ben öldürmedim. Olay günü de Ankara'da Turizm Bakanlığı'ndaydım diyorum size.
0: Selami, bıçağı göster şuna.
1: Tabii. İşte Zümriye Hanım'ı öldüren bıçak bu.
4: Ama bu bıçak benim. Nerede buldunuz bunu?
0: Nerede olacak? Zümriye Hanım'ın evinde. Görüyorsun ya, artık kurtuluş yok. Halanı öldürdüğünü itiraf et.
4: Hayır, ben öldürmedim. Bıçak benim ama ben öldürmedim diyorum size.
0: Yalan söylüyorsun. Evinde yaptığımız araştırmada halanın öldürüldüğü gece giydiği ayakkabıları da bulduk. Bak, bu ayakkabılar senin değil mi?
4: Evet, benim.
0: Cinayet gecesi halanın evine bu ayakkabıları giyerek gitmişsin. Üzerinde kan izleri bulduk. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun?
4: 42. Bakın, ben bu ayakkabıları aylardır giymiyorum komiser bey.
0: Ama cinayet gecesi giymişsin. Boşuna direnme Fadıl. Her şeyi itiraf etmen senin lehine olur. Hadi, halanı öldürdüğünü itiraf et.
4: Hayır, ben öldürmedim. Ben sadece vasiyetnameyi çaldım.
1: Az kalsın söylemeyi unutuyordum komiserim. Zümriye Hanım'ın bütün mirasını Murat'a bıraktığını belirten imzalı vasiyetnamesinde bulduk.
0: Demek kadıncağız ölmeden yenisini hazırlamış.
4: Yazacağını tahmin ediyordum. Vasiyetnameyi çalmakla büyük eşeklik ettim. Ama yemin ederim ki halamı ben öldürmedim komiserim. Söyledim ya, o sırada Ankara'daydım. Turizm Bakanlığı'nı arayın. Ankara'ya beraber gittiğim Nihat adlı arkadaşımı arayın ve gerçeği öğrenin ne olur.
0: Arayacağız tabii. Selami, arkadaşı nezarete götür.
1: Peki efendim, anlaşıldı. Buyurun gelin benimle.
0: Yalan söylüyor. Bıçak onun, parmak izleri onun, ayakkabı izleri onun ayakkabısına ait. Her şey ortada. Ama buna rağmen Ankara'daydım diye ısrar ediyor. Şimdi gerçeği öğreniriz. Alo, santral. Bana Turizm Bakanlığı'na bağlayın. Daire Başkanı Cemil Bey'le görüşmek istiyorum. Bekliyorum. Birazdan Fadıl denen zanlının katil olup olmadığını anlarız. Bütün deliller adamın aleyhinde. Alo, bağlayın. Alo, Daire Başkanı Cemil Bey'le mi görüşüyorum? Ben cinayet masasından komiser Fikri.
1: Sahi mi? Yani Fadıl cinayet saatinde Ankara'da mıymış komiserim?
0: Evet Selami. Bu iş canımı sıktı. Tam katili yakaladık diye sevinirken yine başladığımız yere döndü.
1: Ya ama komiserim, bıçaktaki parmak izleri, ayakkabıdaki kan izleri,
0: bu
1: o izler...
0: Bu bir şey ifade etmez Selami. Bir başkası onun bıçağıyla ve onun ayakkabısını giyerek kadını öldürebilir. İyi ama bu birisi kim?
1: Tahir. Maktulenin henüz bulamadığımız üçüncü yeğeni. Özgür'le Fadıl'ın abi.
0: Evet, geriye kala kala bir tek o kaldı.
3: Komiserim.
0: Sen misin Süleyman? Ne oldu?
3: Komiserim, yaşlı kadın cinayetindeki aranan üçüncü yeğeni evinde ölü olarak bulduk.
0: Ne? Ölü mü bulundu? Nasıl ölmüş peki?
3: İntihar etmiş efendim. Tabancayla başına bir kurşun sıkmış.
0: Peki intihar ettiği kesin mi? Öldürülmüş olamaz mı?
3: Hayır efendim. Parafin testi yapıldı. Tabancayı tutan elinde barut izlerine rastlandı. Cesedin yanında bir de mektup bulduk. Kendisi yazmış. Buyurun.
0: Ver bakayım. Ben Tahir Turna. Halamı ben öldürdüm. O gece halam mirasını bacak kadar hiç tanımadığı bir çocuğa bırakacağını söyleyince çok öfkelendim. Ertesi gece kardeşim Fadıl'ın bıçağıyla ayakkabısını yanıma alarak evine gittim. Onu kararından caydırmaya çalıştım ama kabul etmeyince öldürdüm. Niyetim cinayeti Fadıl'ın üzerine yıkmaktı. Yaptıklarımdan büyük pişmanlık duyuyorum. 3 gündür vicdan azabı içinde kahroluyorum. Ölmekten başka çarem olmadığını anladım. Kardeşlerime söyleyin beni affetsinler. Tahir Turna.
1: Vay canına. Demek katil Tahir'miş ha komiserim.
0: Evet. Zanlıları nezaretten çıkart ve serbest bırak Selami.
1: Baş üstüne komiserim.
5: Yavrum oğlum. Murat'ım benim. Neredeyse hiç serbest bırakmayacaklar sandım seni.
4: Ağlama anacığım. Çektiğimiz acılar bitti. Kurtuldum, özgürüm artık.
5: Ya katil belli olmasaydı ne olacaktı halin? Kaç gecedir bunu düşünerek sabahlara kadar ağladım hep.
4: Allah hep masumun yanındadır anneciğim. Cinayeti Zümriye teyzenin büyük yeğeni Tahir işlemiş. Suçu da kardeşi Fadıl'a yüklemek istemiş. Ama Allah işte. Katil çektiği vicdan azabı sonunda itirafnameyi yazarak kendi canına kıymış.
5: İlahi adalet işte. Neyse. Serbestsin ya. Kurtuldun ya. Yanımdasın ya. Allah bir daha hiç ayırmasın bizi.
4: Amin anacığım. Okullar açıldı değil mi?
5: Olsun. Açılalı 3 gün oldu. Bir şey kaybetmiş sayılmazsın. Yarın sabah erkenden kalkar çarşıya gider. Okul elbisenle kitaplarını alırız. Öğleden sonra da okuluna gidersin.
4: Anne.
5: Söyle. Sen annenin bir tanesisin.
4: Şu rahmetli Zümriye Hanım'ın vasiyetnamesi vardı ya.
5: Evet.
4: Anladığım kadarıyla hem şahitlerin imzası olmadığı için hem de notere tasdik ettirilmediği için geçersiz.

0: biraz?
1: Allah büyüktür oğlum. Ben ne güne duruyorum? Çalışıyorum ya. Biraz daha fazla çalışırım. Biraz daha masraflarımızı kısarız, o parayı biriktiririz. Önemli olan sağlığımız, mutluluğumuz.
2: Ya Katil Ben Olsaydım adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir ilimden irfana programında bizleri buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamd ederek programa başlıyorum. Değerli dinleyenler, bu hafta yine sizlere İrfan Mektebi dergisinden ve Büyükçevşen'den kısımlar aktaracağız inşallah. İlk olarak İrfan Mektebi dergisinin Mayıs sayısından sizlere nübüvvetin 5 delilini, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delillerinin anlatıldığı bir makaleyi arz edeceğiz. Makaleyi Ali Cirit kaleme

almış. Makalenin başlığı Nübüvvet-i Ahmediye'nin 5 delili ismini taşıyor. Değerli dinleyenler, İrfan Mektebi dergisi aylık bir dergi. İlmi, edebi ve kültürel bir dergidir. Dini mevzuları, kültürel mevzuları anlatıyor. Mayıs sayısının kapak konusu doğru tebliğ ve etkili temsil. Bu sayı buna ayrılmış. Ayrıca 3 aylara vurgu yapılmış. Kandil gecelerine değinilmiş. Bu mukaddes pazarda tebliğ seferberliğine giriş kısmında vurgu yapılmış. Yine mesela cemaat ile namaz kılarken kadın neden arkada durması, erkeklerin arkasında durması gerekir kadınların? Onlar anlatılmış. Bir insan hanımıyla cemaat olup namaz kılarken eşinin yanında kılamaz mı? Bunun hükmü nedir, hikmeti nedir? Yahut Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız cümlesi nasıl anlaşılmalıdır? Manayı harfi, bilim ve tarafsızlık, kişi sevdiğiyle beraberdir, sıcakta gazaya çıkmak, bir millet istişare ettiği müddetçe zillete düşmez, asr-ı saadetin en büyük mirası, Kur'an ve kainat kitabındaki şifre tevafuk gibi mevzular işlenmiş. İrfan Mektebi dergisine internet üzerinden irfanmektebi.com adresinden de ulaşabiliyorsunuz değerli dinleyenler. Evet, şimdi makalemize geçelim. Makalemizin başlığı, demin de arz etmiştim, Nübüvvet-i Ahmediye'nin 5 delili. Nübüvvet dünya tarihinde insanın yaratılışı kadar eskidir. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ile başlayan peygamberlik silsilesinin en son ve en nurani halkasını Fahr-ı Alem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oluşturmuş ve Hatemül Enbiya, Nebilerin sonuncusu unvanını almıştır. Saadet-i Ebediyenin muhbiri ve müjdecisi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini ispat eden deliller o kadar çoktur ki had ve hesaba gelmez. Fakat denizden bir damla kabilinden Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselamın sıdkına ve nübüvvetine, onun doğruluğuna ve peygamberliğine gayet kuvvetli birer şehadet hükmünde 5 delili şöyle sıralayabiliriz. 1. Miladi 6. asrın sonlarıydı. İnsanlık cahiliye dönemi adetlerine biz atalarımızdan böyle gördük diyerek körü körüne bağlanmıştı. İçki, kumar, zina gibi toplumu tahrip eden afetler ekmek, su gibi yaygındı. Namusumuza halel getirecek evhamıyla masum evlatlarını diri diri toprağa gömmek gibi bir vahşet işlenmekteydi. Kadınlara ise değersiz bir meta muamelesi yapılıyordu. 571 yılında dünyaya teşrif eden nur, 610 yılında Mekke ufuklarında bir güneş gibi parıldadı. Getirdiği İslam ve Kur'an nuruyla cahiliye karanlığını dağıtıp aydınlığa çevirdi. Vahşi ve adetlerine mutaassıp inatçı muhtelif kavim ve kabileleri kötü ahlaktan kurtarıp güzel ahlakla tecihiz etti. Toplumu derinden yaralayan içki, kumar gibi belaları def etti. Masume yavruları kızgın kumlara defnedilmekten kurtardı. Kadını cennet anaların ayakları altındadır diyerek yüceltti ve layık olduğu değere yükseltti. 2. Bir nesil yetiştirmişti o kutsal nebi, o kutlu nebi. Sahabe nesliydi o. Onlar gökteki yıldızlar gibiydi. Nebevi nurdan almışlardı ışıklarını. Onlar ki hakka aşık, sıdka müştak, adalete hahiş gerdiler. Zira Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış o şanlı peygamberin talim ve terbiyesinden geçmişlerdi ve aydınlatmışlardı tüm cihanı. Kainatın hocasından aldıkları ders ile her biri birer muallim olmuştu sair insanlar için. İşte bu güzide şahsiyetlerin hem İslamiyet'in tesisinde hem de nazil olan Kur'an ayetlerinin neşrindeki hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya meydan okumaları o kadar yüksek bir makamdır ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. 3. Yegane

kurtuluş vesilesi olan İslamiyet, en başta mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e dayanır. İkinci olarak Kur'an'ı kendine bir yaşam biçimi olarak benimseyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, fiilleri ve hallerinden meydana gelen sünnet-i seniyesi gelir. Ve bu İslami ve Kur'ani hayat tarzını her zaman milyonlarca insanın ruhlarına, nefislerine ve akıllarına terbiyekârâne ders veren Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şeriatla meydana çıkmıştı ki nev-i beşerin beşten birisini adilane kanunlarıyla 14 asır boyunca maddi ve manevi terakki içinde idare etmiştir. İslam tarihi bunun şanlı örnekleriyle doludur. Mesela Hazreti Ömer'in halifeyken bir Yahudi ile muhakeme olunması ve Sultan Fatih'in bir Rum mimarla mahkemeye çıkartılması, hatta suçlu bulunması, İslam adalet sisteminin ne kadar esaslı olduğunun apaçık bir göstergesidir. Ve bu sarsılmaz kanunları ortaya koyan Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın hak bir peygamber olduğunun delilidir. 4. Adem Aleyhisselam'ın dalgalandırmaya başladığı nurlu nübüvvet sancağını son olarak Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem almıştı eline. Ancak yapayalnızdı, karşısındaydı tüm dünya. Olsun, kainatın sultanı arkasındaydı ya, bu ona yeterdi. Dört elle sarıldı davasına Fahri Alem aleyhissalatü vesselam ve telaşsız, büyük bir ciddiyetle ve cesaretle devam etti yoluna. Öyle ki dünyevi rütbeler teklif ettiler, kabul etmedi. Harp ilan ettiler, korkmadı. Her türlü zulmü reva gördüler, yılmadı. Çünkü o bir peygamberdi, Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmıştı. İşte asıl kuvvet bu ihlastaydı. 5. Bütün enbiyanın reisi ve bütün evliyanın seyyidi olan Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatiptir. Arş-ı azama müteveccihen el kaldırıp öyle samimane dua etmektedir ki emsali yok. Hem öyle bir hacet-i âme için dua ediyor ki bütün mevcudat niyazına evet ya Rabbena ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Zira o aleyhissalatü vesselam saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor. Hem Cenab-ı Hakk'ın binbir esma ve sıfatıyla beraber istiyor. İşte onun sıdkına ve nübüvvetine bu harika ve emsalsiz beş delilin tamamı gayet kuvvetli bir şehadettir. Ve bu deliller Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın nihayet derecede gayretini, ciddiyetini gösterdiği gibi hakkaniyetine ne kadar kat'i kanaati var olduğunu da ispat eder. Evet, makale burada bitiyor değerli dinleyenler. Hemen bir başka makaleyle İrfan Mektebi dergisinden Mayıs sayısından devam ediyoruz. Kudret Uğur'a ait bir yazı. Başlığı Hizmetteki İnsanı Kamil Portresi. Abdullah İbni Şeddat radıyallahu anh anlatıyor. Beni Uzre kabilesinden 3 kişi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelip Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim adıma bunların geçimini kim üzerine almak ister diye sordu. Talha bin Ubeydullah ben alırım dedi. Onlar da Talha'nın yanında kalmaya başladılar. Bunlardan biri Hazreti Peygamber'in gönderdiği askeri birliğe katıldı ve şehit oldu. İkinci sahabi Hazreti Peygamber'in gönderdiği başka bir askeri birliğe katıldı. O da şehit oldu. Üçüncü sahabi ise savaşta değil, daha sonraları rahat döşeğinde öldü. Talha bin Ubeydullah sözüne şöyle devam etti. Rüyamda bu 3 kişinin cennete girdiğini gördüm. Arkadaşlarından sonra rahat döşeğinde ölen adam en öndeydi. Onun arkasında şehit olan ikinci adam duruyordu. İlk şehit olan ise en arkadaydı. Gördüğüm bu hal zihnimi meşgul etti. Ben de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama giderek rüyamı anlattım. Allah'ın elçisi bana şunları söyledi.
Bunun nesini anlamadın Talha? Allah katında en faziletli kimse, Müslüman olarak uzun bir hayat süren ve Subhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah diye Allah'ı çok zikredendir. Evet, bu hadis-i şerif bizlere dünya imtihanımız ve hizmet hayatımız için güzel işaretleri ihtiva etmektedir. Yani ilk iki kardeş veya ilk kardeş savaşta Allah yolunda ölmüştüler. Diğer kardeş ise hayatta kalıp rahat döşeğinde ölmüştü. Ama bir yıl daha fazla yaşayıp Allah'ı zikretmiş, ibadet, dua, zikir ve hizmette bulunmuştu. Tabiri diğerle ibadet ve hizmetini hem çoğaltmış hem de çeşitlendirmişti. Mesela bir evin yapımında 5000 tuğla kullanıldığını kabul edelim. Bu tuğlalar esasen birbirlerinden farklı değillerdir ama evin tamamlanması için hepsine ihtiyaç vardır. Aynen öyle de gerek dünyaya gerekse ahirete bakan iş ve hizmetlerimizde birbirine benzeyen ama esasen bir bütünün olmazsa olmaz parçalarına ihtiyaç vardır. O evin ustası diyemez ki bu tuğlalar birbirinin benzeridir. 5000 yerine 4000 de kullansam yeterlidir. Eğer böyle der ve hareket ederse ev olmaz, eksik kalır. Biz dahi hizmet evimizin ve sarayımızın tamam olmasını, eksik kalmamasını arzu ediyorsak, her bir faaliyet alanında bulunup, küçük de olsa vazifemizi aksatmamamız lazım. Ben olmasam ne fark eder? Vazife noktasında bazen bizleri tembelliğe, gaflete iten ve rahat döşeğini terk ettirmeyen, bizden beklenen hizmeti küçük veya ehemmiyetsiz görmemizden kaynaklanmaktadır. Vazifenin küçüğü veya büyüğü olmaz. Her işin kendisi içinde ehemmiyetli olan tarafı vardır. Mesela kelimelerin dünyasında en küçük bir harfin bile ehemmiyeti büyüktür. İrfan kelimesinde F harfi, zaten kelimenin başı ben değilim, ortada sıkışmış bir harfim, olmasam da olur dese, geriye İran kelimesi kalır ki, irfanın manasıyla yakından uzaktan bir bağlantısı yoktur. Demek ki mananın tam olması için her harfe ihtiyaç vardır. Vazifesini ehemmiyetsiz görüp görev alanını terk etmek umum manaya zarar verecektir. Kendi vazifemizi de öyle bilip öyle hareket edelim. Evet, her bir arkadaşımız nurani, mübarek, ahirete müştak bir şahs-ı manevinin azaları hükmündedir. Manaya nispet maddenin kıymeti küçüktür ama biliyoruz ki bir göz, bir kol, hatta bazen bir parmak eksikliği ciddi aksamalara sebeptir. Kaldı ki manayı temsil eden şahs-ı manevide bir kardeşimizin hizmetini aksatması, görev yerinde bulunmaması daha ziyade zarar verecek ve vahim neticeler doğuracaktır. Yazının başındaki duvar örneğine dönersek, 200 tuğlalık bir duvarda 199'u yerinde bulunup bir tanesi yerinde bulunmazsa, duvar tamam olmayıp delikli görünecek, soğuk ve sıcak gibi dış etkenlere karşı duvar duvarlık vazifesini ifa edemeyecektir. Kanaatimce Allah için yaptığımız her şey ve attığımız her adım bu tuğladan daha ehemmiyetlidir. Öyleyse vazifemizi zaruri görüp her alanda tembellik göstermeksizin faaliyet gösterelim, gayret edelim. Bu anlayış ise bizi fedakar, samimi sıddıklar zümresine dost ve kardeş edecektir. Bu akşam bir ben gitmesem ne olur düşüncesi ise, Allah muhafaza etsin, vazifesini bir anlığına terk eden bir gemi dümencisinin o geminin batmasına sebep olup bütün zararın tek sorumlusu olduğu gibi bir vaziyete dönüştürebilir. İbretlik bir hadise. Anlatılır ki bir memlekette padişah halkına çok itimat eder, veziri ise güven duymaz ve dermiş ki efendim çok hüsnü zannetmeyin, bu insanlar sizi yarı yolda bırakırlar. Padişah ise yok vezirim, sen suyu zannediyorsun diye cevap verirmiş. Bir gün vezir iddiasını ispatlamak için padişaha şu teklifini sunar. Efendim isterseniz halkın size olan bağlılığını görmek için büyük bir havuz yaptırın ve içine sizin için birer kova süt dökmelerini emir buyurun. Padişah halkından emin, hemen bir havuz yapılıp gerekli emrin tellallar vasıtasıyla duyurulmasını ferman eder.
Havuz tamamlanır, duyuru yapılır ve o gece halkın padişah

için birer kova süt dökmeleri beklenir. O gece memlekette büyük bir hareketlilik yaşanır. Padişah neticeden gayet emin, veziri ile sabahı zor eder. Sabah namazı sonrasında her ikisi havuza doğru giderler, bir de ne görsünler, havuz süt emaresi olmaksızın berrak su ile doludur. Padişah neticeyi görünce başını öne eğer ve vezirine, evet sen haklıymışsın. Çok hüsnü zan etmişim, sureten bağlılığı yeterli görmüşüm. Aslında sözde değil özde bir bağlılığa ehemmiyet vermeliydim. Evet, Kur'an, risaleler, üstadlarımız bizden kendileri için değil, belki Allah için hizmet ve gayret istiyorlar. Gelin hep birlikte yeni bir diriliş için birbirimize haklarımızı helal edip, ahdimizi yenileyip, küçük büyük demeden vazifemizin başına geçelim. Son olarak oğul babasına baba himmet demiş. Babası ise oğlum hizmet et diye cevap vermiş. Hepinizi alemlerin Rabbi olan, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Bazı rivayetlerde bunların iki kişi olduğu, birinin ötekinden bir yıl sonra öldüğü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sonradan vefat edenin bir yıl içinde kıldığı namazlar ve tuttuğu Ramazan orucu sebebiyle üstün bir dereceyi kazandığını, hatta ikisi arasında yer ile gök arasındaki uzaklık kadar büyük bir derece farkı bulunduğunu belirttiği zikredilmektedir. Evet, hadisin kaynağı İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'in müsnediymiş değerli dinleyenler. Evet, Kudret Uğur'a ait hizmetteki insanı kamil portresinde sizlere aktarmış oldum değerli dinleyenler. Ve Büyük Cevşen'den Münacat-ı Kur'an mealiyle programımızı tamamlayacağız değerli dostlar. Yunus suresinde kalmıştık. Ben sure isimlerini zikretmeden mealleri okuyarak devam edeceğim programımıza. Hazreti Osman radıyallahu anh'tan rivayet edilen ve sureleri işte Fatiha'dan başlamak üzere sırasıyla dua şeklinde tanzim edilmiş bir münacaattır değerli dinleyenler. Yunus suresine kadar sizlerle paylaşmıştık. Yunus suresinden itibaren devam ediyorum bugün. Ey gökleri ve yeri 6 günde yaratıp sonra arşı üzerinde hükmünü icra eden ve bütün kainatı yerli yerince tedbir ve idare eden, izni olmadan hiç kimsenin kimseye şefaat edemediği. Ey güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan, vaktimizi ve hesabımızı bilmemiz için aya menziller takdir eden, ey izzet ve üstünlük bütünüyle kendisine ait olan, sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görensin. Ey hüküm veren, sen hakimlerin en hayırlısısın. Ey onların gizlediklerini de bilen, açığa çıkardıklarını da. Hiç şüphesiz ki sen gönüllerde saklı olanı bilensin. Ey arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri 6 günde yaratan, ey her şeyi koruyan ve gözeten ve her şeyin sonuçlarını muhafaza eden Hafiz. Ey kullarına yakın olan Karib, ey dualara cevap veren Mucib, ey ahalisi zalim olan beldeleri yakalayan, hiç şüphesiz ki senin yakalayışın pek acıklı ve pek şiddetlidir. Ey göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnız kendisine mahsus olan ve bütün işler sonunda sadece kendisine döndürülen, ey rahmetini dilediğine nasip eden ve iyilik yaparak iyi kullukta bulunanların mükafatını zayi etmeyen, ey kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez diye buyuran, ey dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibi olan, sen her şeyi hakkıyla bilen alim, her işi hikmetle yapan hakimsin. Ey suçlular topluluğuna verdiği azabı geri çevrilmeyen, ey görmekte olduğumuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra da arş üzerinde hükmünü icra eden ve ayetlerini açıklayan, ey yeri yayıp döşeyen, onda sabit dağlar, nehirler ve bütün meyveleri yaratan, ey her dişinin ne yüklendiğini, rahimlerin neyi eksiltip neyi artırdığını bilen ve her şeyi bir ölçü ile yaratan, görünmeyeni de görüneni de bilen sensin. Her şeyden büyük olan Kebir, her şeyden yüce olan Müteal sensin. Ey kullarına korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana çıkaran, ey yüceler yücesi, gök gürültüsü hamd ederek, melekler de heybetinden korkarak seni tesbih eder, yıldırımlar gönderir de
dilediğin

0: onunla çarparsın. Böyle olduğu halde yine de o kafirler Allah hakkında mücadele edip dururlar. Halbuki senin kuvvetin ve azabın pek şiddetlidir. Ey zikriyle kalplerin mutmain olduğu zat, ey dilediğini yok eden, dilediğini sabit kılan, levh-i mahfuz kendi yüce katında bulunan, ey hükmeden, senin hükmünü bozacak kimse yoktur. Sen hesabı çok hızlı görensin. Ey gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan, buyuruyorsun ki, o dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halkı getirir. Bu ise Allah için zor değildir. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, saymakla bitiremezsiniz. Şüphesiz insan çok zalim, çok nankördür. Ey Rabbim, beni ve benim soyumdan gelenleri namazda devamlı kıl. Ey Rabbimiz, duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz, hesabın görüldüğü günde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla. Ey gökyüzünde burçlar yaratan ve seyredenler için onu süsleyen, ey Muhammed'e her zaman tekrarlanan 7 ayetli Fatiha'yı ve azametli Kur'an'ı veren, ey kendi emriyle kullarından dilediğine melekleri vahiyle indiren, ey göklerde ve yerde hareket eden her şeyin ve meleklerin büyüklük taslamadan kendisine secde ettiği zat, ey adaleti, iyiliği, akrabaya ikram etmeyi emreden, fuhşiyatı ve kötülüğü de yasaklayan, bize buyuruyorsun ki, Allah düşünüp tutasanız diye size böyle öğütler verir. Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınanlar ve iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi c'alni mukimes salati ve min zurriyeti rabbena ve tekabbel dua. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab. Evet değerli dinleyenler, bir programımızı daha burada tamamladık. İnşallah bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle derken, Münacatül Kur'an Büyük Cevşen kitabındadır değerli dinleyenler. Oradan asli haliyle okuyup Kur'an'la dua etmenin, Kur'an'la Allah'a yaklaşmanın ve yakarmanın feyzini, bereketini yakalayabilirsiniz değerli dostlar. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Bir zamanlar bu şehirde zalim bir hükümdar yaşarmış. Yaptığı bu zalimliklerle kendinden geçen Nemrut, gün gelmiş kendisini Allah zannetmeye başlamış ve büyük tapınaklar yaptırıp içine de kendi heykellerini koydurmuş. Halkına da baskı yaparak kendisine Allah diye tapmalarını istemiş. Bir gece zalim Nemrut uykusunda korkunç bir kabus görmüş. Kanter içinde fırlamış yatağından. Hemen sarayın bütün kahinlerini ve büyücülerini çağırtmış ve rüyasını anlatmış onlara. Nemrut'un rüyasını dinleyen kahinlerin ileri gelenleri şöyle yorumlamış Nemrut'un rüyasını. Efendim, krallığınızda dünyaya gelecek bir çocuk sizin tahtınızı ve saltanatınızı yıkacak. Ülkeniz üzerindeki hakimiyetinize son verecek. Sarayındaki danışmanlarına çok güvenen Nemrut, korku içinde kas katı kesilmiş. Panik halinde nasıl önlemler alabileceklerini sormuş onlara. Sarayın baş kahini atılmış öne. Değerli efendim, demiş. Eğer bu sene krallığınıza doğacak bütün erkek çocuklarını öldürtürseniz, erkekler ve kadınların da bu yıl boyunca birbirlerine yakınlaşmalarını yasaklarsanız ve aksini yapan herkesi asarsanız bu sorunu da çözersiniz. Nemrut kahinlerin önerisiyle doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesi emrini vermiş. Ülkesinde yaşayan her 10 aileye bir gözlemci düşecek şekilde kuralların uygulanıp uygulanmadığını izlemeye başlamış. Sadece baş danışmanı Azer'e çok güvendiği için onun ve ailesinin başına gözlemci koymaya gerek duymamış. Böylece şehirde bir yıl sürecek dehşet ve zulüm dönemi başlamış. Nemrut bu bir yıl sürecinde on binlerce çocuğu öldürtmüş. Aileleri darmadağın etmiş. Bütün ülke Nemrut'un bu büyük

zulmü altında inim inim inliyormuş. Bir yılın sonunda Nemrut yine bütün danışmanlarını etrafına toplamış. Müneccimleri ona demişler ki, ''Hükümdarım, maalesef aldığımız tedbirler yeterli olmadı. Sizi ve tahtınızı yok edecek çocuk yarın gece ana rahmine düşecek.'' Nemrut kâhinlerin bu sözleri üzerine daha da büyük bir paniğe kapılmış ve hemen şehirdeki bütün erkeklerin toplanıp şehir dışına çıkartılmasını ve 2 gün boyunca da şehre girmelerinin yasaklanmasını emretmiş. Nemrut şehri dolaşırken aniden krallık mührünü sarayında unuttuğunu fark etmiş. Hemen en güvenilir adamı Azer'i göndermiş saraya. Mührünü alıp kendisine getirmesi için yola çıkmış. Azer saraya gidip mührü almış. Geri dönerken aklına karısı gelmiş. Evine varınca nefsine hakim olamamış ve karısıyla birlikte olmuş. Ve böylece zalim Nemrut'u yok edecek olan Hazreti İbrahim ana rahmine düşmüş. Kâhinler sabaha doğru Nemrut'a onu korkudan tir tir titreyen haberi vermişler. Efendimiz, maalesef aldığımız tüm önlemlere rağmen o çocuk bu gece ana rahmine düştü. Nemrut sinirden küplere binmiş ve ülkesinde bu yıl doğacak bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretmiş. O gece Azer'den hamile kalan karısı bu durumu kocasından saklıyor. Kendisini şişmanlamış gösteriyormuş. Doğum vakti yaklaşınca da bugünkü Urfa Kalesi'nin kuzeyinde bulunan küçük bir mağaraya gitmiş ve tek başına doğurmuş çocuğunu. Çocuğunun öldürüleceği korkusuyla onu iyice sarıp sarmalayıp mağaranın en dibine gizlemiş. Her gün bir defa onu emzirmeye geliyormuş mağaraya. Gelemediği günlerde açlıktan ve soğuktan oğlunun ölmüş olabileceğini düşünüp ağlıyormuş. Ama her seferinde telaşla gittiği mağarada küçük çocuğu sağ salim görünce mutluluktan uçuyormuş. Mağarayı kendilerine korunak olarak kullanan ceylanlar bu küçük çocuğu kendi sütleriyle besliyorlarmış. Aradan 15 ay geçmiş. Günlerden bir gün kralın askerleri şehrin hemen yamacındaki dağa avlanmaya çıkmışlar. Dağda dolaşırken ceylanların arasındaki İbrahim'i görmüşler. Hemen yakalayıp saraya getirmişler. Nemrut, ceylan sütüyle beslenmiş, genç, gürbüz ve güzel bir delikanlı olan İbrahim'i hemen yanına almaya karar vermiş. Böylece genç İbrahim sarayda yaşamaya başlamış. Ve burada Nemrut'un bir diğer evlatlığı genç Seliha ile tanışıp dost olmuş. İbrahim, sarayda geçirdiği günlerde kendisini evlatlık alan Nemrut'un halka yaptığı zulümlerden ve putlara tapmasından dolayı kızmaya başlamış. Bir gün bu düşüncelerini arkadaşı Zeliha ile paylaşmış ve ona taştan yapılmış bu putlara tapınmanın anlamsızlığını anlatmış. İbrahim, bir gün tapınağın boş olduğu bir saatte eline bir balta almış ve tapınaktaki bütün putları tek tek kırmaya başlamış. Hepsini kırdıktan sonra elindeki baltayı da tapınağın baş köşesine yerleştirmiş ve Nemrut'a benzeyen en büyük heykelin omzuna asmış. Nemrut olanları duyunca sinirden çılgına dönmüş ve derhal bunu yapanın bulunmasını emretmiş. Kısa bir araştırmanın ardından İbrahim Nemrut'un huzuruna çıkarılmış. Nemrut, ''Sen mi yaptın?'' diye sorunca son derece sakin bir şekilde cevap vermiş. ''Hepinizin gördüğü gibi balta en büyük heykelin omzunda duruyor. Yapsa yapsa o yapmıştır.'' demiş. Nemrut Hazreti İbrahim'in bu cevabı üzerine daha da sinirlenmiş. ''Olur mu böyle saçmalık? O cansız bir taş parçası. Nasıl eline bir balta alıp da böyle bir şey yapabilir ki?'' Hazreti İbrahim de gülümseyerek cevap vermiş Nemrut'a. İşte benim de anlatmak istediğim buydu. Siz kendi elinizle yaptığınız bu taş parçalarına nasıl olur da taparsınız? Ve onlardan adalet, huzur, bereket beklersiniz? Bu taşlar gerçekten Tanrı olsalardı kendilerini koruyabilirlerdi. Bu cevaba çok sinirlenen Nemrut hemen İbrahim'in yakalanıp ateşe atılmasını emretmiş. Nemrut kalenin kuzeyinde kalan dağın tepesindeki 2 büyük sütunu mancınık olarak kullanıp Hazreti İbrahim'i buradan ateşe atmaya karar vermiş. Tam bu esnada Allah, ''Ey ateş, serinlik ve esenlik ol.'' diye buyurmuş. Hazreti İbrahim ateşin üzerine düşer düşmez ateşin yerinde berrak küçük bir göl oluşuvermiş. Allah'ın emriyle hazırlanan

O devasa ateş bir göle, ateş için toplanan odunlar da balıklara dönüşmüşler. Odunlar biraz yanmış oldukları için balıkların sırtında kara lekeler oluşmuş. Varlığına inandığı ve sürekli onu aradığı için Allah, Hazreti İbrahim'e Halilim yani dostum demiş. Bu göle de bu yüzden Halilur Rahman Gölü denmiş. Zeliha'nın döktüğü gözyaşlarından oluşan göle ise Zeliha'nın gözyaşları anlamına gelen aynı Zeliha Gölü ismi verilmiş. Nemrut bütün bu olanlar karşısında daha da sinirlenmiş ve Allah'ı inkara devam etmiş. Allah da ona bir kanadı sakat sivrisinek göndermiş. Bu sivrisinek bir gece Nemrut yatarken kulağından içeri girmiş ve beynine kadar gitmiş. Günler geçmiş ve Nemrut bu sinekten dolayı kafasında büyük ağrılar hissetmeye başlamış. Ülkesindeki bütün büyücüleri ve hekimleri derdine derman bulsunlar diye çağırtmış. Ancak hiçbiri Nemrut'a yardım edememiş. Nemrut ağrıları biraz olsun azaltabilmek için kendi hazırlattığı özel tahta bir tokmakla kafasına vuruyormuş her gün. Ağrı arttıkça tokmakla vuruşlarının şiddetini de artırmış. Sonunda tokmağın acısına dayanamamış ve kafası parçalanarak can vermiş. Nemrut ve Hazreti İbrahim kıssasının bir bölümü Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Allah peygamberlerine mucizeler vermiştir. Bu mucizelere inanmak imanın bir gereğidir. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır.

0: Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız bir kitap değerlendirmesi. Yahudilerin çektiği çilelerin istismarı, Holokost endüstrisi. Yine bir Yahudi asıllı eğitimci ve akademisyen olan Norman Finkelstein'ın kitabının bir değerlendirmesi. Holokost Endüstrisi kitabının yazarı Norman Finkelstein'ı uzun zaman önce bir konferans videosuyla duymuştuk. 2008 yılında Case Western Reserve Üniversitesi'nde verdiği konferansta bir öğrencinin itirazına binaen söyledikleri oldukça etkiliydi. Finkelstein'ın konferansta da vurguladığı üzere babası Auschwitz'tan, annesi ise Varşova getosu ve Majdanek toplama kampından sağ kurtulmuşlardı. Yine Nazi Holokostu sırasında ailesinde önemli kayıplar yaşayan Yahudi bir öğrencinin Finkelstein'ın Filistin'i destekleyen duruşunu eleştirmesi karşısında cevabı şöyle oluyor: "Timsah gözyaşlarına saygı duymuyorum. Eğer biraz yüreğiniz olsaydı Filistinliler için ağlıyor olurdunuz." Tabii bu cevabı alan öğrenci videodan görüldüğü kadarıyla çırpınarak ağlamaya devam ediyor. Ailesi Nazilerin zulmüne maruz kalmış ve büyük acılar çekmiş olan Finkelstein'ın İsrail'in zulmüne uluslararası düzeyde karşı çıkması ve mücadelesini anlamak kolay olmayabilir. Ancak Holokost Endüstrisi kitabını okuyan aklı başında vicdanını kaybetmemiş herhangi birisi bu mücadeleyi çok iyi bir şekilde anlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri yurt dışında işlenen suçları vurgulamak istediği zaman genellikle Holokost anılarını gündeme getirir. Ancak Amerika'nın Holokost'a ne zaman başvurduğu daha önemlidir. Kızılkımerlerin Kamboçya'daki kan banyoları, Afganistan'daki Sovyet işgali, İran kuvveti işgal etmesi, Sırpların Kosova'daki etnik temizlikleri gibi resmi düşmanların yaptıkları şeyler Holokost'u gündeme getirir. ABD'nin suç ortağı olduğu durumlarda ise Holokost unutulur. Holokost Endüstrisi geçtiğimiz çeyrek asrın en ses getiren kitaplarından birisi olmuştur. 30'a yakın dile çevrilmiştir. Birçok tartışmaya sebebiyet vermiş ve kendisinden sonra yazılan kitaplara öncü olmuştur. Finkelstein'ın işsiz kalmasına, bir nevi sürgün hayatı yaşamasına ve Filistin'e girişinin yasaklanmasına kadar uzayan bir dizi soruna yol açmıştır. Fakat Finkelstein'ın tesiri, yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalar sayesinde sürekli genişlemiş ve onu İsrail sorununun akademik düzeyde önemli

önemli figürlerinden biri haline getirmiştir. Finkelstein'ın Holokost endüstrisiyle kastettiği, Nazi Almanyası'nda Yahudilerin uğradığı acıların İsrail ve Amerikan Yahudi elitleri eliyle istismar edilmesi ve bu sayede İsrail'in 100 yıla yayılan soykırım politikasının meşrulaştırılmasıdır. 1967 sonrasında Holokost bir tür ideolojik silah olarak geliştirilmiş ve bu sayede İsrail'in kurban devlet imajı pekiştirilmeye çalışılmıştır. Holokost'un bu kullanımı sayesinde başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri İsrail'e açık destek verir bir pozisyonda mevzilenmiş ve İsrail sorunu mevcut politik atmosferle tamamen alakasız bir şekilde Alman Nazi politikaları üzerinden okunur hale gelmiştir. Holokost Endüstrisi kitabıyla dünya çapında büyük tartışma yaratan Norman Finkelstein'ın Yahudi kökenli bir entelektüel olduğu unutulmamalıdır. Naziler ailesinin bütün fertlerini katletmiş, babasını Auschwitz kampına, annesini ise Majdanek kampına göndermiş. Kısacası Finkelstein, Yahudi soykırımının yani Holokost'un bütün acılarını yaşamıştır. Ama bir itirazı vardır. Ailesinin ve sevdiklerinin çektiği acıların istismarına karşı çıkmaktadır. Hele hele bu istismarın ABD'nin ve İsrail'in Orta Doğu'da yaptıklarını meşrulaştırmak için kullanılmasına isyan etmektedir. Finkelstein, kitabında Holokost'un acılarının hangi yollarla paraya çevrildiğini ve bu paranın gerçek Holokost mağdurlarından nasıl esirgendiğini anlatmaktadır. ABD'nin Yahudi lobisini ve İsrail'i nasıl kullandığını gözler önüne sermektedir. Okuyucuyu timsah gözyaşlarına inanmaması için uyarmaktadır. İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan birisinin Holokost'a karşı çıkışının samimi olmayacağını söylemektedir. Bizlere Holokost'u yapanların ve inkar ya da istismar edenlerin aynı kumaştan olduğunu hatırlatmaktadır. Holokost endüstrisi bu samimi ve derin isyanın kağıda dökülmüş halidir. Finkelstein'ın Holokost Endüstrisi adlı eseri, Amerika'da bulunan Siyonist Yahudi lobilerinin siyasi ve maddi çıkar elde etmek için Nazi Holokost'unu bir çıkar unsuru olarak nasıl kullandıklarını anlatmaktadır. Kitap, ilk bakışta İsrail'i eleştirilerini içerdiği için daha görünür bir mesele olan Filistin işgalini açıklar nitelikte görülebilmektedir. Fakat kitabın ana konusu Filistin değildir. Bununla birlikte Finkelstein'ın kitabı okunduğunda Holokost söyleminin İsrail devleti ve Amerika'daki Yahudi lobileri tarafından oluşturulmasının tarihçesi anlaşılabilir. Bu olgunun anlaşılması İsrail'in Filistin'de uygulanan işgal ve soykırımda göstermiş olduğu tavırları daha iyi açıklamaktadır. Finkelstein kitabında temel olarak iki konu üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilki, Holokost kavramının dünya çapında nasıl oluşturulduğudur. Buna göre 1941 ve 1945 yılları arasında yaşanan Nazi Holokost'u dünya genelinde 1960'lı yıllara kadar üzerinde konuşulmayan bir meseledir. Hakkında birkaç makale ve kitap haricinde bir literatür bulunmamaktadır. Benzer şekilde İsrail, Amerikan strateji planlamalarında önemli bir yer tutmamaktadır. 1967 Arap-İsrail savaşlarında İsrail'in Orta Doğu'da kendi başına bir güç odağı olması sonucu Amerika, bölgedeki isteklerini yerine getirecek bir piyon bulmuş. Bu durum Amerika ile İsrail arasındaki işbirliğini doğurmuştur. Böylece İsrail, yaptığı katliamlara rağmen kendisini koruyacak bir devlete, Amerika ise Orta Doğu'daki ülkeleri ve halkları kontrol altında tutmaya yarayan bir mekanizmaya sahip olmuştur. Bu işbirliğinin sonuçlarının başında Holokost kavramının bugünkü propaganda şeklini alması gelmektedir. Amerika içinde ve dışındaki faaliyetlerle Holokost ve antisemitizm olgusu tüm dünyaya kabul ettirilmiştir. Holokost, her yıl hakkında anma törenlerinin yapılması yanında üniversitelerde bölüm olarak okutulmaya başlanmış

Amerika'nın bazı eyaletlerinde müfredatlara girmiş, yapılan Holokost müzeleriyle görünür kılınmış ve hakkında yasalar çıkarılarak koruma altına alınmıştır. Bu kullanışlı olgu, zamanla İsrail'in işlemiş olduğu tüm suçları örten bir mekanizmaya dönüşmüştür. Bu mekanizmanın içinde Yahudilerin daha önce uğramış oldukları zulümden dolayı dünyada istediği her şeyi elde etme hakkı ve yapma hakkı bulunmaktadır. İsrail devletinin işlemiş olduğu suçları eleştirmek, Holokost'a inanmamakla ya da antisemitik olarak suçlanmakla sonuçlanmaktadır. Finkelstein, İsrail'e yaptığı eleştirilerin kendisi için de aynı sonuçlar getirdiğini, New York'ta hocalık yaparken Holokost Endüstrisi kitabını yazdığı için buradan ayrılmak zorunda kaldığını, iş bulduğu Chicago'da ise İsrail'i olumlayan bir kitabı eleştirdiği için kadrosu verilmeyerek üniversiteden istifaya zorlandığını belirtmektedir. Holokost Endüstrisi kitabının üzerinde durduğu ikinci ve ana konuysa Holokost propagandasının kitabın adında da geçtiği üzere endüstriye dönüşmesidir. Finkelstein bu bölümde Siyonist Yahudi lobilerinin Holokost kozunu kullanarak İsviçre bankalarının nasıl bir baskı altına aldıklarını ve milyar dolarlık tazminatlara konduklarını ince ayrıntılarına kadar açıklamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre bankalarında bulunan Yahudilere ait hesaplar Amerika'da bulunan Yahudi lobileri tarafından gündeme getirilmiştir. Finkelstein'a göre bu hesaplarla aslında yaklaşık 60 milyon dolarlık bir meblağdan bahsedilmektedir. Konuyla ilişkilendirilebilen Yahudi sayısı azken Yahudi lobileri tarihi gerçeklere aykırı şekilde sayıları şişirerek daha fazla para koparmanın yollarını bulmuşlardır. Sonuçta Yahudi lobileri Amerika'nın siyasi ekonomik gücünü kullanarak 1 milyar 250 milyon dolarlık bir tutar almışlardır. Finkelstein'a göre bu tazminat alınırken o dönem çalıştırılan ve hayatta kalan Yahudilerin sayıları doğru kabul edilirse Hitler'in kimi öldürdüğü sorusu gündeme gelecektir. Sonuçta bu tazminatlar gerçekten İsviçre bankalarında hesapları olan Yahudilere ve mirasçılarına değil, Amerika'da bulunan Yahudi lobilerine aktarılmıştır. Bu lobiler paraları hak sahiplerine vermek yerine onların ölmesini bekleyerek kendi çıkarları için kullanmaktadırlar. Bu çıkarların en önemlisi Holokost propagandasının yapılmasını sağlamaktır. Bu noktada hemen akla şu soru gelmektedir. İsviçreli bankaların Yahudi lobilerine ödemiş olduğu bir miktar para niçin önemli olsun ki? Finkelstein, kitabının yayınlanmasından sonra bu sorulara benzer sorularla muhatap olmuş, İsviçre bankalarını savunduğu iddiaları ortaya atılmıştır. Finkelstein'a göre konuyu önemli yapan şey, Yahudi lobilerinin bu paraları elde ederken Amerika'nın siyasi gücünü kullanarak İsviçre'yi baskı altına almış olmaları ve hakları olmayan bir parayı İsviçre gibi bir devletten alabilmeleridir. Bu gruplar haksız yere sadece siyasi ekonomik basın gücünü kullanarak bir devleti diz çöktürdüklerinde Amerika ya da Batı dünyasında etki altına alamayacakları hiçbir kurum ve kişi kalmamaktadır. Dolayısıyla İsviçre bankaları için uygulanan bastırma, tehdit, ekonomik şantaj politikası dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir devlet içinde oluşturulabilir. Nitekim günümüzde Filistin konusunda şahit olduğumuz pek çok uygulama bunun örneğini oluşturmaktadır. Finkelstein, İsviçre'den sonuç alan Yahudi lobilerinin yaptıkları baskının bir benzerini Almanya içinde uygulandığını dile getirmektedir. Almanya soykırımda mağdur olanlar için 60 milyar dolar tazminat tutarı ödemiştir. Bununla birlikte dişine kan değmiş kurtlar gibi İsviçre'den para elde edenler aynı konuyu soykırım tazminatından ayırarak Almanya'dan da yaklaşık 500 milyon dolar almışlardır. Finkelstein bu duruma çifte vurgun adını vermektedir. Burada ilginç olan soykırımı yaşayan aileler kişi başı 7500 dolar tazminat

alırken bu davalarda lobi faaliyetleri yürüten avukat ve akademisyenler milyonlarca dolar elde etmişlerdir. Yine elde edilen paralar Yahudi lobilerinin elinde kalmıştır. Burada kastedilen lobilerin başında Dünya Yahudi Kongresi gelmektedir. O dönem bu kuruluşun başında Edgar Bronfman, genel sekreterliğinde ise İsrail Singer bulunmuştur. Burada şu hususu not etmekte fayda vardır. Finkelstein, Yahudi lobilerinin bu şekilde elde ettiği paraları Yahudilerin acılarının meta haline getirilip satılması olarak görmekte ve buna karşı çıkmaktadır. Profesör Finkelstein, soykırım için bir tazminat ödenecekse, bunun başında Amerika'nın yerli kabilelere uyguladığı soykırım için tazminat ödemesi gerektiğini belirtmektedir. Nitekim Amerikan yerli kabileleri bu istekle Amerika yargısına başvurduklarında ciddiye alınmamışlardır. Sonuç olarak Holocaust Endüstrisi kitabı doğrudan Filistin sorununu ele almasa da Siyonist Yahudi lobilerinin Holocaust kozunu kullanarak hile ve baskılarla neler yaptıklarını göstermesi açısından önemlidir. Kitapta bahsi geçen olaylar 90'lı yılların sonunda yaşanmıştır. İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım dikkate alındığında Filistin'in kendilerine ait olduğuna inanan Siyonist Yahudilerin uyguladıkları haksız yöntemler şekil değiştirerek günümüzde devam etmektedir. Kitaptan bazı notlarsa şöyle. Holokost vazgeçilmez bir ideolojik silah olduğunu kanıtlamıştır. Bu silahın kullanımıyla birlikte korkunç bir insan hakları geçmişine sahip dünyanın en ürkütücü askeri güçlerinden biri kendisini kurban devlet olarak gösterebilmektedir. ABD'deki en başarılı etnik grup da aynı şekilde kurban statüsü elde edebilmektedir. Bu sahte kurbanlık statüsü hatırı sayılır servetlerin birikmesine yol açmanın yanında eleştirilere karşı da bir dokunulmazlık kazanmıştır. Bu cümleler sayfa 18'de yer alıyor. Tarihsel ayrımların yapılması hususunda şüphe yok. Ancak bizim çektiklerimiz de onların çektikleri arasında ahlaki bir ayrım yapmanın kendisi de ahlaki bir sahtekarlıktır. Platon insancıl bir yaklaşımla şöyle demektedir. İki perişan insanı karşılaştırıp birinin diğerinden üstün olduğunu söyleyemezsiniz. Afro-Amerikalıların, Vietnamlıların ve Filistinlilerin çektiği çileler karşısında annemin inancı hep şuydu: hepimiz Holokost kurbanıyız. Bu cümlelerde sayfa 22'de yer alıyor. Holokost endüstrisinin tarih sahnesine çıkmasının nedeni, İsrail'in beklenmedik yenilgileri ve akabinde dışlanmaları ya da 1973 Ekim Savaşı'nın hafızalarda canlandırdığı nihai çözüm anıları değildir. Asıl neden, Ekim Savaşı'nda Sedat'ın gösterdiği etkileyici askeri gücün ABD ve İsrailli politik elitleri Mısır'la bir anlaşma yapmaya ikna etmesidir. 1967 Haziran'ında ele geçirilen Mısır topraklarının da geri verilmesini içeren bu anlaşma artık göz ardı edilemez hale gelmiştir. Holokost endüstrisi İsrail'in müzakere kozlarını arttırmak için üretimini de arttırmayı tercih etmiştir. Sayfa 37. Holokost'u ancak İsrail'in gücü zirveye çıktığında hatırlayan örgütlü Yahudilik gibi, İsrail'de Holokost'u ancak Amerikan Yahudilerinin gücü zirveye çıktığında anlamıştır. Numara şuydu: orada ve burada Yahudiler ikinci Holokost'la karşı karşıyaydılar. Böylece Amerikan Yahudi elitleri alçakça kabadayılık taslarken aynı zamanda kahramanca da poz verebiliyorlar. Sayfa 46'da. Weisel yeni yayınlanan hatıralarında hayatın bazen bizimle dalga geçtiğini kanıtlarcasına 20. yüzyılda şüphesiz iki Holokost yaşanmıştır. Auschwitz ve Hiroşima diyen Shimon Peres'i azarlamıştır. Weisel'in diline doladığı diğer bir lafta Holokost'un evrenselliği onun benzersiz olmasında yatmaktadır. Fakat
Eğer bu kıyas kabul etmeyen ve anlaşılmaz bir benzerlikse, Holocaust

Holokost'un nasıl bir evrensel boyutu olabilir ki? Sayfa 51. Yahudi olmayanların sonu gelmez nefretini simgeleyen Holokost doğması, aynı zamanda benzersizlik doğmasını da tamamlar. Eğer Holokost Yahudi olmayanların bin yıllık nefretinin doruğuysa, Holokost sırasında Yahudi olmayanların eziyet çekmesi tesadüfidir ve tarih boyunca Yahudi olmayanların eziyet görmesi de sadece öyle denk geldiği içindir. O zaman nereden bakarsanız bakın Holokost'ta Yahudilerin çektiği çileler benzersizdir. Sayfa 58. Neden ülkenin başkenti de federal olarak himaye altına alınmış ve finansman sağlanmış bir Holokost müzesi var? Amerikan tarihinde işlenen suçların anıldığı herhangi bir müze yokken Washington'da böyle bir müzenin bulunması yersiz değil midir? Sayfa 72. Seçimler ufukta görünmeye başlayınca Jimmy Carter, Filistinlilerin meşru haklarının başkanlık düzeyinde tanınmasına öfkelenen Yahudi bağışçılarının ve seçmenlerin gönlünü almak için bu müze projesine girmişti. Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Başkanı Haham Alexander Schindler, Carter'ın Filistinlilerin insan olduğu açıklamasını şoke edici bir girişim olarak değerlendirmişti. Sayfa 73. New York Times'ta yayınlanan tam sayfalık bir ilanda Holokost endüstrisinin bilgeleri Elie Wiesel, Haham Marvin ve Steven Katz Suriye'nin Holokost inkarcılığını kınadılar. Peki yayınlanan ilanda ne kınanıyordu? Resmi bir Suriye hükümet gazetesinin baş yazısı İsrail'i Almanya ve diğer batılı kuruluşlardan daha fazla para koparmak için Holokost'la ilgili hikayeler uydurmakla suçluyordu. Ne yazık ki Suriye'nin iddiaları doğruydu. Ancak ironiye bakın ki hem Suriye hükümetinin hem de ilana imza atanların gözden kaçırdıkları şey şuydu. Yüz binlerce insanın hayatta kaldığını savunan bu hikayeler başlı başına bir Holokost inkarıydı. Sayfa 117. Neredeyse her Avrupa ülkesinde bulunan sigorta şirketleri, bankalar, sanat müzeleri, özel sektör, mülk sahipleri ve çiftçiler Holokost endüstrisinin namlusunun ucunda. Fakat yardıma muhtaç Holokost mağdurları kendi adlarına hareket eden Holokost endüstrisinin yağmaya devam etmesinden şikayetçiler. Bunlardan pek çoğu Talepler Konferansı aleyhine dava açıyor. Bu bakımdan Holokost, insanlık tarihinin en büyük soygunu haline gelebilir. Sayfa 124. Nazilerin nihai çözümüyle ilgili akademik çalışmaların sayısı abartısız 10 binin üzerindedir. Bu sayıyı Kongo'daki büyük katliam hakkında yapılan akademik çalışmalarla kıyaslayın. Avrupa'nın Kongo'daki fil dişi ve kauçuk kaynaklarını sömürdüğü 1891-1911 yılları arasında 10 milyon Afrikalı yok edilmiştir. Ancak bununla ilgili ilk ve tek İngilizce akademik çalışma sadece 2 yıl önce yayınlanmıştır. Sayfa 125. ABD yurt dışında işlenen suçları vurgulamak istediği zaman genellikle Holokost anılarını gündeme getirmektedir. Ancak ABD'nin Holokost'a ne zaman başvurduğu daha önemlidir. Kızıl Kımerlerin Kamboçya'daki kan banyoları, Afganistan'daki Sovyet işgali, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi, Sırpların Bosna ve Kosova'daki etnik temizlikleri gibi resmi düşmanların yaptıkları şeyler Holokost'u gündeme getirir. ABD'nin suç ortağı olduğu durumlardaysa Holokost unutulur. Sayfa 127. 2000 Ağustos'unun sonlarında Dünya Yahudi Kongresi toplam 9 milyar dolar Holokost tazminatı parası topladıklarını açıklamıştı. Bu paralar yardıma muhtaç Holokost mağdurları adına toplanmıştı. Ancak Dünya Yahudi Kongresi paraların bir bütün olarak Yahudi halkına ait olduğunu söylüyordu. Sayfa 132. Holokost yemeğinin amacı Holokost tazminatlarının derneğe para aktarılmasını kutlamak değil, yeni fonlar oluşturmaktı. Bu yıldızlarla dolu yemeğe bırakın davet edilmeyi, fikirleri bile sorulmayan yaşlı Yahudi mağdurlar Pierre Hotel'in kapısından içeri dahi alınmamışlardı.

Sayfa 133. İsviçre nazizmden kaçan ve mülteci olarak kabul edilmeyen Yahudiler için de tazminat ödemeye zorlandı. Gribetz planı bu talebin sorgulanabilir yasal geçerliliğine açıkça kabul ediyordu. Tüm bu itiraflara rağmen plan hala şunu ileri sürebilmektedir. Adaletin tam anlamıyla sağlanabildiği bir dünyada davacılar İsviçre'den kazanılan 1.25 milyar dolardan çok daha fazlasını alabilirlerdi. Sayfa 137. Eisenstadt'ın kısmen doğru kısmen yanlış bilgilerle ve abartılarla dolu kitabı Holokost endüstrisinin yayımcılık anlayışını da gözler önüne seriyor. 1941'de Polonya'nın Jadwabne köyünde 1600 Yahudinin öldürüldüğünü yazıyor. Aslında gerçek rakam korkunç bir olay olmasına yeter, en fazla birkaç yüzdür. Sayfa 179. Sevgili dinleyiciler, kitaptan aldığımız birkaç notla programımızı nihayete erdirelim. Annem ve babam Nazi soykırımının tahrif ve istismar edilmesine neden bu kadar içerlediğimi merak ediyorlardır. Buna cevabımsa bu soykırımın İsrail Devleti'nin suç dolu politikalarını meşrulaştırmaya ve bu politikalar için ABD'den destek almasına aracı olmasıdır. Novik, Holokost edebiyatı duayenlerinden Lucy Davidovich'in bir zamanlar keskin bir İsrail eleştirmeni olduğunu söylüyor. Davidovich, 1953'te yerlerinden edilen Filistinlilerin sorumluluğunu üstlenmediği sürece İsrail'in Almanya'dan tazminat talep edemeyeceğini yazmıştı. Ahlak bu kadar da esnek olamaz. Yine Haziran Savaşı'nın hemen ardından Davidovich, ateşli bir İsrail destekçisi olur ve İsrail'in modern dünyadaki ideal Yahudi imajının kurumsallaşmış bir modeli olduğunu savunur. Roman yazarı Philip Roth'a göre bir Amerikan Yahudisi çocuğun mirası şudur: ne bir kanunlar bütünü, ne bir öğretim sistemi, ne bir dil ve nihayetinde ne de bir tanrı. Sadece bir çeşit psikoloji. O psikoloji de üç kelimeyle özetlenebilir: Yahudiler daha iyidir. Neden ülkenin başkentinde federal olarak himaye altına alınmış ve finansman sağlanmış bir Holokost müzemiz var? Amerikan tarihinde işlenen suçların anıldığı herhangi bir müze yokken Washington'da böyle bir müzenin bulunması yersiz değil midir? Bir düşünün. Almanya Berlin'de bir ulusal müze açıp Nazi soykırımını değil de Amerika'daki köleliği ve Kızılderililerin katlini anmaya kalksaydı, buradan onları ikiyüzlülükle suçlayacak feryatların nasıl yükseleceğini tahmin bile edemezdiniz.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım.

0: Aktif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, can çıkmayınca huy çıkmaz. Biz bu sözü aynı isimle yazdığımız kitabımızın 1. cildi 85 numaralı başlığında ele almıştık. Şimdi tekrar gündeme getirmekle önemli ilaveler yapmak ve konuya önemine binaen tekrar dikkat çekmek istedik. Meselenin özü ve özeti şudur. İnsanların huyu ve ahlakı değişebilir. Eğer değişmeyecek, güzelleşmeyecek olsaydı Allah Celle Celaluhu peygamberler göndermezdi. Terbiye ve eğitimin de bir anlamı olmazdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakın zirvesinde olmasına rağmen şöyle dua ederdi. Allah'ım, yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, kötü ahlaktan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın en güzeline erişmek için bana yol göster. Çünkü en güzel ahlakı bana gösterecek olan sensin. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Çünkü kötü ahlakı benden uzaklaştıracak olan sensin. Şu hususa da dikkat çekiyoruz. Bir kısım huylar vardır ki cibillidir, yaratılıştan gelir. Yaşanılan ortamların, iklimlerin, çevrelerin, hatta yenilen yiyeceklerin etkileri de söz konusudur. İnsanın çok öfkeli, çok halim, yumuşak huylu ve sakin olması gibi. İnsanların böyle etkilerle oluşan özelliklerinin değişmesi kolay değildir. Aile terbiyesi, okul, çevre, inancın gereklerini ifa önemli etkenlerdir. Meselenin ciddiyetini anlatmak bakımından, can çıkmayınca huy çıkmaz. Huy canın altındadır. Huylu huyundan vazgeçmez. İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de odur. Sütle giren huy, canla çıkar gibi atasözlerimizle ifade edilmek istenen

Yoksa insanın ahlakı değişmez, huyu güzelleşmez diye bir şey asla söz konusu değildir. İnsanın huyu da, ahlakı da değişebilir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız hadis-i şerifi, huyun değişebileceğinin net bir delilidir. Ahlak alanının temelindeki Allah ahlakı, Allah'ın belirlediği tabiat kanunlarıyla uyumlu temel değer ve davranış normları demektir. Huyun karakter, yaratılış, tabiat, ahlak manalarına geldiğini daha önce de ifade etmiştik. Karakter, davranışlarımızın dozajını, rengini ve şeklini belirleyen doğal reflekslerimizdir. Bu reflekslerimizin bir kısmı doğuştan, bir kısmı da sonradan karakterlerimizi, huylarımızı şekillendiren kazanımlardır. Bunlar, şuur altında olayların gelişimine göre vaziyet almaya şartlanmış halledirler. Mizaç, huy kelimeleriyle kişisel karakter kastedilir. Karakterin ve ahlaki yapının oluşumunda aile, okul ve çevre üçlüsü temel belirleyicidir. Aile geleneksel, okul planlı, çevre ise düzensiz bir eğitim sistemiyle bireyi şekillendirir. Bunların en etkin ve güçlü olanı bireye hakim olur. Eğitimciler, eğitimin aile ve okul işbirliğiyle yürütülmesi gerektiği görüşündedir. Çocuk, çevrenin düzensiz, ilkesiz ve gelişi güzel etkisine terk edilemez. Aile, çocuğun gönlünü ve midesini, okulsa aklını doyurarak geleceğe hazırlar. Karakterin, huyun yapısı fıtri, yaratılıştan olsa da müspet veya menfi gelişimi ailede cereyan eder. Soyun seciyeye etkisi vardır. Erkek çocuk aileden baba, amca, dayıyla, kız çocuk da anne, hala, teyzeyle özdeşleştirilir. Yani özdeşleştirme aileden biriyle yapılır. Daha önce de işaret etmiştik. Bu husus şunu ispat eder. Ailenin, komşuların ve akrabaların karakter, huy oluşumunda önemli payı vardır. Çocuk aileden çok sevdiği birini idealize ederek onun gibi olmayı kafasına koyar. İdealize ettiği kimsenin davranışlarını süzgeçten geçirmeden olduğu gibi kabul eder. Aile fertlerinin birbirleriyle, çocuklarla, akraba ve komşularla ilişkileri, ailede yaşanan mutlu ve mutsuz olaylar, evdeki manevi hava, bayramlar, özel gün ve gecelerin kutlamaları, köklü geleneğin kültürü olarak karakteri ve huyları etkiler. Çevreye gelince, aileden en önde biri olarak kabul edilen televizyon, dizi ve programlarında yer alan kişiler artık aileden daha ön plana çıkıyor. Ailede televizyon programlarının ayrım yapılmadan seyredilmesi, aile fertlerini birbirlerine kinleştiriyor. Böyle ailelerde aile terbiyesi yerini ahlaksızlığa ve huy bozukluğuna iteliyor. Dizilerdeki artistler, çok konuşulan futbolcular sevgide ön plana çıkıyor. Çocuklar ve gençler edepli olmak yerine kiminle yattığı kalktığı belli olmayan popçular ve topçular gibi olmaya özeniyorlar. Davranış, mimik, karakter ve huy taklitleri insanlarda karaktersizlik ve huysuzluklar oluşturmaktadır. Televizyon yayınları ailenin ve okulun insanları şekillendirme açısından önüne geçti. Ahlaksızlık, edepsizlik, terbiyesizlik, karaktersizlik ve huysuzluk görüntü davranışlarının toplumu çekilmez hale getirmesi neticesine götürdü. Devlet bu gidişata dur demeli. Aile reisleri, analar, babalar, televizyon izleme saatleri belirleyip onun haricinde asla televizyonlarını açmamalı ve açtırmamalıdırlar. Huyu, suyu bozukluk, toplumu soyu bozukluğa sürüklediğini, herkesin dikkate alması gerektiğini hatırlatıyoruz. İnsanlar, neslinin soysuzlaştırılmasını istemiyorlarsa, ailelerine aile terbiyesi kazandırmak zorundadırlar. Aksi halde ahlakı, edebi, terbiyesi, karakteri ve huyu bozuk bir neslin bedelini başta ana babalar öderler. Bedel ödeyen ana babalar da herkese örnek olmalıdır. İyi huylu olmak Allah'ın bir lütfudur. İnsan gayretle huylarını güzelleştirebilir. Hayrı tercih edene hayır verilir. Kötülükten sakınan da kötülüklerden korunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

0: Aleyhisselam Efendimiz, ilim tahsil ediniz, ağırbaşlılık ve güzel huylu olmayı da öğrenin buyurmuştur. Şöyle dua ederlerdi. Allah'ım beni ilimle zenginleştir, güzel huyla süsle, takvayla ikram et, sıhhat ve afiyetle güzelleştir. Demek ki iyi huy makbul, kötü huy merduttur, nefret sebebidir. Güzel huy, güzel ahlakın neticesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, güzel huyları hep övmüş ve üzerinde hassaten durmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizle konuşurken şöyle buyurmuşlardır. Ya Ayşe, iyi huylu olanlar dünya ve ahiret hayatından nasibini almıştır. Kötü huylu olanlar da dünya ve ahiret iyiliklerinden mahrum kalmışlardır. Hasılı, bu meseleyi şu atasözüyle bitirebiliriz. Eti sevdiren suyudur, insanı sevdiren de huyudur. İşte böyle. Allah Celle Celaluhu hepimizi huyu ve soyu güzel olanlardan eylesin. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Düzensiz saldırılar. Bedir'in ve onu izleyen küçük seferlerin önemli bir sonucu da Cüheyne ve Kızıldeniz'deki diğer komşu kabilelerin Medine'ye müttefik olmasıydı. Bu, Mekke kervanlarının Suriye'ye giden sahil yolunu kesmek demekti ve şu soruyu akla getiriyordu. Doğu, batı ve kuzeyden kervan yollarını kontrol altına alarak Kureyş'i zayıf bir konumda bırakmak mümkün değil miydi? Bu gizli tehlike Kureyşlilerin gözünden kaçmıştı. Fakat Kureyşliler kuzeydoğudaki Basra körfezinde Irak'a giden yol üzerindeki Süleym ve Gatafan kabileleriyle ittifaklarını güçlendirmişlerdi. Bu kabileler Mekke ve Medine'nin doğusundaki Necd Ovası'nda yaşıyorlardı. Mekke'den giden kervanlar 7. konaklarını Süleym kabilesinin verimli topraklarında yapıyorlardı. Kureyşliler özellikle bu kabileyi Yesrib sınırlarını yağmalama konusundaki hiçbir fırsatı kaçırmamaları için teşvik ediyorlardı. Bunu takip eden aylardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vaha'nın doğusunda yapılacak olan 3 saldırıya karşı uyarı aldı. Bu saldırılardan ikisini Süleym, birini Gatafan kabilesi yapacaktı. Her seferinde onlar saldırıya fırsat bulamadan onları kendi yerleşim bölgelerinde bastırdı ve onun geldiği haberini duyan kabile adamları kaçtılar. Fakat bu yürüyüşlerden biri özellikle başarılıydı. Gatafan kabilesinin Salebe ve Muharip kollarına karşı yapılan yürüyüşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necd'in

Kuzeyindeki kayalıklarda gizlenen bu bedevileri Salebe'den Müslüman olmuş bir bedevinin rehberliğinde bastırmak istedi. Oradan kuzeye doğru Muharip kabilesinin yerleşim bölgesine doğru ilerlerken yağmur başladı. Aralarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir grup adam sığınmaya fırsat bulamadan ıslandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan biraz uzaklaştı, bir ağacın yanında soyunup giyeceklerini ağaca astı ve kurumasını bekledi. Ağacın altında yatarken onu uyku bastırdı. Onların bu hareketleri görmedikleri birçok kişi tarafından gözleniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyandığında karşısında kılıcını çekmiş bir adam buldu. Adam, Peygamber aleyhissalatu vesselamın haber aldığı saldırıdan sorumlu olan muharibin şefi Dusur idi. "Ey Muhammed," dedi sallallahu aleyhi ve sellem, "bugün seni bana karşı kim koruyacak?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah," dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam beyazlar giymiş bir adam olarak göründü ve adamı göğsünden geriye doğru itti. Kılıç Dusur'un elinden düştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı aldı. Cebrail Dusur'un önünden kayboldu. Dusur bir melek gördüğünü anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Seni bana karşı kim koruyacak?" diye sordu. Dusur, "Hiç kimse," dedi. Ve şu sözlerle devam etti: "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim." Peygamber aleyhissalatü vesselam adama kılıcını geri verdi. Birlikte Müslümanların kamp yerine gittiler ve Dusur'a din konusunda bilgi verildi. Dusur daha sonra kabilesinin yanına döndü ve onlara İslam'ı tebliğ etmeye başladı. Ordu Necd'den dönene dek Kâb İbni Eşref Mekke'den ayrılmış ve Medine'den çok uzakta olmayan Beni Nadır kabilesi arasındaki evine ulaşmıştı. Onun Kureyş'i öç almaya teşvik eden şiirlerinin yanı sıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşlarını aşağılayan şiirleri de vardı. Arabistan'da tutulan bir şair insanların tümünün görünüşünü temsil ediyordu denebilir. Çünkü böyle bir şairin mısraları dilden dile dolaşırdı. Şair eğer iyi ise iyilik kaynağı, kötü ise de kötülük kaynağı olurdu. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: "Ya Rabbi, beni Kâb İbni Eşref'ten kurtar. Sen dilediğinden kurtarırsın. O hem kötülük yayıyor hem de kötü şiirler okuyor." Ve yanındakilere, "Kim bana bu kadar kötülük yapan İbni Eşref'e karşı çıkar?" İlk gönüllü Evsli Sa'd İbni Muaz radıyallahu anh'ın kabilesinden Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Sa'da danışmasını söyledi ve 4 gönüllü daha buldu. Bu 5 gönüllü yalan söylemeden, hile yapmadan İbni Eşref'e yaklaşılamayacağını biliyorlardı. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunları yasakladığından da haberdardılar. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve ona zihinlerini meşgul eden bu konuyu açtılar. Hazreti Peygamber onlara amaçlarına ulaşmak için her şeyi söylemekte serbest olduğunu ve Kâb'ın da kendilerine savaş açtığını söyledi. Kâb'ı aldatarak evinden dışarı çıkardılar ve öldürdüler. Paniğe kapılan Nadir Yahudileri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve başkalarından birinin sebepsiz yere öldürüldüğünü söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenlerin çoğunun Kâb gibi İslam'a düşman olduklarını biliyordu. Bunu hayal kırıklığı içinde kabul etmek zorunda kaldı. Fakat Yahudilere düşmanca düşüncelere hoşgörü gösterilse de düşmanca etkinliklere hoşgörü gösterilemeyeceği bildirilmeliydi. Eğer o da kendisi gibi düşünen diğerleri gibi davransaydı haince öldürülmezdi. O bizi incitti ve aleyhimizde şiir yazdı. Sizden hanginiz bunu yaparsa öldürülecektir. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bağlılık anlaşmasından başka özel bir anlaşma yapmaya davet etti. Onlar da kabul ettiler.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren

Dolanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

İz qala li kavmihi ala tettequn etad'un ba'lan ve tezerun

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 23. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91

0: 94.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Annemin duası. 17-18 yaşlarında manevi yolda büyük dereceler kat eden Beyazıt-ı Bestami Hazretlerine bu mertebeye nasıl ulaştığı soruldu. Annemin duası beni yüceltti buyuran Beyazıt-ı Bestami başından geçen hadiseyi şöyle anlattı. Annem yaşlı ve hastaydı. Bir gece benden su istedi. Ben hemen uykudan uyanıp anneme su almak için dışarı çıktım. O anda kaplarda su bulamamıştım. Bakır tasla dışarıdan suyu alıp da içeri girdiğimde annemi uyumuş buldum. Uykusundan uyandırmadım. Bir müddet başucunda uyanmasını bekledim. Bir müddet sonra annem uyanıp da benden su isteyince ben de hemen diğer elimde soğuktan donmuş buz gibi tası verdiğimde tasla beraber elimin derisinin kavladığını gören annem çok üzülmüştü ve ağlayarak Allah'a dua ediyordu. Ya Rab, sen bu fedakar oğlumu görüyorsun. Ne söyleyeyim ya Rabbi, ne söyleyeyim, ne söyleyeyim diye 3 defa seslendikten sonra Allah'ım onu aziz eyle deyip elini yüzüne sürdü. O geceden itibaren bende bazı değişiklikler olduğunu fark etmeye başladım. Cenab-ı Allah annemin duası hürmetine bu mertebeye beni layık gördü.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Aziz kardeşler, elhamdülillah yeni bir dersin, yeni bir dönemin başındayız. Buluşturana hamdolsun, kavuşturana hamdolsun. Salih bir amel üzere bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdler olsun inşallah. Hayatımızın sonuna kadar da bu güzel amelleri hayatımızda çoğalsın inşallah. Bizler Adem'in çocukları olarak yeryüzüne bir ayda olarak indirildik. Adem tek başına inmemişti arzın toprağına. İnerken yanında Havva'sı da vardı. Adem ile Havva yeryüzünün ilk ailesi ve ilk devletiydiler. Daha sonra aile onların modellemesinin üzerinden bugünlere kadar geldi. İnsanlık tarihi içerisinde Müslümanlar birçok devlet de kurdular. Ama daha sonra devletlerini birer birer yitirdiler. Bugün 1,5 milyarlık İslam dünyasının şöyle bir devletlerine baktığımız zaman, evet, bu bizim devletimiz, bu İslam devleti, bu İslam toplumunun oluşturduğu bir yapı diyeceğimiz ne yazık ki bir yer yok. Biz kaybettik bunları birer birer. Ancak biz bunları kaybederken önce aile devletimizi kaybettik. Onun için Müslümanlar yitik cennetleri olan aile devletlerini kurmakla mükelleftirler. Bunu kurdukları oranda toplumun inşası adına bir şeyler ortaya çıkacak. Bir şeyler ortaya çıktıktan sonra şekillenecek, oluşacaktır. Dolayısıyla biz bugün bu meseleyi konuşmamız lazım. En mühim nokta

bir şeyler ortaya çıktıktan sonra şekillenecek, oluşacaktır. Dolayısıyla biz bugün bu meseleyi konuşmamız lazım. En mühim nokta olarak bunu gündemimize almamız lazım. Bir kova alıp dışarıya çıkabilirsiniz. Ya yangın sokakta değilse, evinizdeyse nasıl yapacaksınız? Evinizdeki yangını dışarıdaki suyla söndüremezsiniz. Evinizdeki yangını evinizden söndürmeniz lazım. İtfaiye gelir, söndürür ama geriye ev mevde kalmaz. Ama siz içeriden söndürürseniz kurtaracakları kurtarırsınız. Asıl el atılacak yerde, el verilecek yerde verilecekleri verirsiniz. Ortaya bir şey çıkar o zaman. O zaman aslında biz gerçek manada yangını söndürmüş oluruz. Biz bu ızdırapla bu dersleri başlattık. İçinizde yeni kardeşlerimiz var. Onlar da inşallah bundan sonraki sürece dahil olacaklar. Bu amaçla geçen dönemin başında çok mühim olduğundan dolayı bu dersi başlattık. Programımız 8 dersti ama Allah 7 ders yapmaya muvaffak kıldı bizi. Bir ders için de Allah affetsin, yoğunluktan yapamadık. Ama 7 derste işin bütün boyutuyla nereyi konuştuksa konuşalım, aslında yitirdiğimiz cennet olan aileyi konuştuk. İdeal bir baba dedik, ideal bir anne dedik, aile ne demektir dedik. Babanın aile içerisindeki fonksiyonunu konuştuk. Annenin aile içerisindeki fonksiyonunu konuştuk. Çocuk eğitimine ait, ki ailelerimizin, evlerimizin meyvesidir. Onları konuştuk. Çocuk eğitimi konusunda mülahazalar başlığında bir ders yaptık. Orada da bitirdik. Bugün inşallah noktaladığımız yerden devam edeceğiz. Ancak ara bir şey girecek araya. Bakalım ne girecek. Ben size İki tane büyük söz aktarayım. Mesruk bin Ecda'yı benden çokça duymuşsunuzdur. Tabiinin büyük imamlarından bir tanesidir. Mesruk çalınmış demektir. Küçükken çalındığı için, sonra da bulunduğu için adı kaybolmuş, çalınmış anlamında mesruk kalmıştır. Dedesinin adı da Ecda'dır. Ona nispeten Mesruk bin Ecda diye bilinir. Bize sorsalar, deseler ki bir cehalet tarifi yap, bir de ilim tarifi yap. Cehalet ne demektir, ilim ne demektir diye sorulsa bize, hepimiz aklımızda bir tanım oluştururuz ve söyleriz. Ama büyüklerin sözleri gerçekten büyüktür. Onun için onlar köklerimiz olmuşlardır, bize rehber olmuşlardır, yolumuzu aydınlatan kandiller olmuşlardır. Onlar bazen bizim baktığımız aynı şeye bakarlar ama aynı şeyi görmezler, başka şeyler görürler. Biz bir ağaca bakarken ağaç görürüz, bir arif ağaca bakar başka bir şey görür. O anda aklında çok farklı bir şey vardır, o farklı şeyin altında farklı şeyleri görüp aktarabilir. Mesruk bin Ecda da öyle biridir. Gerçekten Kufe ekolünün, ekol diyelim mi demeyelim, Kufe mektebinin büyük imamlarından bir tanesi o. O gerçekten o mektepte, belki de o mektebin teşekkülünde en büyük emekleri olan bir isimdir. Diyor ki, müminin kendi amelini yeterli görmesi cehalet olarak yeter. Gitti. Bizdeki cehalet tarifi yerle bir oldu. Böyle bir şeyi biz aklımıza getirmezdik. Ama bize başka bir ufuk kazandıracak o insan. Bize cehalet denince ne anlaşılması gerekir onu söyleyecek. Müminin kendi amelini yeterli görmesi cehalet olarak yeter. Peki bunun karşısında ilim nasıl bir tarif alacak? Söz yine onun, kişinin Allah'tan korkması da ona ilim olarak yeter. İlim bu, cehalet bu. Ne bu diplomaya bakar, ne bu kariyere bakar, ne bu şuna bakar, ne buna bakar. Cehalet neymiş? İnsanın kendi amelini yeterli görmesi.

Şu kadar yaptık, şöyle ettik, böyle ettik. Zaten ettim, yaptım, şudum, budum, bunlar Müslümanın dilinden çıkacak sözler değil. Öyle söz mü olurmuş? Yapan o değil ki. Yapan sen değilsin ki. Ben ettim dediğin anda iş bitti. Orada sıkıntı var. O olmaz. Bir Müslümanın diline, lisanına da yakışmayacak bir şey. Dolayısıyla burada cehaleti ve ilmi Mesruk bin Ecda böyle tarif ediyor. Bu manada herkes kendi dünyasından neyi alacaksa, neyi sorgulayacaksa sorgulasın. Başka bir sözü, çok sözleri var aslında İmam Mesruk'un ama ben özellikle bu ikisini aktarmak için buraya not aldım. Diyor ki, biriniz 40 yaşına gelince ayağını denk alsın. Bunu direkt ben kendime yazdım. İçinizde 40'tan aşağıda olanlar var. 40'tan yukarıda olanlar var. Ben tam böyle 40'a yaslanmışım şimdi. Birkaç ay sonra 40 olacak. Niye öyle bir şey söylüyor? Çünkü bir adam eğer 40 yaşına kadar hayatındaki bazı şeyleri düzeltmemişse o adam daha ne zaman düzeltecek? Niçin peygamberler 40 yaşında seçilir? Çünkü insanın 3 tane önemli yaş süreci vardır. Bedensel ve fiziksel olgunluk 23'tür. 23 yaşına gelince taşlar yerine oturur. Akıl 33 yaşında olgunlaşır. Onun için cennet yaşı erkekte 33'tür. Hadislerden öğrendiğimiz bir hakikattir değil mi bu? 33 yaşı aklın kemale erdiği yaştır. O yaşta birçok şeyi insan daha rahat bir biçimde anlar, algılar. Ruhun olgunluk yaşı 40'tır. Ruh kemal noktasını 40 yaşında yakalar. Onun için birkaç peygamber dışında Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam bunların peygamberlik süreci biraz farklıdır biliyorsunuz. Birkaç peygamber dışındaki peygamberler ki peygamberlik ailesinin son mührü olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onların içerisinde ve onların en başlarındaki isimlerden bir tanesidir. 40 yaşında peygamber olmuştur. Dolayısıyla eğer biz bugün 40'a yürüyorsak, 40'daysak, 40'ı aşmışsak sorgulamamız gereken şeyler var. Gerçekten hayatımızda neler var, neler yok, neler var da olmaması gerekir. Onlar düşmesi lazım hayatımızdan. Yani hayatımızdan çıkması lazım. Bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Bunun başka bir yolu yok. Aslında biz bir yönüyle bu derslerde bunu yapacağız. Şimdi siz bunları bir mukaddime olarak kabul edin. Gelin şu soruya bir cevap verelim. Bizim muhataplarımız müminler. Müminleri inanç düzleminde ele alsak şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz herhalde. Eğer hata edersem Allah beni affetsin. Dinini kendine dert edinenler, dinini yaşayanlar. Müminlerden bahsediyoruz. Dışarıdakilerle işimiz yok bizim. Adam mümindir. İman etmiştir. Kelime-i şehadeti gerçekten tam da böyle bir mümine yakışır bir biçimde söylenmiştir. Tasdik etmiştir kalben, dil olarak ikrar etmiştir, beden olarak da ameldedir. Hacca gitmiştir, oruç tutmaktadır, namaz kılmaktadır, zekat vermektedir, şunu yapmaktadır, bunu yapmaktadır. Ama aynı mümin etrafıyla pek alakadar değildir. Evinde çok iyidir. Elinden geldiğince imanını yaşamaya çalışır. Ama der ki benim başkasıyla işim yok. Herkes kendine bir yol tutturmuş gidiyor. Ben de böyle bir yol tutturmuş gidiyorum. Kendi halimde suya sabuna dokunmadan artık ne kadarını yapabilirsem. Böyle bir mümin mümindir değil mi? Buna sen mümin değildir diyebilir misin? Mümindir. Ancak o insan için iman dert işi değildir. O insan dinini kendine dert edinmemiştir.
O insan, o mümin asli işi olan tebliği, ki tebliğ müminin varlık gayesidir. Emri bil maruf nehi anil münker bunu ona yükler, bunu yapmıyordur. Hep en önemli iş, en önemli ayak kesiktir. Yani bir insan ne kadar bu manada şahsi kemalatını tamamlama adına bir şeyleri ortaya koysa ama dinini kendine dert edinmese, bana ne dese, neme lazımcılık yapsa, suya sabuna dokunmayayım, ne ben kimseye karışayım, ne kimse bana karışsın dese, en önemli şeyi eksiktir. Çünkü bizim imanımız başkalarının ilahlarını kabul etmez. Bizim imanımız eve, camiye hapsedilecek bir iman değildir. Bizim imanımız sokağa, caddeye, topluma kesinlikle etki eden bir imandır. Hiç kimse bu manada ben bu işin mesulü değilim diyemez. Onun için dostlar, İslam'da dinin, din adamı diye bir şey yoktur. İslam'da dininin adamı vardır. Hepimiz dinimizin adamıyız. Yok bu iş hocaların işi. Yok ya, kim söyledi onu size? Emri bil maruf nehy anil münker hocaların işi. Hayır, yok böyle bir şey. Hepimiz ağırlığımız nispetince bunu yapmak zorundayız. Aynen namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi, İslam'ın diğer emir ve yasakları gibi. Eğer yaparsak ne oluruz? İşte o zaman dinimiz bize dert olur. Aynen peygamberler gibi. O zaman her birimiz dava adamı oluruz. Pek yakıştıramayız değil mi kendimize bu ifadeyi? Yani biz çıksak da şöyle topluma desek ki biz dava adamıyız falan diye. Yakışık da durmaz bu. Bu hava atılacak bir şey değil ama bu bir yükümlülüktür. Kabul edelim ya da etmeyelim, biz bir dava adamıyız. Dava adamı olmak zorundayız. Peki bir Müslüman nasıl dava adamı olur? Bunu konuşacağız şimdi. Aileyle ne alakası var diyeceksiniz değil mi? Biz bizi konuşuyoruz. Aslında buradaki şeyler ailelerimizi alakadar ediyor, ailelerimizi etki ediyor, ailelerimizi bu manada farklı noktalara getirecek, bu manada bize ufuk kazandıracak, bu manada bize bilinç kazandıracak, bu manada bazı şeylerin sorgulanmasına belki vesile olacak. Onun için bu ilk ders, mukaddime dersi, ben size aklımdan, zihnimden, kalbimden, kalemimden dökülenleri paylaşacağım. Bu manada söylenecek her sözü söylediğim iddiasında da değilim. Ancak bir dava adamı nasıl olur? Bir dava adamı olmaya çalışan bir kardeşinizin dilinden duyun. Ancak ben bunları yazdım, dün yazdım, bu gece hiç uyumadım. Uykumu kaçırdı bunlar. Biliyorum ki şimdi sizi de zorlayacak. Çünkü bunların birçoğu bizde yok. Birçoğu bize uymuyor. Birçoğu bizim hayatlarımızda ne yazık ki olması gereken yerde yok. O zaman hocam başımıza niye iş açıyorsun? Olanları söyle, sen olmayanlarla ne işin var diyebilirsiniz, haklısınız. Ama ben söyleyeceğim. Madem Allah söz adına bana böyle bir imkan verdi, ben ızdırabımı sizinle paylaşıyorum. Alırsınız, üzerine yatarsınız, siz bilirsiniz. Alırsınız, gereğini yaparsınız, siz bilirsiniz. Burada hiç kimse kimse için değil, Allah için bir şeyler öğrenmenin gayretinde. O zaman herkes kendi sorgulamasını yapsın. Evet, dava adamı, davasının sahibi olarak iman ettiği Allah'a kul olmanın ızdırabı altında inler. Kulluğu içselleştirir. Allah ile irtibatını güçlü tutar. Kalp ve ruh diriliğini ve duruluğunu, bedeni

0: ve dilin öncesini alır. Zaten kalp ve ruh diri olmazsa beden de diri olmaz. İman adına bir derinlik elde eder ve her geçen gün bu derinliği arttırmanın gayretini verir. En başa alacağımız şey budur. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur Cibril hadisinde söylediği ihsan şuurudur. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek. Gözler sendeyken, insanların bakışları sendeyken senden daha güzel kul yok. İnsanlar bakıyorlar, ya bu ne güzel adam diyorlar. Ne güzel Müslüman diyorlar. Ne güzel konuşuyor diyorlar. Bir şeyler diyorlar. Ama sen kendinle baş başa kaldığında, nefsinle baş başa kaldığında, Allah da sana aynısını diyorsa sen işte o ihsan şuurunu en üst düzeyde elde etmişsin. Ahmet Ferit isimli Mısırlı bir alimin Selefin Ahlakı diye bir kitap var. O kitaba başlarken şöyle başlıyor. Diyor ki bize yarın kıyametin kopacağını söyleseler ne yaparız? Sonra kendisi bir şeyler söylüyor. Hazırlarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Ashab-ı kirama yarın kıyametin kopacağını söyleseydiniz, hayatlarında en ufak bir değişiklik olmazdı. Aradaki farkı anladınız mı? Niye? Onlar zaten yarın kıyamet kopacakmış gibi yaşıyorlar. Hayatları böyle. Yarın kıyamet kopacakmış gibi yaşıyorlar. Ölümü böyle biliyor. Aldığı nefesi veremeyecek kadar kendine yakın biliyor. İhsan şuurunun en üst seviyesinde, en üst mertebesinde. Bir dava adamı eğer Allah'la irtibatı böyle değilse, Allah aşkına bırakalım biz o zaman bu işi, bu sözleri de bırakalım. Biz bir dinin arkasında değiliz, bunu da itiraf edelim. Biz bir ideolojinin arkasındayız deyip bari neyi yapıyorsak onu söyleyelim. Eğer biz dinimizin arkasındaysak, böyle bir amacımız, böyle bir gayretimiz varsa, dinin sahibi olan Allah adına konuşurken hayatlarımızda bu manada derinlik yoksa en önemli şey bir hayatımızda yoktur.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.

0: Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
6: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
4: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

En önemli şey eksiktir. Onun içinde olmuyor bakın. Bizden daha fazla konuşan yok. Bizden daha az tesir oluşturan da yok. Sebebi bu. Bizde o derinlik olmadığı için yankı bulmuyor. Ama o derinlik olsa çok öyle süslü püslü laflara, öyle beylik laflarına gerek yok. Bazen bir Allah deyişi insanı eritiyor. Çünkü onu deyince Allah'ı hücrelerinin en son noktasına kadar hissetmiş o adam. Onu derken öylesine bir iş olsun diye demiyor. Adeta onu içerek diyor. Adeta onu hücrelerine yerleştirerek diyor. Onu öyle bir diyor ki Allah da melekleri de onun imanına şahit oluyor. Eğer biz dava adamı olma gibi bir amacımız varsa en başa alacağımız iş budur. Dava adamı temsiliyet makamında olduğunu hiç unutmaz. Temsiliyetin ise kal, söz ile değil, hal, davranışlarla olacağını çok iyi bilir.

Dava adamı temsiliyet makamında olduğunu hiç unutmaz. Temsiliyetin ise kal, söz ile değil, hal, davranışlarla olacağını çok iyi bilir. Dava adamı temsiliyet makamında olduğunu hiç unutmaz. Temsiliyetin ise kal, söz ile değil, hal, davranışlarla olacağını çok iyi bilir.

temsiliyetin ise kal, söz ile değil, hal, davranışlarla olacağını çok iyi bilir. Sözlerinin bazen yeri gelince, her zaman değil, bazen elbette ki kükreyeceksin aslan gibi, ama böyle bir basit iş için değil. Hani bazen sen sövene dilsiz, dövene elsiz olacaktın? Hani sen bazen davan için bazı şeylerden vazgeçecektin? Sokakta yürürken bile senin sırtına biri vurduğu zaman, aman davam zarar görmesin, şimdi ağzımdan kötü bir söz çıkar, beni görenler davamla ilişkilendirir diye, o andaki haline bile sen ayar çekebildin. Çekebildinse eğer, temsiliyete işte sen o zaman gölge düşürmedin. Temsiliyet öyle kolay mı? Tebliğiyet kolay. Al götür, al ulaştır. En kolay iş nakilcilerin işidir. Al aktar. Ama hayatınla bunu gösterirsen, seninle hısımlık yapmış, ya Rabbi sana sonsuz hamdler olsun ki bana böyle güzel bir hısım kabul nasip ettin diye dua ediyor. Seninle ticaret yapmış, Allah'ım ben ne yaptım ki sen bana böyle güzel bir adam getirdin. Seninle komşuluk yapmış, ya Rabbi sen böyle komşuyu düşman başına ver diyorsa eğer, sen temsil ettin arkadaş. Senin çok fazla konuşmana gerek yok. Çok fazla şeyler söylemene gerek yok. Sen temsil ettin. O alacağını aldı. O senin hayatına baktı ve aldı. Eğer bunu yapabiliyorsak, halimiz, halimizden önce dinimizi söylüyorsa, işte biz temsiliyet adamıyız inşallah. Dava adamı yaşamak için yaşamaz. Ya ne? Yaşatmak için yaşar. Onun kurtulma derdi vardır. Kurtulma derdi olduğu için kurtarma adına çırpınıp durur. Yüreğindeki ve aklındaki haritanın sınırları yoktur. Ne eviyle, ne mahallesiyle, ne şehriyle, ne ülkesiyle bu işi daraltmaz. Şu son cümleye dikkat edin. Büyük düşünür ama büyük davaların küçük adımlarla elde edileceğini unutmaz. Büyük düşünüp de sadece o büyük sevdaların rüyasını görerek yatmaz. Ya ne yapar? Büyük düşünür ama büyük işlerin küçük adımlarla elde edileceğini bilir. Uhud günü Talha İbni Ubeydullah o kadar iş yapmıştır ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam demiştir ki, gün Talha'nın günüdür. Bugün Talha'nın günü. O kadar iş yapmış. Efendimiz hiçbir şey söylememiş. Sadece sözü bu ki bu çok büyük bir sözdür. Ama iş bitmiş. Yürüyorlar. Uhud'un bir yerine geliyor. Koca bir kaya çıkıyor. Efendimiz şöyle bir o kayaya doğru ediniyor ki çıkmaya çıkamıyor. Talha İbni Ubeydullah onu görür görmez Efendimizin ayaklarının altına seriliyor. Bas ya Resulallah, bas sırtıma çık diyor. Basıyor Efendimiz, çıkıyor. Evcebe Talha diyor. Talha'ya cennet vacip oldu. Ya Resulallah diyor, bu kadar küçük bir amelle mi? Biraz önce ben elimi verdim seni koruma adına. Eline Uhud'da değer ok paramparça eder. Bir ömür çolak kalır o günden sonra. Bedeninde Allah dini için, peygamberi savunmak için kılıç değmemiş yer yok. O halde o gün orada söylenmiyor o söz. Peygamberin ayağının altına basamak olurken Efendimiz bunu diyor. Talha da haklı olarak şaşırıyor. Ya Resulallah diyor, bu kadar küçük bir amelle mi? Evet diyor. Niye peki dostlar? Amel bizim gözümüzde küçüktür, büyüktür. Allah'ın nazarında, Allah'ın katında büyüktür.

Amelin değerini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Onun için senin davan büyük olsun. Niyetin büyük olsun. Çok büyük. Öyle ki yani ne kadar büyük bilmiyorum ki. Mesela şu anda 6,5 milyar insan mı var yeryüzünde insan olarak? Ya Rabbi, ben senin dinini, senin peygamberinin dediği gibi yeryüzünün her evine kıldan, tüyden, kerpitten, kiremitten yapılmış her evine izzet ile ya da zillet ile sokacağım. De. Yapabilir misin? Zor. Allah bilir. Ama de bunu. De. Yapmasan da Allah yapmış gibi sayacak. Ama bunu dedin ya, yatma. Ya ne yap? İşe komşundan başla, komşundan. Sen kıldan, tüyden, kerpitten, kiremiçten bahsediyorsun. Dünyanın dört bir tarafından bahsediyorsun. Şuradan o tarafa atlanır mı? Önce işe komşundan başla. Bir git kapısını çal. Bir halini sor. Bir tanıştır. Bir görüş, bir buluş. Bir halini sor. Bir halini sordur. Bu küçük adımla sen büyüt adımlarını. O büyük davaya böyle yürü. Yoksa sen büyük davaları düşün, bizim filozoflarımız gibi düşün düşün, bir şey yok. Bu değil. Düşün, arkasından bir adım daha at. Dava adamı bunu yapar. Böyle bir yol üzere yürür. Dava adamı bir iş yapacakken yokları saymakla işe başlamaz. Şimdi iş yapacağız değil mi? Hocam şu yok, bu yok, şu yok, bu yok, bu imkan yok. Tamam, yok, ben de biliyorum yok. Zaten ben sana yokları say demedim ki. Dava adamı bir işi yapacakken yokları saymakla işe başlamaz. Var olanları düşünerek adım atar. Var olanlar. Her şey yok. Her şey. İman da mı yok? İman var ki bunu konuşuyoruz. En büyük şey varmış dostum. En büyük şey varmış. Ondan sonrası teferruat. İman varsa eğer en büyük şey var. Sonrası, sonraki işler, onlar sonra konuşalım. Ama bir iş yapacakken biz varları konuşalım. Eğer yokları konuşsaydı aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürüyebilir miydi? Ne vardı Allah aşkına? Ne vardı? Okuma yazma yok. Para yok. Mal mülk yok. Toplumsal kariyer yok. Adam yok. Dost Ebu Bekir dışında yok. Yok. Kardeş yok. Kız kardeş yok. Ana yok. Baba yok. Yok. Hiçbir şey yok. Ya ne var? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Var mıymış? Çok şey varmış aslında. Kaldı ki eğer yeryüzündeki insanlığın kaderini değiştiren o insanların elinde bugün bizim elimizde olan imkanların zekatı olsaydı hal çok daha farklı olurdu. Biz varların içerisinde bir şey yapamıyoruz. Varların içerisinde halen bahaneler üretiyoruz. Varların içerisinde halen birçok şeyi sayarak iş yapmama adına ortaya bir şeyler koyuyoruz. Onun için dava adamı var olanları düşünerek adım atar. Olumsuzluklara odaklanmanın şeytanın bir hastalığı olduğunu bilir. Olumsuzluklara odaklanmak Rahman'dan değildir, şeytandandır. Varken herkesin yapacağını ama hiçbir davanın varlıklar içerisinde başarıya ulaşmadığını bilir. Tarihin kaderini değiştiren ne kadar adım varsa, bunların profesyonel, çok iyi yetişmiş insanların eliyle olmadığını, başarının inanç ve aşk ile kazanıldığını unutmaz.
Buna örnek ister misiniz? Onlarca örnek var. Neyi vardı sahabenin? Hiçbir şeyi. Yetişmiş insanlar mıydı onlar? Hayır. Emin olun onların birçoğu bugün bizim bildiğimiz kadar İslam'ı söz ile bilmeyi bilmiyordular. Sen en alim sahabi Muaz İbni Cebel ki alimlerin alimi, çağırsaydın ya da görüşseydin Muaz'ı sorsaydın, Muaz abdestin farzı kaçtır? Sana dörttür diyemezdi. Böyle bir bilgi yoktu onun bilgi dağarcığında. Ama o abdesti Allah Resulü'nden görmüş, onun gibi de yapardı. Ne farzı, müsteabı, şuyu buyu, onlarla uğraşmaz. Ha, uğraşmayalım demiyorum. Sadece mukayese yapmak için bunu söylüyorum. İnanın onlar birçok şeyden mahrumdular. Ama ona rağmen netice oldu. Rebi İbni Amr, devrin en büyük sultanlarından biri olan, ki Sasanilerin başkumandanıydı, Rüstem-i Zal'ın huzuruna gittiği zaman elinde paslı bir kılıç vardı, sırtında yamalı bir cübbe vardı ve daha dün o Medine'de deve çobanıydı. Ne bir okulda okumuş, ne bu işin eğitimini almış, ne krallarla, komutanlarla nasıl konuşulur buna ait bilgileri almış birisiydi. İman etmişti, inanç ve aşk ile yürümüş. Rüstem-i Zal'ın karşısında neye geldiniz diye sorduğu zaman, biz sizi kullara kul olmaktan kurtarıp Abdullah etmeye geldik demişti. Söz buydu. Bunu ne yapar? Bunu inanın diploma yapmaz. Bunu kurs mursla yapmaz. Bunu iman ve aşk yapar. Bu. Az bilsin ama bildiğine inansın. Bildiğini içsin. Bildiğini kendi hayatına gerçekten geçirsin. Izdırabını çeksin. Aşk adama nasıl dağ deldirirse ona da davası uğruna iş yaptırır. Budur. Böyle bir adam da olumsuzluklara takılmaz. Yokları saymaz. En büyük şeyin var olduğunu bilir, ona göre yürür. Dava adamı hesabi değil, hasbidir. Şu cümleye de dikkat edin. Bir adım atacağı zaman elde edeceklerini değil, elden çıkaracaklarını düşünür. Zor değil mi? Zor. Hesap yok. Hasbidir. Allah içinse eğer bunun hesabı olur mu? Niye hep ben yapıyorum? Biraz da başkaları yapsın. Müslüman bunu söyler mi? Şunun için söyleyebilir. Yaptığın işi eğer sen falanca için yapıyordunsa bunu söyle. Ama Allah için yapıyordunsa bunu söyleyemezsin. Allah'a yaptın. Kimden hesap istiyorsun sen? Kimden karşılık bekliyorsun? Onun için bu işte hesabilik yok. Hasbilik var. Ben buraya geleceğim, şu işi yapacağım ama sonrasında bana ne var? Bunu diyene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu biliyor musunuz? Anlayacağımız dilden diyeyim, kapıyı gösteriyordu. Bu, senin benimle işin yok diyordu. Akabe'de çadırları dolaşınca varmıştı bir çadıra. Ya Resulallah, biz seni kabul ettik. Fars'ı karşımıza aldık. Arap'ı karşımıza aldık. Sen yarın Allah'ın izniyle başarılı oldun. Bize ne var? Size hiçbir şey yok. Sizden bana hayır da yok. Geldi 6 tane delikanlının yanına. Ya Resulallah, biz bunları yaptık. Allah'tan bize ne var? Cennet. Bitti. Allah içinse eğer, başkasından istenir mi? Başkasından beklenir mi? Başkasının vereceği seni tatmin eder mi? Ya Allah aşkına, cennetten başka ne keser insanı? Bir mümini nasıl başka bir şey tatmin edebilir? Neyi alacak da karşılığında o cennetin yerini dolduracak? Neyi mesela? Dünyanın neyini elde ederse etsin,
dünyayı gerçek manada anlayan bir peygamberin lisanında

İki rekatlık sabah namazının sünneti bile değil. Bütün dünya içindekilerle beraber. Peygamberin lisanında budur. Peki öyleyse eğer başka şey insanı bu manada tatmin edebilir mi? Eğer öyleyse asla bu işin hesabiliği olmaz. Asla teşekkür, takdir, iltifat, alkış beklemez. Böyle bir beklentiye girmez. Ya yapılırsa iyi bir iş yaptın, millet alkışlıyor seni. İyi bir iş yaptın, plaket veriliyor sana. Biz de yapıyoruz bazen, bize de yapılıyor bazen. Yapıldığında yüreğinde övünme adına hiçbir değişiklik olmaz. O alkışlayanlara acır. Onu alkışlıyorlar ama o alkışlayanlara acıyor. Çok farklı bir şey. Bu bir seviye işi. Bu seviyeyi elde etmek çok kolay değil. Ben biliyorum kolay olmadığını. Bu manada iç dünyasında en küçük bir hareket olsa, mesela şöyle bir baksa, onlar yüzler binler onu alkışlıyor. Ya ben ne adammışım falan. Allah'ım bana bugünü de gösterdin gibi masumane bir şey bile düşünse anında Allah'a sığınır. Allah'a sığınır. İstiğfar ve tevbe ile kalbine ayar verir. Çünkü o küçücük bir o teveccühe ait yüreğinden dahi geçirdiği şey ihlasını zedelediğinin farkındadır. O anda öyle bir hassas bir çizgidir ki o hassas çizgiyi koruma adına insanlar alkışlıyor. İnsanların bakışları onda, o iç dünyasında iki büklüm olmuş. Ya Rabbi senden bu deyip ona bile tenezzül etmiyor. Allah bizi onlardan etsin inşallah. Dava adamı asla neticeye takılmaz. Tohumu eker toprağa, hasadı Allah'a havale eder. Böyle bir hesaba girmeyi haddi aşmak olarak görür. Yaptık, karşılık yok. Oldu mu bu? Olmadı. Sen karşılık için mi yapmıştın? Hatırla Nuh'u, hatırla Yunus'u, hatırla Yahya'yı, Zekeriya'yı, İsa'yı, hepsine selam olsun. Onlar eğer neticeye takılsaydılar yürüyebilirler miydi? Yürümeye takatleri olur muydu? Bu manada senin netice hesabı yapma hakkın yoktur. Bunu bilmen lazım. Yapacaksın ama asla meyveyi, hasadı düşünmeyeceksin. Onun rızası için atılan hiçbir adımın zayi olmayacağına iman eder dava adamı. Kendisine düşeni son noktasına kadar yapar, gerisinin arkasına düşmez. Karşılığını görünce sevinir. Hakkımız var mı sevinmeye? Var. Bir iş yaptık, netice güzel oldu. Kendimize mal etmeden seviniriz. Şükrederiz. Ya Rabbi ne güzel oldu, bize bu güzelliği yaşattın deriz. Aynen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye girerken o hali gibi. Asla kendimize mal etmeyiz ama seviniriz. Ya karşılığını göremeyince ne yaparız? Ümitleniriz. Zor mu? Vallahi zor. Karşılığını görünce seviniriz. Karşılığını görmeyince ümitleniriz. Ne deriz biliyor musunuz? Kendimiz kışı yaşadık, baharı yaşayanlar gelecektir. Kendisi kışı yaşar, hayatı her an kış gibi çetin olur ama baharı hep yüreğinde taşır. Bu sözü kimden ödünç aldım biliyorsunuz değil mi? Üstad diyor Bediüzzaman, ben acele ettim, kışta geldim diyor. Öyle bir çetin kış ki insanlar iman adına bir şeyler yazıyor, bir şeyler okuyor, bedel ödüyorlar. Ama diyor siz cennet asabi baharda geleceksiniz. Biz o baharız işte. Eğer o yaşamasaydı kışı, o çetinlikte,

Bugün bu topraklarda bu bahar olur muydu? Sen de yaşa kışı ki senden sonrakilere bahar olsun. Ne kadar çetin yaşarsan bil ki senden sonrakilere o kadar güzel bırakacaksın. O kadar güzellik devredeceksin. Çünkü ekeceksin sen. Ekileni de Allah zayi etmeyecek. Dava adamı gururdan ve kibirden, şeytandan kaçar gibi uzak durur. Onun amacı nedir? Gül yetiştirmektir. Gül nerede yetişir? Toprakta yetişir. Toprak gibi tevazu olmayanlar asla gül yetiştiremezler. Sen toprak gibi kendini sermezsen yere, Allah senin üstünden gül yetiştirmez. Kibirleneceksin. İnsanlara üstten bakacaksın. Ben diyeceksin. Ben ne adamım diyeceksin. Allah senin elinle gül yetiştirecek. Öyle şey olur mu? Gül toprakta yetişir. Bu işin kaidesi budur. Usulü budur. Sen toprak kadar, toprak gibi tevazu ve mahviyet sahibi olmazsan güllere zemin olamaz. Bundan dolayı yersiz izzet ve onur hesaplarına girmez dava adamı. Bazen izzetini de ayaklar altına almayabilir. Küçük şeyleri gözden çıkarmayanın büyük şeyleri elde edemeyeceğinin farkında yürür. Ben ona gitmem. Niye gitmezsin? Niye? Bir gerekçe söyle. Senin peygamberin Mekke'de her kapıya vardı. Senin haşa yüz binlerce kez haşa fazla mı var? Senin peygamberin kovalandığı kapıları bile arşınlandı. Kendisi için hiçbir şey istemedi. Hiçbir şey. İstemediği gibi istemesinler diye devenizin üstünde olsanız, kırbacınızı yere düşürseniz başkasından istenmeyin. Çöktürün devenizi, o kırbacınızı alın dedi. Deveyi çöktürüp o kırbacı aldırmak neredeyse yarım saattir. Efendimiz boşuna demedi onu. Bu kadar İzzet sahibi olun ve asla kendi nefsiniz için bir şey istemeyin. Ama aynı peygamber insanlardan bir şey istedi. Cennet karşılığında kim Rume kuyusunu satın alacak dedi. Kim dedi zorluk ordusunu cennet karşısında donatacak? İstedi insanlardan. İstedi. İzzetini ayaklar altına aldı. Ney senin zoruna gidiyor? Mesela bir insandan bir şey istemek. Kır o kibirini. Onun için sadece o hastalığını tedavi etme adına kendi nefsin için değil ama başkaları için, ama Allah için, ama davan için git, gel. O sana kibirli kibirli baksa bile, seni burun kıvırarak izlese bile davan için, dinin için bunu yap. Yap ki dava adamı olabilesin. Ama asla sen böyle bir şeye kapı açma. Çünkü kibir, gurur bir dava adamının yapacağı işler değildir. Dava adamı gıybeti zinadan daha eşet bilir. Ne demek bu? Daha şiddetli. Zina mı daha şiddetli? Gıybet mi? Hayatımız boyunca elhamdülillah buradaki insanların hiçbiri zina etmemiştir. Benim hüsnü zanım öyledir. Ama kendim dahil sizin adınıza gıybet etmemiştir hüsnü şehadetinde bulunamıyorum. Bunu biz basit görüyoruz. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam gıybetten sakının çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir diyor. Bu onun sözü. O söylemezse kim söyleyebilir bunu? Kişi zina edip tövbe eder, Allahu Teala belki tövbesini kabul eder.
gıybet ederse

Eğer edeni affetmedikçe o asla af olmaz. Buyurun. Hepimizin sınıfta kaldığı bir şeye Efendimiz böyle işte parmak basıyor. Gıybeti zinadan daha eşed, şiddetli, kanserden daha tehlikeli, virüsten daha yakıcı olarak görür. Asla gıybet etmez dava adamı. Ettirmez, edilince dinleyen kulak olmaz. Etmez, ettirmez, edilince dinleyen kulak olmaz. Her biri bir hadistir aslında bunların. Kardeşlerinin arkasından konuşmayı davasına ihanet olarak görür. Gıybetin olduğu yerde rahmetin olmayacağı hakikatiyle yürür, şeytana ve şeytanın adamlarına fırsat vermemek için bu konuda oldukça hassas davranır. İslam cemaatinin rahmetini götüren en önemli şey budur. Evlerin rahmetini götüren en önemli şey de budur. Beyler vardılar eve, hanımla oturacaklar sohbet etmeye. Hanımlar kusuruma bakmasın. Hemen ilk söz, senin baban şunu dedi, senin anan şunu dedi, senin kardeşin şöyle yaptı. Zaten hanımların, kocaların ailesiyle hesabı hiç bitmez. O hesap ahirete kalmıştır. O hesap hiç bitmez. Aynı şey beyler için de geçerli. Yani sanki beyler olarak bu işten çok mu beriyiz? Hayır. Gıybet eskiden sadece kadınların yaptığı bir şey olarak algılanırdı. İnanın erkekler şu anda kadınları çok çok bu işte geri bırakmışlardır. Bu ailede ufak çapta öyle. Bir yapıda hizmet ediyorsunuz. Bir iş yapılmış yapılmamış hemen başlıyor. O fiskos var ya, o başladığı anda melekler işin içinden ellerini çekiyor zaten. Rahmet gidiyor orada. Çünkü o ana kadar melekler o işin içerisindeydi. Sen işe nefsini karıştırdın ya, melek çekti oradan rahmetini. Yap yap yap yap, ortada bir şey yok. Bereket olmasa ortaya bir şey çıkar mı? Yapıyı kemiren bir kurt onun için zinadan daha eşet. Onun için kanserden daha tehlikeli. Onun için virüsten daha yıkıcı, daha yakıcı. Ve bir dava adamı asla bunu yapmaz. Biz gıybet etmiyoruz. Çok güzel. Gıybet etmeyenin değil ellerini, ayaklarının altını ben öpeyim. Ya gıybeti dinliyor musun? Mesela biliyorsun ki bir arkadaşın ağzında o manada ayar yok. Yanına geldiğinde kesin başka bir arkadaşını şöyle bir götürüp getirecek. Başladı konuşmaya, ne yapıyorsun sen? Susturuyor musun? Dinliyor musun? Yoksa hiçbir şey demiyor gözlerinle, hadi hadi biraz daha fazlasını söyle diye adama böyle iştahla bakıyor musun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapmamız gerektiğini söylüyor Efendimiz. Bir cemaat içinde bulunurken bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen o kimse için yardımcı ol. Anında sustur onu. Ve o cemaati, o şahsı dinlemekten vazgeçir. Yapamıyor musun bunu? Hadisin devamı bu. Orayı terk et. Ötesi yok bunun. Oradasın. Ben bir şey yapmadım diye sadece onlar konuştu. Asıl sen yaptın zaten. Sen yaptın. Orada ona fırsat verdin ya, sen yaptın. Bu konuda hassas olsak Allah aşkına, gıybetçiler yer bulurlar mı toplumda? Müşteri olmayanın malı satılır mı pazarda? Biz müşteri oluyoruz. Televizyonlara şöyle bir gözden geçirin. Bu cemaati tenzih ederek söyleyeceğim. En fazla izlenen programlar dedikodu programları. Niye? Ya Allah öyle bir şeyi koymuş içimizde. Tecessüs insanın merak ettiği bir şey.
Bakın.

karşı karşıya gelip oturup konuşmuyor gençlerimiz. Ne yapıyor? Ne olduğu bilmediği bir adamla Facebook'ta, Twitter'da, şurada burada saatlerce konuşuyor. Niye? Kimliğini tanısa o tecessüs kaybolacak ortadan. O zaman da işin cazibesi kalkacak. Allah bir imtihan gereği onu bizim içimize koymuş. Biz onu doğru yerlerde kullanırsak ona ihtiyaç kalmaz. Ama yanlış yerlerde bunu kullandığımız anda işi biz başından sonuna kadar sıkıntıya sokarız. Allah muhafaza etsin. Ezan da okundu ama bitireceğim. Ondan sonra namaza duracağız. Dava adamı hayatının en büyük tuzağının rahat olduğunu bilir. Rahatın rehaveti, rehavetin ise tembelliği ve uyuşukluğu getirdiğini unutmaz. Bir işte yorulduğunda yatarak değil, başka bir işe geçerek dinleneceğinin şuurunda olur. Ayet değil mi bu? Bir işte yorulunca başka bir işe geç diyor Kur'an. Dinlen demiyor. Çünkü dinlenemez insan. Dinlenmekle yorgunluğu atamaz. Bakın insanlara şöyle bir bakın, en fazla pazar günü yorulurlar. Yatıyorlar ya evde, pazartesi günü bitmiş bir vaziyette işteler. Bütün işverenler işçilerinin pazartesi günü öğlene kadar hallerinden şikayetçidir. Neden? Yorulmuş gelmiş. Çalışsaydı yorulmayacaktı. Yorulmuş gelmiş. Onun için bakın iş yapan insanlara, işi çok olan insanlar iş yapıyorlar. İşi çok olmayan insanlar hiçbir şey yapamıyorlar. Adamın başını kaşıyacak zamanı yok. O adam iş yapıyor. Adam akşama kadar oturuyor. O adam iş yapamıyor. Zaman bulamıyor ki yapsın. Ama öteki adam o işin içerisinde o tempoyla, o ağırlıkla, o yoğunlukla yine de Allah için bir şeyler yapıyor. 8'de çıkmış işten, gelmiş yorgun argın, Allah için gelmiş ya, Allah şöyle melekleriyle onu bir sallamış, adam öyle bir gelmiş ki maşallah mücahit yerinde duramıyor. Öteki adam evden yatarak gelmiş, gözleri açılmıyor. Alın size fark. Hayal şeylerden bahsetmiyorum değil mi? Yanımızda içimizde olan şeyleri söylüyorum. Böyle. Çünkü rahat rehaveti getirir. Onun sonu yok, tembellik, uyuşukluk, ama bir adam çalışırsa o adam iş yapar. Rahatı bu dünyada değil, cennete giden yollarda arar. Bunun için şartlar ne olursa olsun koşar. Davası için koşmayı hayatının esası edinir. Koşmadan, yorulmadan bir şey olmayacağının farkında olur. Terlemeden olur mu? Hiçbir şey olmaz. Terleyecek gibi şeyler olsun. Dava adamı asla arkasına bakmaz. Bir iş yapacağı zaman ben deyip ortaya atılmayı bilir. Bir iş var değil mi? Ben. Eli havadadır onun. Bendir, ortaya atılır. Arkaya bakarak yürünemeyeceğinin şuurunda olduğu için arkasında kendiyle beraber yürüyen adamların kafalarını saymaz. Kendinden önce aynı yolda yürümüş olan büyüklerin ayak izlerine bakar. Yanındaki bazı kardeşlerinin ihmali onu menfi anlamda etkilemez. Beraberce çıktık yola, yürüyoruz. Birimiz az yaptık, birimiz çok yaptık. Az yapanı hesaba o çekmez. Sen niye az yaptın, niye şunu yapmadın, niye bunu yapmadın demez. Her insanın başka bir insanın imtihanı olduğu bilincinde olur. Allah belki o tembel arkadaşı niyetimizin selimliğini test etmek için, imtihan etmek için bize gönderdiğinin farkında olur. Onun için ona takılmaz. Kardeşlerinin yapmadıkları işleri bile yapar. Kim yaptı diye sorulduğunda biz yaptık der. Anlatabildim mi derdi?

0: mi?
1: Kardeşlerinin yapmadığı işi de yapar. Biri de sorar. Kim yaptı? Ben yaptım demez. Biz yaptık der. Onu da işin içerisine dahil eder. Tüm kardeşlerine dava yolunda yürümenin adabını sözü ile değil hayatı ile öğretir. Şimdi somut örnekler vereceğim. Olmayacak. En iyisi vermeyeyim. Siz böyle anlayın. Ama şöyle bir etrafınıza bakın, bu sözlerin ne demek olduğunu anlarsınız. Sözle değil, adapla, edeple öğretebilirsek biz öğretmiş oluruz. Söyledikten sonra bir anlamı yok ki, ben söyledim yaptın. Söyledim yaptın ama keşke söylemeden yapsaydın. Söylemeden yaptırmanın yolu nedir? Örneklik. Bunu yaptırabilirsek eğer Allah'ın izniyle o kardeşimizin de elinden tutmuş oluruz. Dava adamı bir irade kahramanıdır. O iradesinin hakkını vererek kin, nefret, dünyevi hırs, haset, bencillik, şehvet ve başka hastalıklara karşı sürekli savaş halindedir. Bu hastalıklarla savaşı hayatının sonuna kadar sürdürür. Yaptım bitti. Hayır. Hayatın devam ettiği sürece bu savaş devam eder. Bütün meselenin iradeden geçtiğini unutmaz. Savaşta sırtı yere gelmeyen nice pehlivanların şehvet kurbanı, şöhret kurbanı, mal kurbanı, haset kurbanı olacaklarını unutmaz. Bundan dolayı da sürekli teyakkuz halinde olur. Alın size bir dava adamı portresi. Son maddeyi de söyleyeyim. Dava adamı bütün güzellikleri, iyilikleri ve başarıları Allah'tan, sıkıntıları, eksikleri ve yanlışları ise nefsinden bilir. Ortaya çıkan muvaffakiyetleri asla nefsine mal etmez. Ben yaptım oldu. Haşa. Ben olmasaydım olmazdı. Yüz binlerce kez haşa. Benim dediğimi yapsaydınız daha iyi olurdu. Bakın masumane bir cümle. İstişare ettiniz. Arkadaşınız başka bir şey söyledi. Ama umumun kanaati başka çıktı. O bir daha benim dediğimi yapsaydınız olmazdı deme hakkına dahi sahip değil. Bunu dese bile bir insanın haşa demesi lazım. İstişare yaptık bitti. Uhud'a geldi Efendimiz. Kararı o muydu? Hayır. Ashabın kararı öyleydi. Onların kararına uydu geldi ama bir gün olsun Efendimiz benim dediğimi yapsaydınız olmazdı demedi. Böyle bir söz dava adamının ağzına yakışmaz. Benim dediğimi yapsaydınız daha iyi olurdu demeyi şeytanın sözü sayar. Yapan kendisi olsa bile atan bendim ama vuran oydu. Yapan bendim ama başarıya götüren oydu. Der dava adamı. Ben yaptım oldu demez. Ben attım ama ben vurmadım. O beni de demez. Kur'an dediği için dedik onu. Kur'an dediği için onu söyledik. Ama o orada ben demeyi Allah'a şirk koşmak olarak görür. Çünkü bencilliğin şeytanın bir hastalığı olduğunu hiçbir zaman unutmaz. Biz desek, eğer biz demeyi hakkıyla becersek, şahsı manevi olacak o zaman. Bereketlenecek. Asıl o zaman melekler rahmet indirecekler Allah'ın katından. Yapan kendisi olsa bile atan bendim ama vuran oydu bilincinde yürür. Bu konuda sürekli nefsini hesaba çeker ve asla muhasebenin ipini gevşetmez. Elinde imkanlar azken muhasebe yapar da imkanlar çoğalınca bunu yapmamazlık etmez. Her gün, her an onu canlı tutar.

0: İsterdim ki size biraz tatlı şeyler anlatayım ilk derste ama ne yapayım? Hakikat acıdır. Bazen acıları da söylemek gerekir. Ama unutmayın, tat her zaman tatlı da değildir. Acı da tatlıdır. Bu bizim işimiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Bize bunu yükleyen Rabbimiz. O halde yapacağımız şey nedir? Gereğini yerine getirmek. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz.

0: Lanta çeşitleriyle alıştığımız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının
1: tapattığından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in gazabından kurtulmanın en kolay yolu onun teklifini kabul etmek.
2: Yani hangi teklifini kabul edeceğiz?
1: Onun peygamberliğini kabul ederseniz canınızı kurtarırsınız. Kanlarınız, mallarınız ve çocuklarınız selamette kalır.
2: Olacak şey değil. Nasıl böyle bir şey teklif edersin?
3: Biz Yahudiler Allah'ın sevgili oğullarıyız.
1: O gerçekten bir peygamberse başımıza gelecekleri bir düşünün. Ben en başından beri onunla olan anlaşmamızı bozmak istememiştim. Huye'yi geldi ve aramıza fitne soktu.
4: O ne?
5: Ne?
4: Şu çadırın altından bir şey akıyor.
5: Aman yarabbim. Bu kan.
4: Rüfeyde Hatun'a haber verin hemen.
5: Şimdi girdi çadıra. Sad'ın kanaması varmış.
4: Bu kadar kan kaybına kim dayanabilir?
5: Peygamberimize haber verdiler.
6: Sa'd bin Muaz Bakî kabristanında defnedilirken tüm ashab-ı kiram gözyaşı döküyordu. Sa'd'in annesi

0: annesi gömülme esnasında onun başında ağlamaya başlayınca Peygamberimiz müdahale edilmemesini işaret etti.
1: Ah, ah oğlum. Senin hangi özelliğini anlatsam, seni nasıl övsem bilemem ki. Ya Rabbi, bana sabır ver. Bu acının ecrini senden diliyorum.
2: 99. Bölüm.
0: Sa'd bin Muaz'ın vefatı peygamberimizi ve arkadaşlarını çok üzmüştü. Medine'ye İslam'ı öğretmek üzere gelen Musab bin Ümeyr'e ilk iman edenlerden biriydi Sa'd. Onun vesilesiyle kabilesi de İslam'ı kabul etmişti. Peygamberimizi maddi manevi her yönüyle destekleyen ve her fırsatta ona yalnız olmadığını hissettiren bu güzel insanın ölümü Medine'yi yasa boğmuştu. Hanımlar Sa'd'in annesine taziyede bulunmak için akın akın evine geliyorlardı.
3: Ayşe sen misin? Hoş geldin, buyur içeri.
4: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam.
4: Allah sabır versin. Taziye için gelmiştim. Sa'd'ın annesi müsait mi?
3: Tabii. İçeride taziye için gelen misafirlerini ağırlıyor.
4: Şu yemeği alıver sana zahmet.
3: Zahmet etmişsiniz. Elleriniz dert görmesin.
4: Afiyet olsun.
3: Ayakta kalmayın. İçeri geçin lütfen. Teyze, bak müminlerin annesi ziyaretine gelmiş.
4: Selamun aleyküm.
5: Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin Ayşe. Şöyle buyur, otur.
4: Resulullah'ın sana selamı var.
5: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın elçisi bu zor günlerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizler de öyle. Allah sizden razı olsun. Peygamberimiz daha bu sabah birini gönderip bir ihtiyacımız olup olmadığını sordurmuş.
4: Sa'd'ı ne kadar sevdiğini bilirsin. Onu sevmeyen kimseyi de tanımıyorum doğrusu. Oğlunun çok iyiliğini gördük. Memleketimizi bırakıp buraya hicret ettiğimizde bize maddi manevi ne kadar desteği oldu bir bilsen.
5: Oğlum, Sa'd'ım Resulullah'ı çok severdi. Yaptıklarının hepsini gönül hoşluğuyla yaptı. Allah'ın rızasını kazanmayı dilerdi. Rabbim de ona bu genç yaşında şehadet şerbetini içirdi.
4: Ne mutlu ona, hem Allah'ın rızasını kazandı hem de Resulullah'ın hoşnutluğunu. Biliyor musun peygamberimiz ne der? Resulullah'tan önce ölen müminler onun duasını aldıkları için şanslılarmış. Sa'd da peygamber duasına nail olanlardan.
5: Evet yavrum, onun dizlerinde son nefesini verdi. Onu kabre o indirdi. Elbette büyük bir lütuf bu. Allah bize peygamberimizin acısını yaşatmasın.
4: Amin.
5: O yanımızdayken her şeye dayanılır da o olmazsa ne yaparız bilmem. Sa'd'ım için üzülmüyorum. Elinden geleni yaptı. Canı gönülden istediği şehadet nasip oldu. Üstelik bize ihanet edip iki ateş arasında bırakan Yahudilerin sonunu görmeden de canını teslim etmedi.
4: Tam da istediği gibi. Yaralandığında öyle dua etmiş değil mi?
5: Evet. Aynen dua ettiği gibi şehit oldu. Dedim ya evladım adına üzülmüyorum. Allah'ın izniyle o en güzel makamların sahibi olacak. Ama hasret, hasret dayanılmaz bir şey yavrum.
4: Ah, bilmez miyim? Allah sana güç kuvvet ve sabrı cemil versin.
5: Amin kızım, amin.
4: Resulullah ölenin ardından aşırı övgüde bulunulmasından hoşlanmaz. Yas tutanları da bu konuda uyarır. Cenazede dikkatimi çekti. Senin söylediklerinin hiçbirine karşı çıkmadı. Hatta Sa'd'ın annesi oğlunu nasıl övse yeridir demiş. Sana da sabretmeni ve artık üzülmemeni söylüyor. Çünkü Sa'd arzu ettiği şekilde Rabbine kavuşmanın huzuru içindeymiş.
5: Ne büyük bir müjde bu. Resulullah oğlumun ne halde olduğunu mu görmüş?
4: Evet, sana da artık onun adına üzülme diye haber gönderdi.
5: Şükürler olsun. Allah'ım Bana cennette oğlumla hasret gidermeyi nasip et.
4: Amin.
0: Medine Mescidi'nde güzel bir seher vaktiydi. Sabah namazını Peygamberimizle birlikte kılmış olan ashab-ı kiram, adetleri olduğu üzere Peygamberimize sorular soruyor, kimileri de gece gördüğü rüyaları tabir ettiriyordu. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah konuşmaları dikkatle dinliyor, Resulullah'ın ağzından çıkan sözleri zihnine ve gönlüne nakşediyordu.
2: Az önce anlatılan rüya ne kadar manidardı. Peygamberimiz ne güzel yorumladı. Keşke ben de böyle rüyalar görseydim. İyi bir adam olsaydım, Allah bana da böyle rüyalar gösterirdi. Allah'ım, bana da böyle rüyalar göstersen de Resulüne tabir ettirsem.
0: Aynı günün akşamında Hazreti Ömer'in evinde aile arasında tatlı bir muhabbet ortamı oluşmuştu.
3: Abdullah, babanı yeterince dinledik. Sen anlat bakalım oğlum, günün nasıl geçti? Yeni bir şeyler öğrendin mi?
6: Baba, annem çok konuşuyorsun mu demek istedi sana.
7: Biraz da oğlunu dinlemek istiyor sanırım.
2: Anlatayım o zaman anne. Sabah namazından sonra her zamanki gibi Peygamberimizin çevresinde oturup sohbet ettik. Günün o saatinde Resulullah'ın yanında olmanın tadı başka hiçbir şeyde yok. Hem zaman öyle bereketleniyor ki saatlerce yanında kalmışız gibi hissediyorum.
7: Peygamberimizin duası var ya, Allah'ım günün ilk saatlerini ümmetim için bereketli eyle diye.
2: Gerçekten de öyle baba. O saatler hem çok bereketli hem de çok feyizli oluyor. Henüz sıcak bastırmamış mis gibi bir hava.
3: Bunun tadını en iyi sen çıkarıyorsun Abdullah. Çoğunlukla suffede kalıyorsun. Biz sana hasret kalıyoruz ama olsun. Peygamberimizin yanında ne kadar vakit geçirirsen o kadar kârdır.
2: Doğru söylüyorsun anneciğim. Ben de her fırsatta onu görmeye çalışıyorum. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Peygamberimiz bir soru sordu ve kimse cevabını bilemedi. Benimse aklıma gelen cevap doğruymuş. Ama söyleyemedim.
7: Neden söyleyemedin ki?
3: Dur bakayım. Baştan anlat da biz de öğrenelim.
2: Allah Resulü'nün yanında oturuyorduk. Babam, Ebu Bekir, Osman, ben ve diğerleri 10 kişi kadardık. Bir adam peygamberimize hurma özü ikram etti.
6: O da ne lezzetli bir şeydir. Bu sene bizim hurmalardan çıkmadı mı baba?
7: Ağaçların tepeleri yeni tomurcuklandı. Bir müddet sonra bizimkilerden de çıkar.
6: Süt gibi olur ama tadını hiçbir tatlıya değişmem.
7: Çıktığında getiririm sana, merak etme.
6: Tamam, konuyu dağıttım. Kusura bakma Abdullah, sen devam et.
2: Önemli değil abla. Resulullah onu içtikten sonra şöyle dedi. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladı. Ama kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada benim içimden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandım ve sustum. Sonra insanlar Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istedi. O da bu hurma ağacıdır dedi.
7: Peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim.
2: Senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim. Sonuçta siz benden iyi bilirsiniz.
3: İnce düşünceli, güzel oğlum benim. Aferin sana. Hadi artık yatalım. Sabah namazına kalkmakta zorlanmayalım.
7: Hadi bakalım. Allah rahatlık versin.
2: Hayırlı geceler.
3: Hayırlı geceler oğlum.
2: Allah'ım, neredeyim ben? Karşıdan gelen büyük varlıklar da ne? Ellerinde demir sopalar var. Beni nereye götürüyorsunuz? Yardım edin! Sesimi duyan yok mu? O da ne? Cehennem mi burası? Bırakın beni! Bırakın beni! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım! Allah'ım, cehennemden sana sığınırım!
0: Melek ona, Abdullah, ben Allah'ın görevlendirdiği bir meleğim. Korkutulmayacaksın, endişelenme. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan, dedi.
2: Allah'ım çok şükür. Ya Rabbi, azabından sana sığınırım.

0: Dur bir dakika. Beni götürmeye devam ediyorlar. Bana yardım et.
1: Melek onların da görevli melekler olduğunu, kendisine gösterecekleri şeyler olduğunu söyledi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sığınıyorum. Cehennemin yanına geldik. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş. Uğultusu ne kadar uzaktan duyuluyor. Allah'ım muhafaza eyle. İçinde insanlar görüyorum. Bunlar Kureyş'ten tanıdığım adamlar. Babamın arkadaşları. Kureyş'in ileri gelenleri. Yok, bakamayacağım. Ne olur zorlamayın. Baş aşağı zincirlere asılmışlar. Nasıl bir azap bu Allah'ım? Allah'ım sana iman ediyorum. Resulüne iman ediyorum. Azabın haktır. Bize merhametinle muamele et. Bizi cehennem azabından koru. Nihayet uzaklaştırıyorlar beni buradan. Oh, çok şükür rüyaymış. Ne kadar dehşetliydi. Ya kurtulamasaydım? Allah'ım doğru yoldan ayırma. Yardımını esirgeme. Kalkıp bir abdest alayım. Kendime gelirim belki. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. İki rekat namaz kılayım. Abdullah. Rüya görmek istiyordun, gördün işte. Şimdi Resulullah'a sorabilirsin.
2: Allahu Ekber, Allah.
0: Tam da namaz vakti olmuş. Bismillah.

0: Abdullah'ın içi içine sığmıyordu. Gördüğü rüya nasıl yorumlanacaktı merak içindeydi. Namazın ardından peygamberimize rüyasını anlattı. Resulullah da meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı.
1: "Namazlarımı kılıyorum. Gün içinde de nafileler kılmaya çalışıyorum. Bu olsa olsa gece namazıdır. Teheccüde kalkamadığım günler oluyor. Ya Rabbi, söz veriyorum, bundan sonra Resulünün yaptığı gibi gece namazlarımı kılacağım. Seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel kulluk etmede bana yardımcı ol."
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik

0: beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Ya hay.
7: Haysın sen. Hep dirisin. Diriliğim senin dilemendir. Haysın ki çürümüş kemiklerim, toz olmuş toprağım, unutulmuş adım, bakılmaz olmuş yüzüm senin için ebedi dirilik sebebidir. Ebedi diriliğe, ebedi hayata beni sen aday eylersin. Haysın ki ben ölmüş olsam da ölümümün yüzüne bakarsın. Yüzüne bakılmaz olmuş ölülerin yüzüne ancak sen bakarsın, ebedi hayat bahşedersin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Tevbe namazı. Hazreti Peygamber bir sabah Bilal'i çağırdı ve "Ey Bilal, hangi amelinden ötürü cennete girdin? Dün akşam ben cennete girdim. Önümde senin ayak sesini işittim." dedi. Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, ben herhangi bir günah işlediğimde mutlaka onun peşinden abdest alır, iki rekat namaz kılarım." dedi. Enes'in dilek namazı kılması ve ihtiyacının giderilmesi. Enes'e yaz mevsiminde bostancısı geldi. Susuzluktan şikayet ediyordu. Enes, "Bana su getirin." dedi. Su getirdiler. Abdest aldıktan sonra, "Göklere bak, bir şey görüyor musun?" dedi. Bostancı, "Bir şey görmüyorum." dedi. Enes içeri girdi, yine namaz kıldı. Üçüncü veya dördüncü defasında bostancı, "Ben kuş kanadı kadar bir bulut görüyorum." dedi. Enes namaza devam edip dua etti. Bostancı Enes'in yanına girip, "Gök tamamen doldu. Yağmur yağmaya başladı." dedi. Enes, "O halde Bişr bin Şegaf'ın gönderdiği ata bin de bak yağmur nereye kadar gelmiştir." dedi. O ata bindi, çevreyi dolaştı ve hayretle gördü ki yağmur Enes'in bahçesinden öteye geçmemiştir. Hazreti Peygamber'in Ali'nin şifa bulması için namaz kılması ve Ali'nin iyileşmesi. "Acayip bir şekilde hastalandım. Resulullah'a geldim. Beni yerine oturttu. Kendisi kalkıp namaz kıldı. Üzerime elbisesinin bir köşesini atmıştı. Sonra bana, "Ey Eba Taliboğlu, sen şifa buldun. Artık senin hastalığın geçti. Ben Allah'tan kendim için ne istediysem senin için de onu istedim. Ben Allah'tan ne istediysem Allah onu bana vermiştir. Ancak bana senden sonra peygamber yok denildi" buyurdu. Ben kalktım. Sanki hiç hasta olmamıştım. Ashab'tan Ebu Mala'n bir hırsızın kendini öldürmek istemesi üzerine dua etmesi ve duasının kabul olması. Ashab'tan Ebu Malak adında birisi vardı. Ticaretle uğraşırdı. Kendi parasından başka, elinde başkalarının da parası vardı. Ayrıca çok ibadet eden, takva sahibi bir adamdı. Bir gün sefere çıktığında silahlı bir haydut tarafından önü kesildi. Haydut kendisine, "Eşyalarını bırak, kesinlikle seni öldüreceğim." dedi. O da, "Beni neden öldüreceksin? Bütün malım senin olsun." dedi. Haydut, "Ben malı istemiyorum, senin kanını istiyorum." dedi. Ebu Malak, "O halde bana izin ver de namaz kılayım." dedi. Hırsız, "İstediğin kadar namaz kılabilirsin." dedi. Ebu Malak, abdest aldıktan sonra namaz kıldı ve üç kere, "Ey Vedud, ey Arş-ı Mecid'in sahibi, ey dilediğini hemen yapan, hiç kimse tarafından küçümsenmeyen izzetinle senden istiyorum. Hiç kimse tarafından zulme uğratılmayan padişahınla senden istiyorum. Arşının erkanını dolduran nurunla senden istiyorum ki beni şu hırsızın şerrinden muhafaza edesin. Ey kurtarıcı, beni kurtar." diye dua etti. Sonra baktı ki karşıdan bir süvari büyük bir hızla geliyor. Elindeki mızrağın ucu kulaklarının arkasında parlıyor. gelen atlının haydutun yanına varmasıyla onu öldürmesi bir oldu. Sonra bana dönerek, "Sen kimsin? Allah beni senin yardımına gönderdi. Ben 4. tabaka meleklerindenim. Sen 1. kez dua edince gök kapılarının çatırdadığını işittik. 2. kez dua ettiğinde gök ehli arasında bir feryat işittik. 3. kez dua ettiğinde ise bu çaresiz bir kişinin duasıdır" diye bir ses duyuldu. Bunun üzerine Allah'a "seni kurtarma görevini bana vermesini diledim" dedi. Sonra "ey tacir, seni müjdeliyorum. Kim abdest alıp 4 rekat namaz kıldıktan sonra senin ettiğin duayı okursa, ister darda olsun, isterse olmasın, onun duası muhakkak kabul edilir" dedi. Hazreti Peygamber'in öğrenim için gelen Saffan'a gösterdiği memnuniyet. Hazreti Peygamber'in yanına girdim. Mescitte kırmızı bürdesinin üzerinde yaslanmış duruyordu. "Ey Allah'ın Resulü, ben ilim talep etmek için geldim" dedim. Resulullah, "İlim talibine merhaba, ilim talibine merhaba, ilim talibini melekler kanatlarıyla sararlar. Sevinçlerinden kanatlarını açıp onun etrafında dolaşırlar. Sonra göklerin 1. katına varıncaya kadar birbirlerinin sırtına çıkarlar" dedi. Kabisa'nın ilim öğrenmek için Hazreti Peygamber'e gelmesi ve Hazreti Peygamber'in ona söyledikleri. Hazreti Peygamber'e geldim. Bana, "seni buraya getirten nedir?" dedi. "Benim yaşım ilerledi. Kemiklerim inceldi. Sana Allah'ın bana hayırlı kılacağı bir ilmi öğrenmek için geldim" dedim. Hazreti Peygamber, "sen hangi taşın, hangi ağacın veya toprağın yanından geçmişsen, onlar sana af talebinde bulunmuşlardır. Ey Kabisa! Sabah namazını kıldıktan sonra 3 defa, Subhanallahil azim ve bihamdihi dersen, körlükten, cüzzamdan, felçten korunursun. Ey Kabisa! Ey Allah'ım! Ben senden, senin katındakini istiyorum. Faziletinden benim üzerime akıt. Rahmetinden benim üzerime serp. Bereketinden benim üzerime indir" diye dua et buyurdu. Hazreti Peygamber'in ilim öğrenmek günahlara kefaret olur demesi. Hazreti Peygamber ashabıyla konuşurken yanından 2 kişi geçti. Hazreti Peygamber o 2 kişiye, "siz de dinleyin, büyük bir kâr elde edersiniz" dedi. Hazreti Peygamber konuşmasını bitirdi. Ashab dağıldıktan sonra Hazreti Peygamber ayağa kalktı. O 2 adam, "ey Allah'ın Resulü, sen bize, dinleyin, büyük bir kâr elde edersiniz" dedin. "Bu sadece bizim için midir, yoksa buna herkes dahil midir?" dediler. Hazreti Peygamber, "ilim öğrenmek isteyen hiçbir kimse yoktur ki, onun bu isteği geçmiş günahlarına kefaret olmasın" dedi. Hazreti Peygamber'in alemin abidden üstün olduğu hakkındaki sözü. Resulullah'a 2 kişi zikredildi. Birisi alim, diğeri abitti. Hazreti Peygamber, "alimin abid üzerindeki fazileti benim içinizdeki en aşağı kimseden üstünlüğüm gibidir. Allah ve melekleri ve gök ehli, hatta deliğindeki karıncalar, denizdeki balıklar bile İnsanlara hayır öğretene dua edip hayır dilerler" buyurdu. Hazreti Peygamber, "alimin abid üzerindeki fazileti benim mertebece en aşağınız üzerindeki faziletim gibidir" dedikten sonra, "kulları içinde ancak alimler Allah'tan gereğince korkar" ayetini okudu. Hazreti Peygamber'den 2 kişinin durumu soruldu. Bunlar İsrailoğulları arasındaydılar. Birisi alimdi, farz namazını kılar, sonra oturur, halka hayrı öğretirdi. Diğeri bütün gün oruç tutar, bütün gece ibadet ederdi. Bunlardan hangisi üstündür denildi. Hazreti Peygamber, farzını eda ettikten sonra oturup halka hayrı öğretenin, oruç tutan, gece namazı kılan abid üzerindeki fazileti, benim en aşağınız üzerindeki faziletim gibidir buyurdu. Hazreti Peygamber'in ilim öğrenmeye teşvik etmesi. Hazreti Peygamber bir gün bir suffede oturduğumuz sıra çıka geldi ve hanginiz ister ki Buthan veya Akik denilen iki dereden birine gitsin, hiçbir günah işlemeden ve herhangi bir kimsenin hakkına tecavüz etmeden bedavadan büyük hörgüçlü iki deve getirsin dedi. Ey Allah'ın Resulü, hepimiz bunu isteriz dedik. Hazreti Peygamber, o halde niçin mescide girmiyor, orada öğretmiyor veya Allah'ın kitabından iki ayet okumuyorsunuz? Ki bu sizin için iki deve getirmekten daha hayırlıdır. Üç okursanız üçten, dört okursanız dörtten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Peygamber'in ilim öğrenen kardeşini şikayete gelen adama söyledikleri. Peygamber devrinde iki kardeş vardı. Birisi sanatkardı, diğeri de peygamberin huzurunda durur, ilim öğrenirdi. Sanatkar, kardeşini Hazreti Peygamber'e şikayet etti. Hazreti Peygamber, sanatkara hitaben, umulur ki sen onun sayesinde rızıklanıyorsun, dedi. Hazreti Ali'nin ilme teşvik etmesi ve Kumeyl bin Ziyad'ın bu hususta Hazreti Ali'den rivayeti. Hazreti Ali, peygamberlere en yakın olan insanlar, peygamberlerin getirdiklerini en iyi bilenlerdir, dedikten sonra, doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur, ayetini okudu ve, öyleyse Muhammed'e en yakın olanlar ona uyanlardır. Muhammed'in düşmanları da Allah'a isyan edenlerdir. Velev ki soyca onun yakınları olsun buyurdu. Ali bin Ebi Talip bir gün elimden tutup beni sahraya doğru götürdü. Sahraya vardığımızda oturdu, derinden içini çekerek, ey Kumeyl, kalpler birer kaptır. Onların en hayırlısı en fazla alanıdır. Sana söylediklerimi iyi öğren. İnsanlar üç sınıftır. Biri, ilim ve ameli tam olan ve her yönüyle Allah yolunda olan alimdir. Diğeri, kurtuluş yolunu arayan öğrencidir. Üçüncüsü ise, akılsız ve rezil kimselerdir ki, her bağrana tabi olur ve esen yelin peşinden gider. İlmin ışığıyla aydınlanmaz ve sağlam bir kaleye sığınmaz. İlim, servetten hayırlıdır. Çünkü ilim seni korur. Serveti ise sen korursun. İlim sarf ettikçe artar, servetse sarf ettikçe azalır. Alimin sevilmesini, din herkese borç kılmıştır. İlim, sahibine sağlığında yol gösterir, ölünce de ona iyi bir isim bıraktırır. Servetin gücü, servetin elden gitmesiyle yok olur. Nice servet sahipleri vardır ki, daha sağken ölüdürler. Alimlerse dünya durdukça hayattadırlar. Bedenleri ortada olmasa bile hatıraları gönüllerde yaşar, dedi. Ali bir daha içini çekip göğsünü işaret ederek, burada ilim vardır. Fakat ne yazık ki onu yüklenecek kişiler bulamıyorum. Evet, kabiliyetli ve hızlı kavrayan birisi vardır ama güvenilir değildir. Dini dünyaya alet eder ve Allah'ın eline verdiklerini Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın nimetlerini de Allah'ın kullarına karşı kullanmaktadır. Bir diğeri de vardır ki, doğru yolda olanlara uyuyorsa da, hakkı yaşatmada basiretli değildir. En küçük bir şeyden dolayı gönlünde tereddütler oluşur. Böylece ortada kalır. Ne bu tarafı ne de öteki tarafı tercih edemez hale gelir. Kimisi de vardır ki, nefsani arzu ve isteklerin peşinde olup, şehvet duygularının esiri olur. Yahut da kalbinde dünya sevgisi o kadar yerleşir ki, en büyük zevki dünya malı toplayıp servet biriktirmek olur. Bu tür kimseler, din ve insanlık için yol gösterici olmaktan ziyade şuursuz hayvanlara benzerler. Böylece de ilim sahiplerinin ölmesiyle ilim de ölüp gider. Ancak yeryüzü, Allah'ın ilim belgelerini elinde tutan kimselerden tamamen yoksun kalmaz ki, Allah'ın delil ve belgeleri işlemez duruma gelmesin. Bu tür insanlar sayıca azdır. Fakat Allah katında değerleri büyüktür. Allah böyle kimseler vasıtasıyla belgelerini korur ki Allah'ın belgelerini başkalarına aktarsınlar. Bu kimseler ellerindeki ilim silahıyla hakikat kalelerini açar, mide düşkünlerinin sarp görüp yürümedikleri mana yolunda uçarak giderler ve cahillerin ürküp kaçtıkları yücelikleri kucaklarlar. Bedenleri yeryüzündeyse de ruhen yüce alemdedir. İşte Allah'ın yeryüzündeki halifeleri ve insanlığın yol göstericileri bunlardır. Ah, ah bunları görmek ve arkadaş olmak ne büyük saadettir dedikten sonra bana, ey Kumeyl, Allah beni de seni de affetsin. İstersen artık gidelim dedi. Muaz bin Cebel'in ilme teşvik etmesi. Muaz bin Cebel şöyle diyor. İlmi öğreniniz. Çünkü Allah için ilim öğrenmek Allah'tan korkmaktır. İlim talep etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmi araştırmak cihattır. İlmi ehline vermek Allah'a yaklaştırıcı bir ameldir. Çünkü ilim helal ve haramın nişanlarıdır. Ehli cennetin yolunun belirtileridir. Vahşet devrinde insana dosttur. Gariplik devrinde insanın arkadaşıdır. Tenhada insanla konuşan nesnedir. Genişlikte de sıkıntıda da insanın önderidir. Düşmana karşı insanın silahıdır. Dostlar yanında insanın süsüdür. Allah onunla bazı kavimleri yüceltiyor ve onları hayırda önder ve imam yapıyor. Onların eserlerinden istifade edilir. İnsanlar onların fiillerine uyar ve onların reyleri kâfi gelir. Melekler onların dostluklarını istemektedirler. Kanatlarıyla onları sıvazlamaktadırlar. Yaş kuru, hatta denizdeki balıklar, yerdeki haşerat, sahradaki yırtıcı ve ehli hayvanlar ilim sahiplerine af talebinde bulunurlar. Çünkü ilim cehaletten ölen kalpleri diriltir, gözlerin ışığıdır. Kul ilimle en yüksek mertebeye varır. Dünya ve ahirette en yüce kemale erer. İlmi düşünce oruç tutmaya denktir. İlmi tartışma gece ibadetine denktir. İlimle akraba hakkı gözetilir ve iyi kötüden ayırt edilebilir. Amel de ilmin takipçisidir. İlim ancak saadet sahibi kişiye nasip olur. Şakî ve bahtı kara olanlar ondan nasip alamazlar. Abdullah bin Mesud'un ilme teşvik etmesi. İbni Mesud şöyle diyor. Sabah kalktığında ya alim veya ilim arayan ol. Bu iki vasfın haricinde olma. Çünkü bu iki vasıf haricindekiler hem cahil hem cahilliğe razıdırlar. Melekler sabah kalkıp ilim öğrenmeye koyulan kimseye hoşlandıkları için kanatlarını gererler. Abdullah bin Mesud şöyle diyor. Ya alim ol veya ilim öğrencisi. Bunun dışında kalıp da onun bunun arkasında sürüklenen bir kimse olma. Abdullah bin Mesud şöyle diyor. Ey insanlar! İlim kaldırılmazdan önce ona yapışınız. İlmin kaldırılması alimlerin ölümüyle olur. İlmi elde etmeye çalışınız. Sizden herhangi bir kimse ne zaman yanındaki ilme muhtaç olduğunu bilmez. İlme sarılın. Fakat mugalata yapıp derinleştirmeyin. Ashabın yolunu tutun. Çünkü bir kavim gelecektir ki Allah'ın kitabını okuyacaklar fakat onu arkalarına atacaklardır. Abdullah bin Mesud şöyle dedi. Kişi alim olarak dünyaya gelmez. Ancak öğrenmekle olur. Ya alim olarak sabahla veya talebe olarak. Bu iki vasfın dışında kalırsan hiç olmazsa alimleri sev ve onlara buğz etme. Ebu Derda'nın ilme teşviki. Ebu Derda, ya alim ol ya talebe, ya ilim sahiplerini sev veya onlara tabi ol. Sakın bu dört şeyin dışında olma, yoksa helak olursun dedi. Hasan'a, dört şeyin dışında olmak nedir dedim. Hasan, bid'atçılıktır dedi. Ebu Derda, ey Şam halkı, siz birbirinizin din kardeşi, kapı komşusu, ve düşmana karşı yardımcısısınız. Acaba beni neden sevindirmiyorsunuz? Halbuki benim nafakam sizin üzerinize değildir. Görüyorum ki alimleriniz azaldığı halde cahilleriniz ilim öğrenmiyor. Görüyorum ki Allah'ın kefil olduğu rızık için bütün gücünüzle çalışıyor, fakat size emredilen şeyleri terk ediyorsunuz. Şunu bilin ki hangi toplum yüksek ve sağlam binaları yapıp servet yığmaktan başka bir şey düşünmez ve sonu gelmeyen emellerin peşinden koşarsa, çok sürmez toplumun evleri harabeye döner, amelleri boşa çıkar ve cemiyetleri dağılır. O halde ilim öğrenin ve öğretin. Çünkü öğretenle öğrenen sevap açısından eşittir. Bu iki grup dışında kalanlardaysa hayır yoktur, buyurmuştur. Ebu Derda Şam halkına şöyle dedi: siz sene boyunca buğday ekmeği yediğiniz halde size bu rızkı veren Allah'ı meclislerinizde anmamaya vicdanınız nasıl razı oluyor? Alimlerinizin sayısı gün geçtikçe azalırken cahilleriniz niçin ilim öğrenmiyorlar? İsterseniz alimleriniz artar ve eğer cahilleriniz ilim talebinde bulunurlarsa onu bulurlar. Size zararlı olan durum ve davranışları bırakın da size faydalı olan şeyleri seçin. Hayatımı elinde tutana yemin ederim ki hiçbir toplum hevasına uymaktan başka bir şeyle helak olmaz. Ebu Derda şöyle dedi: İlim kalkmazdan önce onu öğreniniz. İlmin kalkması alimlerin gitmesidir. Kesinlikle alim ve talebe ecirde eşittirler. Gerçek insan ya alim ya talebedir. Bunun haricinde kalanlarda hayır yoktur. Ebu Derda şöyle dedi: herhangi bir kimse mescide bir hayrı öğrenmek veya öğretmek için giderse ona bir mücahidin ecri yazılır. O mescitten evine ancak ganimet sahibi olarak döner. Ebu Derda şöyle dedi: kim ki ilim için sabah çıkıp akşam dönmek cihat değildir fikrindeyse onun aklı eksiktir. Ebu Derda şöyle dedi: İlim öğrenmekle elde edilir. Ebu Zer ve Ebu Hureyre'nin ilme teşvikleri. Ebu Zer ve Ebu Hureyre şöyle dediler: kişinin öğrendiği bir ilim bahsi kendisi için 1000 rekat nafile namazdan daha iyidir. Hazreti Peygamber, bir kişiye ilim yolunda ölüm gelirse şehit olarak ölmüş sayılır, buyurdu. İbn Abbas'ın ilme teşviki. İbn Abbas'tan cihadı sordum. Bana, senin için cihattan daha hayırlısını sana söyleyeyim mi? Bir mescide git. Orada Kur'an ve din bilgilerini öğret. İşte bu cihattan daha hayırlıdır, dedi. İbn Abbas'tan cihadın sevabını sordum. Bana, cihattan senin için daha hayırlısını sana söyleyeyim mi? Bir mescit bina edip orada Kur'an'ı, peygamber sünnetlerini ve din bilgilerini öğretirsin, dedi. Hayrı öğreten için denizdeki balıklar dahil her şey af talebinde bulunur. Saffan bin Asal'ın ilme teşviki. Saffan bin Asal el-Muradi'ye gittim. Bana, ey zir, sabahın erken saatinde neden geldin, dedi. İlim için geldim, dedim. Bana, alim veya talebe ol, sakın bunların dışında bir şey olma, dedi.

0: Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
3: Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Zariyat suresinden devam ediyoruz. Ayet-i kerime surenin başında ve zariyat-i zerv

Vâfele hâmilâti vikrâ diye başlamış, devam etmiş. Yemin cevabı innemâ tu'adûne lesâdik diye gelmişti. Yani onlara vaat edilen o diriliş mutlaka olacaktır. Oraya işaret vardı. Peki sonra ayetlerden bahsetti. İbrahim aleyhisselam, onun hayatında da ayetler vardı. Şimdi peygamberler, onların hayatlarından kısa kesitler halinde Kur'an-ı Kerim nakillerde bulunacak. O hayatlarda da ayetler var. Peki surede esas duruş halimiz ne olmalıydı? Allah Teala bizden neyi murad ediyordu? Ve fissemâi rizkukum ve mâ tuadûn. Yerdeki kayıtlar olacak. Kayıtlar olmadan yaşayamazsınız. Ama esbaba mahkum olmayacaksınız. Esbabı da yaratan Allah Azze ve Celle var. Bunlar olacak ama bunlar dünya çapındaki, dünya ile alakalı, dünyaya ait şeyler. Bunları yaratan, var eden Allah Teala'dır. O esbabı sizin zannettiğinizin dışında var edecek güç ve kuvvete sahiptir Cenab-ı Hak. O bağlamla bize İbrahim Aleyhisselam'a verilen çocuktan bahsetmişti. Bizim anladığımız sebep takdirine göre o yaşta 100 yaşında bir babanın çocuğu olmazdı. 90 yaşında da olmazdı. Onun için bir kadının çocuğu da olmazdı. Onun için Hazreti Sare annemiz de o zaviyeden bakmış. Fe akbaleti imraatu fi sarratin fesakket vecaha ve qalet acuzun akim. Yani o da yüzüne ellerini vurmuştu. Çığlık atmıştı. Hazreti Sare, olur mu yani, ve kâlet acuzun akîm, ben bir koca karı, aciz bir kadınım, kısır bir kadın, olur mu çocuğum? Bildiği bir sebep vardı. Kadın ne zamana kadar hamile kalırdı? 30'unda, 40'ında, eğer 70'e, 80'e, 90'a gelince olmazdı artık bunlar. Fakat şimdi onlar değişiyor işte. Sure bize mahkum olmayın, tevekkül edin. Tevekkülün de sınırı olmasın. Hazreti İbrahim gibi olun. Ateşe girilecekse Allahu Ekber deyin, girin oraya. Denizler yarılmaya dair hüküm aldıysa Allah'tan, yarılacaktır. Esbab değişir, onu anlatıyor bize. Şimdi Musa Aleyhisselam, yani burada da ayetler var, mucizeler var. Peki bütün bu ayetler kime bakar? Müslümana bakar. Ve fil ardi ayatul lil mukinin. Yani bütün bu ayetler Müslümana konuşur, Müslümana hitap eder. Ve fi Musa iz ersalnahu ila firavuna bi sultanin mubin. Yani ve fi Musa ayatun. Musa Aleyhisselam'ın hayatında da ayetler var. Ya da ve terekna'ya atfederiz. Ve terekna fiha ayeten ve cealna fi Musa ayeten. Peki bu nasıl olur? Arap dilinde bunun örneği neydi? Ne demiştik? Aleftuha tibnen ve ma'en bariden. Aleftuha tibnen, ona, hayvana saman verdim, saman yedirdim. Aleftuha tibnen, saman verdim ona. Ve ma'en bariden, alaf olarak ona saman verilir ama su verilmez. Oradaki fiili biz takdir ediyoruz. Ma'en baridene göre ne diyoruz? Ve sakayduha ma'en bariden. Burada da وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ وَف۪ي مُوسَى وَجَعَلْنَا ف۪ي مُوسَى آيَةً. Musa Aleyhisselam'ın hayatında da ayetler var ettik. O ayetler Peygamber Aleyhisselam'ın hayatındaki mucizelerdi. اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ. Hatırla ki hani o anı, o zamanı. اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَا بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ. Apaçık delillerle gönderdik, mucizelerle gönderdik. Fetevella bi ruknihi ve kâle sahirun ev mecnun. Fetevella bi ruknihi, yani güç ve kuvveti neden aldıysa onlarla beraber tevella arada yüz çevirdi. Kim oluyorsun dedi, bana ne söylüyorsun? Sen dün yanımızda terbiye ettiğimiz Musa değil misin? Yetiştirdiğim Musa değil misin? Kâle elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin demişti Musa Aleyhisselam. Bir anlamda onun yanında yetişmesine işaret ediyor ve de tahkir ediyordu. Fetevella bi ruknihi, yani yüz çevirdi gücü kuvvetine itimat ederek,
onunla neleri varsa, ordusu, askeri vesaire.

neresi? Onlara dayanarak yüz çevirdi. Vakale Firavun sahirun ev mecnun. Bu adam dedi Musa Aleyhisselam'a dair ya sihirbaz ya da aklını kaybetti. Firavun'un iktidarıyla hesaplaşabileceğini düşünüyor. Halbuki bilmiyor ki ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Artık hesap. Allah Teala'nın Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretmiş olduğu hakikate tekrar Musa Aleyhisselam'ı avdet etti. Sebepler var ama karar semadan gelir. Göklerden gelir. Musa Aleyhisselam o kararla Firavun'un sarayında ve dünyanın hesabını soracak. Ve kâle sâhirun ev mecnun fe ehaznâhu ve cunûdehu fe nebednâhum fil yemmi ve huve mulîm fe ehaznâhu. Yani burada yine hazifler var, değil mi? Allah Teala aradaki Musa Aleyhisselam'la Firavun'un kıssasının başıyla sonu arasındaki pek çok bölümü hasfediyor. Burada sadece bu olayın, bu hadisenin mucize olmasına işaret ediyor. Göklerin kararına dikkat çekiyor. Musa Aleyhisselam'a bak diyor. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Kimse o kararı veto edemez. Oraya işaret ediyor. Onun için hazifler var. فَاَخَذْنَاهُ Firavun'u derdest ettik. Hikaye dediğim bu kadar. Firavun, saltanat ordusu. İşte burada başlıyor. وَفِي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينَ فَتَوَلَّا ayeti. Sonra فَاَخَذْنَاهُ onu derdest ettik. Yüz çeviriyor. Yakalıyoruz. Artık kaçma imkanı yok. فَاَخَذْنَاهُ ve cunuduhu. Onu ve ordusunu fenebeznahum fil yemmi denize attık. Kızıl denize. Bir çöp gibi. Yeryüzünde fazladan duran bir varlık gibi. Eğer insan kulluk vazifesini yerine getirmiyorsa yeryüzünde yüktür o adam. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine keramet gösterir misiniz efendim? Ne diyorlar? Bu kadar günahımızla yerin üzerinde duruyoruz, yürüyoruz, yer bizi atmıyor, savurmuyor. Bundan daha büyük keramet mi arıyorsunuz diyor. Dolayısıyla aslında ki o böyle söylüyor, tevazusundan böyle söylüyor. Yani şuna belki de Şah-ı Nakşibend Hazretleri işaret ediyor. Eğer bir adam kafirse, mücrimse, yerin üzerinde bir yüktür. Ölene kadar yerin üzerinde kalacak bir çöp gibidir. Fenebedinahum fil yemmi ile de Cenab-ı Hak ona işaret ediyor. Kafir bir kardeşi ölse Müslüman onu nasıl defnedecek? Ya Hristiyanlara verir, eğer Hristiyansa, Yahudi ise Yahudilere verir veya kendisi onunla meşgul olacaksa bir bez parçasına sarar, bir çukur açar, çukura atar diyor fukahamız, değil mi? Kazar böyle efendim, iner orada bir Müslümanı yerleştirir gibi. Hayır, öyle yapmaz. Madem kafirdir, fenebeznâhum fil yemmi. Allah Teala'nın denize Firavun'u bir çöp gibi attığı gibi. Yani girdi oraya ama orası ona mezar oldu. Bir anlamda çöpü atma gibi ifade ediyor. Ve huve mulîm. Yani o kendisini levmediyor olduğu halde Cenab-ı Hak onu fenebeznâhum, biz onu diyor denize attık, kendisini levmediyor olduğu halde. Peki şöyle bir soru akla gelebilir. Feltekamehul hutu ve huve mulîm. Yani feltekamehul hutu ve huve mulîm. Kimden bahsediyordu bu ayet-i kerime? Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan. Onu balık yutuyor ve huve mulîm. O da kendisini levmediyordu. Peki Firavun da onu yapıyor. Yunus Aleyhisselam da. Peygamberle Firavun'un yaptığı nasıl aynı ifadelerle izah edilebilir? Bunun kendi arasında derecesi var. Yani Firavun'un levmedişi artık imanı kaybetti. Hayatı kaybetti. Kafir olarak o haline levmediyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ınki bizelle. Allah'ın izni olmadan, müsaadesi olmadan neden ben kavmi, o topluluğu terk ettim diye kendisini onun için yeriyor Yunus Aleyhisselam. Veya va'asa Ademu rabbehu fegava. Yani Adem Aleyhisselam Rabbine asi oldu. Peki Adem Aleyhisselam Rabbine asi olur mu? İsyanın da dereceleri var. İsyanın büyük günah var, küçük günah var. Peygamber için olursa bu
zelle olur.

Çünkü velem necidi lehu azma. Yani Adem Aleyhisselam'da bir azim yoktu. Bir iradeyle o işi, yani günah işleyeyim diye Adem Aleyhisselam'la bir kasıt yoktu. Dolayısıyla oradaki asa ifadesini ulemamız diyor ki isyan etti diye avama bu şekilde vermemek lazım. Eğer anlatacaksak o zaman asanın, isyanın kendi içinde dereceleri var. O makamda ifade etmek gerekir. Tıpkı bu ayette "Ehu mulim" diyor. "Feltekamehul hutu ve huve mulim." Yunus Aleyhisselam'da da o levmediş var ama aralarında geceyle gündüz kadar fark var kardeşim. Peki diğer peygamberlerden bahsediyor. Ya onların da bir kuşatılmışlık halleri vardı ama Allah Teala muhataplarını, zalim olan muhataplarını yok etti, helak etti, yollarını açtı. Göklerin kararı hep oraya işaret ediyor. Yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Geceyi onaran bir mimar vardır. Allah Teala'nın kuvvetine, kudretine vurgu var. Ve fi adin, yine bu Ad kavminde de ayetler var. Kimin kavmiydi? Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmi. Burada da ayetler var. İz ersenna aleyhimur rihal akim. Onların üzerine de Cenab-ı Hak rüzgar, nasıl bir rüzgar? Akim. İçinde hayır olmayan, yani dişi tohumla erkeği birbirine aşılamak için değil o rüzgar, ya da yağmur müjdelemiyor o rüzgar. O rüzgar o toplumun helakını, felaketini haber veriyor. Ma tezeru min şeyin etet aleyhi illa cealethu kerremim. Yani o rüzgar neyin üzerine geldiyse, neye o rüzgar temas ettiyse onu illa cealethu yaptı kerremimi. Remim çürüyen. Bitkinin çürümüş hali, insanın çürümüş hali, çürüyen bir varlık haline dönüştürdü. Ma tezeru min şeyin, hiçbir şeyi bırakmıyordu ki etet aleyhi üzerine geldi. Ancak onu böyle çürüyen bir varlık haline getiriyordu. Ad kavmini helak eden rüzgar. Ve fi semude iz kîle lehum temettaû hattâ hîn. Yine bu Semud kavminde de ayetler var. Bakarsanız oradaki helaketi de görürsünüz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, deveyi onlar kesmişlerdi. Ya da kesene rıza gösterdiklerinden dolayı, onlar bu hale rıza gösterdiklerinde onlar da kesen konumunda olmuşlardı. İz kîle lehum, onlara dendi, onu hatırla, dendiği günü hatırla. Yani Allah Teala bir kavmi, bir topluluğu nasıl helak eder? Yalnız bir peygamber var, Salih Aleyhisselam. Ama bir de göklerin kararı var. Yenilgi büyüyen bir zafer var. Şu kadar yıl, şu kadar ay, kendisine hakaret edilen, davetine, tebliğine engel olunan bir peygamber var. Zahirde belki şu kadar yıl boşa geçti. Ama bir anda geceyi onaran bir mimar var. Allah var. Ve fissemai rizkukum ve ma tuadun. Hep o semanın kararlarına bakın. Rızkınız semada. Hayatınıza dair hükümler, yenilgiye dair, zafere dair, her şey orada. İnna fetahna leke fethem mubina. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'de ordu dağılınca kendisi atılıyorlar öne. Ne buyuruyorlardı? Enen nebiyyü la kezib. Ene bunu Abdülmuttalib. Kimsenin olmadığı zaman meydan yerine çıkmak. O zaman orada olabilmek ve ellerini kaldırıyorlar. Allahümme enzil nasrek. Zaferi indir ya Rabbi diyor. Karar oradan gelecek. Semadan gelecek. O karara bütün mevcudiyetinizle ittiba ediş hali. Peygamberler onun için burada bu bağlamda göklerden gelen kararın muşahhas şekilleri, suretleri bağlamında tadad ediliyor. Peki onlara temettau hatta hin, temettau hatta hin. Yani o helak zamanına kadar yiyin, için, metalanın, hayvan gibi kalın yeryüzünde. Temettau ne zaman söyleniyor? Hayvanı, deveyi boğazladıktan sonra 3 gün bir müddet var. Fa'atehu an emr rabbihim fe'ahadethumus sa'ikatu ve hum yanzurun.
Yani fe'atev an emr rabbihim. Rablerinin emirlerinden, talimatlarından, ona uymaktan imtina ettiler. Tekebbür ettiler, büyüklendiler. Teslim olmadılar. Fe'ahadethumus sa'ika. Sa'ika burada azap anlamında. Onları azap derdest etti. Ohum yanzurun. Gündüz oldu ki bakıyorlardı. Allah Teala onları bir sesle yok etti. Kimi? Hazreti Salih Aleyhisselam'a isyan eden o kavmi. Femestata'u min kıyamin ve ma kanu muntasirin. Femestata'u min kıyamin. Kıyama güç yettiremediler. Nasıl kaçacaklardı ki? Ayakta duramadılar, kalkamadılar. Kendilerine o kadar güveniyorlardı. Ama göklerin kararıyla oynanmaz. Göklerin kararına hiçbir ordunun gücü yetmez, dayanamaz, duramazlar. Femestata'u min kıyamin ve ma kanu muntasirin. Muntasirin, uzaklaşamadılar anlamı da verebiliriz. Veya intasara, Allah'a karşı zafer kazanamadılar. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir sesle onları helak etmesine karşı Allah Teala'ya hadi biz de şuradan bir akın yapıyoruz diyemediler, diyemezler. Kim ki Allah Teala ol emriyle var eder, ol emriyle mağdumu mevcut hale getirir, yokluktan varlık alemine taşır, yine ol emriyle varlıktan yokluğa taşır. Peki, وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. Yine Hazreti Nuh Aleyhisselam onun kavminden bahsediyor. Yani اَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. Bu sayılan kavimlerden, peygamberlerin milletlerinden önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmini de helak ettik. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Peki neden Allah Teala helak ediyor? Çünkü onlar fasık bir topluluktular, kavimdiler, fasıktılar, asiydiler. Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 yıl davet etti, çağırdı. Sonunda feda'a rabbahu enni mağlubun fentasir. Yıkıldım ya Rabbi, yenildim ya Rabbi. Ellerini kaldırdı, tut Nuh'un ellerinden. Fefetahna ebvâbes semâi bimâin munhemir. Açtı semanın kapılarını ve helak etti o toplumu. Peki, peygamberleri anlattıktan sonra peygamberlere dair kısa çizgilerle o hayatları anlattı ama esas nokta ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Yine semaya dönüyor. Ve semae beneynaha bi eydi ve inna le musiun. Semayı bina ettik. Ellerimizle yani kudretimizle yaptık ve inna lemusi'un, biz musi'un kadiriz anlamında verebiliriz. Yaratışı, yaratışla alakalı bu kural, sürekli oluş, sürekli genişletme, oraya da işaret etmiş olabilir veya kudretine. Peki alaka nedir? Önceki ayet-i kerimelerle sonrası, yani bu semayı Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle bina edişi arasındaki alaka sema. Semanın kuralları değişmez. Güneş değişmez, ay değişmez. Yaratıldı kıyamete kadar aynı keyfiyetinde, yörüngesinde, akışlarına bir müdahale olmadan, bir tamir bakım olmadan devam edecek. Dolayısıyla Allah Teala'nın vaadi de yer ve göklerdeki kurallar gibidir. Vaat ettiyse olacak. Eğer kitap korunacaksa, korunacağına dair Kur'an-ı Hakim'in, korunacağına dair İslam'ın hükmü varsa, nurun tamamlayacağına dair, yolu açacağına dair hükmü varsa Allah Teala'nın, ki şu kadar ayet-i kerime var, işte bunlar gerçekleşecek buyuruyor. Semadaki bu hakikatler gibi. Vel arda, yere gelince, feraşnaha, onu yaydık. Feni'mel mahidun. Mahsusu mahzuftur. Feni'mel mahidun nahnu. Biz ne kadar güzel açarız, yaparız, insanın yaşamasına uygun hale getiririz. Başka bir yer yok. Dünya gibi insanın yaşamasına uygun başka bir alem yok. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni leallekum tezekkerun. Her şeyden erkek ve dişi olarak yarattık. Bütün mahlukattan. Niçin böyle yaptık? Leallekum tezekkerun. Bak ve ibret al. Güneş var, ay var, gece var, gündüz var, yer var, sema var, kadın var, erkek var, çiçeğin erkek hücresi var, dişi hücresi var. Bütün bunları biz alemde bir
plan dairesinde yaptık. Belki 14 asır önce bunları bu detayda, bu ayrıntıda bilmiyorlardı ama bugün biliyorsunuz.

Söz. Niçin bunlar? Lealleküm tezekkerûn. Fefirru ilallah. O zaman İbrahim gibi, Musa gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi sizi eşyanın hakikatini idrake davet eden Allah'a, Rabbinize, Firavunlardan, Ebu Cehillerden, Nemrutlardan Rabbinize kaçınız. Allah Azze ve Celle'ye doğru kaçarsanız, aslandan kaçar gibi eğer yürüyüşünüz olursa, o zaman eşyanın hakikatini idrak edersiniz. O zaman ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Rızkınızın, hayata dair bütün hükümlerin, size dair olanların semada olduğuna inanırsınız, eğilmezsiniz, bükülmezsiniz, kula kul değil, Allah'a kul olursunuz ve insanları kula kulluktan Allah'a ibadete çağırırsınız. Fefirru ilallah. İnni leküm minhu nezirun mubin. Neden benim bu davetime, çağrıma uyun? Çünkü ben inni leküm sizin için minhu nezirun mubin. O Allah Azze ve Celle'den gelen bir uyarıcıyım. Apaçık bir uyarıcı. Ya da mubinin diğer anlamı eşyanın hakikatinin doğru bir şekilde anlamak için her şeyi beyan eden, ortaya çıkaran, mubin, muvazzih olan, tevzih eden bir uyarıcıyım. Ve la tec'alû ma'allâhi ilâhen âhar. Allah Teala ile beraber başka ilahlar tanımayınız. Sadece Allah'a ibadet edin. İnni leküm minhu nezîrun mubîn. Sizin için gelen bir uyarıcıyım. Apacık bir uyarıcıyım buyuruyor Cenab-ı Hak. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü naklediyor. Kezâlike mâ etellezîne min kablihim mir rasulin illa kalu sahirun ev mecnun. İşte böyle. Önce bir mücmel ifade var. Sonra onu tafsil ediyor. Ma etellezine min kablihim mir rasulin. Mekke müşriklerinden önce hiçbir peygamber gelmedi ki illa kalu ona demiş olmasınlar sahirun ev mecnun. Yani huve sahirun, o sihirbazdır ya da delidir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tesliye var. Müslümanlara bir tesliye, yani Türkçesiyle teselli hali var. Sizi de yalanlayacaklar. Sizin davanızı engelleyebilmek için onlar bütün güçlerini seferber edecekler. Çağ dışı diyecekler. Bilim diyecekler. Kur'an'ın karşısında nerede bir görüş varsa alacaklar, bilim bu diyecekler. İslam'a ütopya diyecekler. Kafir güruhun neşrettiği bir kağıt parçası var. Bilim ve ütopya. Ütopya neyi koyuyor? Hayvan gibi yaşamaktan onu kurtaran, fefirru ilallah, sen yiyen, içen, onunla bununla beraber olan, hayvan gibi çoğalan, merada, ahırda, nikahsız bir şekilde, öyledir çünkü, yaşayan o hayvan gibi değilsin, insansın, yaratılışın, varoluşun bir gayesi var. Onu anlatan, onu anlamaya çağıran Kur'an-ı Hakim'e ütopya diyor. Çünkü Kur'an varsa hevaya mahkumiyet yok. Mahkumiyete paydos demek var. Böyle gruplar her zaman olacak diyor şimdi adam. Paçavra, varoluşunun bilmecesini çözememiş adam Kur'an-ı Hakim'e ütopya diyor. Kalu sahirun ev mecnun etevâ savbi. Ya bugünkü bu bilimcilerle ya da masalcılarla Ebu Cehil aynı dili kullanıyor. Firavun aynı dili, Nemrut aynı dili kullanıyor. Salih Aleyhisselam'ın düşmanları aynı dili kullanıyor. Etevâ savbi. Bunlar anlaştılar mı? Biri diğerine mi bunu telkin etti? Tavsiye mi ettiler? Bihi dediği nedir? Peygambere sihirbaz demek. Peygambere mecnun demek. Bu söz onlara oradan mı geliyor? Yani bunlar diyorlar ki ne örümcek, ne yosun, ne mucize, ne fusun. Orası bize yeter, Kabe Arap'ın olsun diyor, değil mi? Öyle demişlerdi. Çankaya bize yeter, Kabe Arap'ın olsun. Ya bu anlayış Ebu Cehil'in söylemi. Bu ifade Firavun'un söylemi, Nemrud'un söylemi. Nereden geliyor bunlar? Nereden geliyor bu Marksistler, dinsizler, Leninistler, Maoistler, bütün bunlar, bu kafirler, bu güruh nereden geliyorlar? Hepsi söylem birliği yapmışlar. Belhum kavmun tağun. Aynı zamanda yaşamadılar. Biri diğerinden bunu bizzat miras olarak belki almadı ama
söylem birlikleri şuradan geliyor. Hepsi tâgî. Hepsinin dilinde tuğyan, kalbinde tuğyan, idrakinde tuğyan, bütün organlarında, haselerinde tuğyan hali var. İslam yol diyorsa uçuruma koşuyor. Hayvandan daha aşağı bir hayatı yaşamaya mahkum olmuşlar. Belhum adal olmuşlar. Allah yol diyor, onlar uçuruma koşuyorlar ve o uçuruma gitmeye de çağdaşlık diyorlar. Belhum kavmun tağun, küfür yobazları bunlar. İşte o cihetle aralarında bir söylem birlikteliği var. Fetevelle anhum, yüz çevir bunlardan, bu haydutlardan. Bunlar adam olmaz. Fetevelle anhum fema ente bimelum. Yani sen bunlar Müslüman olmadı diye Allah Teala katında ya da ehli iman nazarında kınanmazsın buyuruyor Cenab-ı Hak. Çünkü sen vazifeni, takatinin en nihai noktasına kadar ifa ettin, yerine getirdin. Fema ente bimelum. Peki Allah Teala fetevelle anhum, bu kafirlerden yüz çevirin, bunlar Müslüman olmadı, bir daha gidip onlara anlatmayalım mı? Onu mu söylüyor? Hayır. Bunlar Müslüman olmadı diye umutsuz olmayın. Davetten, tebliğden umutsuz olmayın. Belki yıllarca devam edeceksiniz, bulamayacaksınız. Yanınızda sizinle beraber yürüyecek adam bulamayacaksınız. Fakat o bapta bunlardan yüz çevirin ama yine anlatmaya devam edin. Ve zekkir fe inne zikra tenfaul mu'minin. Tebliğ et, davet et, anlat. Neden tebliğ et? Çünkü fe inne zikra öğüt. Öğüt vermeye devam et. Öğüt tenfaul mu'minin. Müminlere fayda verir. Kafirlere de anlatıyorsun, Müslümanlara da anlatıyorsun. Öğütten kim istifade eder? Müslüman istifade eder. Yani sen her iki topluma anlat. Evet, bunlardan yüz çevir. Yüz çevir. Yani onlar Müslüman olmadı diye sen umutsuz olma. Olmuyor bu iş diye oturma. Yese mahkum olma. Devam et. Bu topluluk içerisinde yaşadığın dünyada Müslümanlar ya da Allah Teala'nın ezelde Müslüman olmalarına hüküm verdiği kişiler, onlar istifade edecekler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Peki ibadet etmiyorlar hepsi. O zaman ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? İbadet edecek bir istidatta yarattık. Ya da ben onlara ibadeti emrettim. Uyanlar var, uymayanlar var. Ya da illa liyabudun, yukarıda tenfaul mu'minin buyurmuştu. Müminler o öğütten istifade ederler. O halde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Fakat bu ibadet emrine, talimatına sadece Müslümanlar uyarlar. Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu en yut'imun. Allah sizden, kulluğunuzdan nemalanmaz buyuruyor. Ma uridu minhum min rizkin. Ben onlardan rızık istemiyorum ki. Onlardan, Müslümanlardan. Müslüman olursanız Allah'ın gücüne güç katmış olmayacaksınız. Kendiniz için, aileniz için, insanlığın geleceği için Müslüman olacaksınız. Ma uridu minhum min rizkin ve fis semai rizkukum. Yine oraya vurgu var. Her şey orada zaten. Hüküm oradan gelir. O halde size dair, rızka dair, ecele dair, iktidara dair, zafere dair bütün hükümler eğer oradan geliyorsa ma uridu minhum min rizkin, Allah Teala'nın sizden bir rızık talebi olmaz, olamaz. Ve ma uridu en yut'imun, Allah Teala en yut'imuni, yani ben onlardan beni, yani benim kullarımı yedirmelerini de talep etmiyorum. Yani Allah Teala'nın bizden böyle bir muradı da yok. Yani böyle emri var Müslümanlara. Hadis-i şerifte de, hadis-i kutsi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi, yani Allah Teala'dan bize naklettiği gibi, Cenab-ı Hak ben hasta olduğumda neden ziyaret etmedin? Ben senden taam istediğimde neden beni yedirmedin? Kul ne diyecek? Ben seni nasıl yedirirdim ya Rabbi? Orada bir kulum vardı.
aç olan bir kulun vardı. Eğer onu yedirmiş olsaydın sanki

0: ki beni yedirmiş olurdun. Peki Allah Teala muhtaç olan bir kula yardım etmeyi o kadar yüksek derecede kıymetlendiriyor ki sanki Allah'a yardım etmiş oluyorsun. Sanki Allah Teala'ya yemek ikram etmiş oluyorsun ki Allah Teala bütün bunlardan münezzehtir. Ve ma uridu en yut'imun. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendi adına böyle bir talebi yok. Ancak kullarımı yedirin, onlara ikram edin. Eğer onlara ikram ederseniz o zaman bu derece bir ecre muhatap olursunuz. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاكُ ذُ الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ. Niçin Allah Teala'nın bir rızık talebi yok? Çünkü اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاكُ. Rezzak olan Allah'tır. Sana biraz fazla veriyor. Senin elinle fukaraya dağıtıyor. Seni acaba verecek misin diye imtihan ediyor fukarayı. Onu da alınca şükredecek mi o cihetle imtihan ediyor. Razzak olan odur. Zül kuvvetil metin. Kuvvet, kudret sahibidir. Son derece namütenahi, tarif edilmeyecek bir kuvvet sahibidir. Fe inne lillezine zalemu zenuben misle zenubi ashabihim fela yesta'cilun. Zalimler için var. Fe inne lillezine zalemu zenuben. Zenub, azaptan bir pay var. Misle zenub ashabihim, tıpkı ashablarının günahtan payları gibi onların da payları var. Zalimler için de var, kafirler için, mücrimler için. Fela yestacilun, acele etmesinler, kıyameti mahşeri beklesinler. Feveylul lillezine keferu min yevmihimul lezi yu'adun. O kafirlere, hakikati örtenlere, delilleri okuyup da iman etmeyenlere, onlara veyl olsun. Feveylul lillezine keferu. Azap, cehennem onları bekliyor. Yuh olsun onlara. Feveylul lillezine keferu min yevmihimul lezi yu'adun. Kendilerine vaat edilen o günün azabından dolayı kafirlere veyl olsun. Peki sure nasıl başlamıştı? اَذَّارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا اِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقٍ. O vaat edilen diriliş mutlaka tahakkuk edecektir. وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِ. Amellerin karşılığını insanlar görecekler. Surede o kafirler, o kafirlere vaat edilen cehennem, o azap, o gün, onunla Allah Teala sureyi bitiriyor. Allah Teala vaat edilen, tahakkuk edilen o günde cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı bizlere ihsan eylesin. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun. Ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimiz gibi, Allah Resulü'nün onları terbiye ve teskin ettiği gibi esbabı bir noktaya kadar kullanıp ötesinde Allah Teala'ya, semaya, semanın kararlarına temessük etmeyi, sarılmayı, temessük ederek kurtulmayı bizlere ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, Ali İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından." cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Maşallah.

Evet.

0: Anladım.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ

aynı.

0: الله
1: صلوا على الحبيب.

Allah razı olsun.

0: Aikido.
1: I believe. Allah.
2: وَإِذْ

Allah!

فاجتنا

Selam.

السلام. ما شاء الله.

Selam.

One.

0: Vay Dida.
1: Salim. Vay.
0: Maşallah.

كذلك سخر

İnna Allah la yuhibbu kulla khawwa.

0: وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.
1: الله.

Allah. Maşallah.

اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

بسم الله.

Niederlage. Ma sha Allah.

وَلِسَانًا

Sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları dijital.

0: dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
6: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
7: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa, daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
7: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
4: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Ya ahiret yoksa?
12: Ya varsa, o yoksa'ya verilecek cevap o. Yoksa ben ne kaybedeceğim? Sonlu bir hayatı kaybedeceğim. Ya varsa, ebedi bir hayatı kaybedeceğim. Dolayısıyla ahiret yoksa sorusu bizi dehşete düşürmesi gereken bir soru. Gerçekten bu kadar ızdırabın, bu kadar derdin, bu kadar tasanın, bu kadar koşuşturmanın bütün hepsi geçici ve sadece bu hayatta sonlanacak bir hayatla sınırlı olabilmesi makul, mantıklı gelebiliyor mu insana? Böyle bir şey yok. Eğer hayat bu hayattan ibaret değilse inanın ki hayat çok anlamsız. Ahiret meselesi hayata anlam katan bir mesele. Çünkü ahiret var diye hayatta bir anlam var. Eğer hayatta anlamı biz tam anlamıyla oturtturmak istiyorsak zihnimize, ahirete iman meselesini biraz da bu anlam çerçevesinden değerlendirmek durumundayız. Hazreti Ali'ye nispet edilen bir şey var. Hazreti Ali bu varlığın anlam bulabilmesi için üç sorunun cevap bulmasını ister. O üç soru da kısa ama çok önemli sorulardır. Min eyne, fi eyne, ila eyne. Min eyne, nereden? Bir hayat başlıyoruz mesela biz dünyada yaşamaya ama bunun bir öncesi de var aslında. Fi eyne, şu anda yaşadığımız hayat. İla eyne, nereye? Dolayısıyla bu üç soru bize diyor ki ey insan, neredesin, nereden geliyorsun, nereden?

olunca ahirete iman meselesi gerçekten yokluğuyla bir şüpheyle değerlendirilecek bir mesele olmaktan çıkacak, varlığını çok iyi bir biçimde anlayıp hücrelerimize kadar hissedebileceğimiz bir mesele haline gelecek. Ahirete imanı gerçek manada anladığımızda çok şey olacak da benim güzel kardeşlerim, özellikle 6 tane önemli mesele olacak. Bunlardan bir tanesi şu: ahirete iman beşeri fıtratı ile buluşturur ve iç dünyasında bir uyum sağlar. İnanın bir insanda ahirete iman varsa iç huzuru vardır. Eğer ahirete iman noktasına zafiyet yaşıyorsa o kavgalıdır. Yüzü gülse de, dili güzel şeyler söylese de, dünyanın farklı lezzetlerini tatsa da iç dünyasında o huzuru tam anlamıyla bulamaz. Çünkü fıtrata kodlanmış bir şeydir iman ve ahirete iman meselesi. Kendi fıtratıyla bir insanın çatışarak bu noktada saadeti, mutluluğu elde edebilmesi de mümkün değildir. İkincisi, ahirete iman hayatı anlamsızlıktan kurtarır ve ölümlü olan bu hayata anlam katar. Dedik ya, ahirete iman meselesi hayata anlam katar. İşte bu. Üçüncüsü, ahirete iman insana yaşama ümidi verir ve hayatın zorluklarını kolaylaştırır. Eğer ahirete iman varsa umut var, ümit var. Hayata ümitle bakmaya insan başlar. Çünkü insana yaşama ümidini kazandırtan en önemli şeydir ahirete iman meselesi. Dördüncüsü, ahirete iman insanın dayanma gücünü arttırır ve en önemli teselli kaynağı olur. Bugün imtihan yurdundayız ve bir sürü imtihanımız var. Nasıl katlanıyoruz bu imtihanlara? Ne kadar acı çekersek çekelim, bilelim ki bunun bir sonu var diyerek katlanıyoruz. Bugün bize zulmedenleri gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Ne de olsa bu bitecek diyoruz. Bugün en iyi şeyi yaşasak da, en acı şeyi yaşasak da, en ağır şeyi yaşasak da, en güzel şeyi de yaşasak, yani lezzet itibariyle de acı itibariyle de ne yaşarsak yaşayalım, ahirete imanı hatırladığımız anda diyoruz ki bunun bir sonu var. Beşincisi, ahirete iman kötülükleri önler ve toplumda adalet duygusunu geliştirir. İnanın ki ahirete iman varsa adalet vardır. Bugün adaletsizlik yapanlar Müslüman dahi olsalar ahirete iman meselesinde zafiyet vardır. Gerçek manada ahirete imanı anlamış olsaydı bir insan, kul hakkını inanmış olsaydı, hesaba inanmış olsaydı, mizana inanmış olsaydı, küçüğünden büyüğünden her şeyin yazılıp bir amel defteri olarak karşımıza gelip konuşulacağına inansaydı, bunlar yapılabilir miydi? Zafiyet oradan zaten oluşuyor. Altıncısı da şu: ahirete iman dengeli yaşamayı sağlar ve insanı asıl yurduna hazırlar. Dolayısıyla ahirete iman meselesi böyle bir meseledir. Ve biz bugün ahiret yoksa değil, ahiret var, varsa eğer ne yapmamız gerekir, bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Bir anlık şöyle bir düşünün benim güzel kardeşlerim. Olmasa ahiret, ne olacak bu mazlumların hali? Ne olacak bu zalimlerin hali? Bugün dünyayı kasıp kavuran zulümleriyle ortalığı yakıp yıkan bu zalimlerin yaptıkları yanlarına kâr mı kalacak? Bugün bu mazlumlar bu kadar sıkıntı, dert, tasa çektiler. Onların çektikleri de onların yanlarına zarar olarak mı kalacak? Bugün bu zalimler evleri yıktılar, namusları kirlettiler. Çocuklar Akdeniz'in sularında, Ege'nin sularında, Meriç'in sularında boğulup gitti. Bunun bir bedeli olmayacak mı? Doğu Türkistan'da bu kadar zulüm yaşanıyor. Arakan'da bu kadar zulüm yaşanıyor. Suriye'de yerle bir olmuş bir coğrafya var. Bu zalimlerin yanına bu kâr olarak mı kalacak? Ahiret var elhamdülillah. Hesap var. Ve bütün o mazlumların haklarının birer birer alınacağı o büyük mahkeme-i kübra var. Ve o mahkemede şahit olarak da hakim olarak da
Allah bu işlerin hakimi ve şahidi olarak meseleyi değerlendirecek. Dolayısıyla ahirete iman meselesi, ahiretin varlığı meselesi inanan bir insan için en büyük teselli kaynağıdır. O halde ahiret varsa sorusu ihtimalli bir soru değil, vardır ahiret. Bize düşen varlığına kesin kez inanıp

0: Yaz mevsimini daha iyi nasıl değerlendirebilirim?
1: Yaz mevsimi malum Haziran, Temmuz, Ağustos ayları işte gündüzlerin uzun, gecelerin kısa, gündüzlerin sıcak, gecelerin ılık, gündüzlerin biraz böyle insanı rehavete düşüren bir hal, gecelerin ise farklı bir meltemin estiği bir mevsimdir. İster istemez özellikle öğrenci kardeşlerimizin mesela yoğun bir eğitim döneminden sonra 3 aylık bir boşlukları oluşur. Bu boşluk da iyi değerlendirilmezse ne yazık ki verimsiz geçer. Genelde yazların verimsiz geçmesinin 2 tane temel sebebi var. Birisi plansızlık ve programsızlık, ikincisi ise yoğun plan ve program. Bu 2 tane sebepten dolayı yaz mevsimi istenilen oranda geçilmiyor. Plansızlık ve programsızlık işte saldım çayıra Mevlam kayıra. Mevlam da kayırmıyor. Mevla'nın kayırması için yasa var çünkü. Siz belli bir plan ve program dairesinde meseleyi değerlendirmediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki 90 günlük o büyük bir sermaye erimiş gitmiş. Hiçbir şey yapamamışsınız. Rehavete düşmüşsünüz. Ve bir de işin daha acı tarafı var. İşte öğrencilerin içerisinde olduğumuz için yazdan sonra gelir öğrenci. O 90 gün çok verimsiz geçmiştir. Bir 90 gün de kış döneminde o verimsizliği üzerinden atmanın gayreti verilir derken baya bir zaman geçer gider. Böyle bir hale sokmamak için biraz daha makul bir program olması gerekir. Yazı verimsiz geçiren ikinci şeyin yoğun program, işte çok fazlaca bir şeyler yapma noktasında konulan hedef olduğunu söyledim ya, o da farklı bir etki oluşturuyor. İşte yaz 90 gün ne de olsa okul yok ya da iş yok, şu yok, bu yok. Ben de köydeyim, evdeyim. O zaman şunları yaparım, bunları yaparım, şöyle davranırım, böyle davranırım. Şu kadar kitap okurum, şu kadar Kur'an okurum, şu kadar işte şunlara çalışırım. Ama yoğun olduğu için insanın bedeni de özellikle yazın biraz gevşediği için iklim de biraz insanı farklı bir hale soktuğu için ya da köye falan gitmişse birisi işte köydeki o ortamın getirdiği yenilikten dolayı onların hiçbir tanesi de olmaz. Bir müddet sonra bakar ki o yoğun programından hiçbir şey yapamıyor. Bu sefer olmuyor der, ona karşı da morali bozularak böylelikle tamamen verimsiz bir hale getirebilir. Onun için bu 2 halden kendimizi bir kere kurtaralım. Zamanın ve zeminin o bize estirdiği rüzgara teslim olmayalım ama o rüzgarın farkına varalım. Yaz kış gibi değildir. İster istemez insan biraz gevşer. O zaman ben de biraz gevşek bir program yaparım. Biraz daha rahatlatırım. Belli şeyleri dikkate alırım. Bazen ihmal ettiğim şeyleri onarma adına yazı bir fırsat bilirim. Yaz netice itibariyle biraz dinlenme mevsimidir. Her dinlenme aslında demlenmeyi gerektirir. Biraz demletirim bazı şeyleri. Nadasa bırakırım ki daha da gürbüzleşsin. Onun için biraz seyretmekte fayda var. Yapılacak şey güzel, hafif bir program yapmaktır. O program kişiden kişiye değişebilir. Mesela izleyemediğimiz belgeseller, filmler varsa, sohbetler varsa onları bir program dahilinde izleyebiliriz. Netice itibariyle biraz hafifletmiş oluyoruz. Kur'an üzerinde biraz tefekkür, yaz kış her zaman yapacağımız şey programımızın içerisinde bunun olmasında fayda var. Hele köyde olan kardeşlerimiz, hele böyle tabiatla iç içe olan kardeşlerimiz bir ağacın gölgesinde oturdukları sırada bunu yaptıklarında çok farklı şeyler elde edeceklerini umuyorum. Özellikle gece vakitlerinde gökyüzünü şahit kılarak o gökyüzünün güzelliğine dair de o ayetleri de Kur'an ayetleriyle beraber okuma adına bir gayret insanda farklı güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Yazın en güzel işlerinden bir tanesidir inanın ki siyer okumak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hem adamı rahatlatır hem adamın rahatını bozar. Hem de adamı ayağa kaldırır. Onun için siyer yazın okunacak en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Sahabe mesela sahabe hayatlarını okumak, onların o güzel hayatlarıyla içli dışlı olmak insana farklı bir güzellik kazandırtır. Bir dil öğreniyoruz mesela. Özellikle yazın 90 günlük zaman biraz pratiği arttırmanın bir fırsatı. Ona ait bazı şeyler yapılabilir. Bazı böyle ihmal ettiğimiz şeyler vardır mesela sırayı

gibi, akrabaları ziyaret gibi, arkadaşlarımızla vakit geçirmek gibi onlara ait bazı adımlar atılabilir. Yani programımızın içerisinde insani anlamda da yapacaklarımızı ihmal etmeden eğer bir şeyler yapabilirsek netice itibariyle o mevsimi daha farklı bir biçimde geçirme imkanı elde etmiş oluruz. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Netice itibariyle Allah'ın bize verdiği nimetler çok. O nimetlerden bir tanesidir yaz. Eğer yaz nimetinin farkına varır da yazı da tatille beraber tebdil yani bir değiştirmeye vesile kılarsak, belli şeylerin onarılmasına vesile kılarsak, belli şeylerin yeniden tamir edilmesine vesile kılarsak inşallah güze geldiğimizde o yazın getirdiğimiz demlenmenin bize sağladığı güzelliklerle güzümüzü yaza çevirmek, bahara çevirmek mümkün olabilir. Allah bu uğurda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizi plansızlıktan, programsızlıktan korusun. Bize verdiği ömür sermayesi çok kıymetli bir sermayedir. Bu sermayenin farkına vararak yazıyla, kışıyla, baharıyla, güzüyle, her haliyle o zamanları ve zeminleri nasıl razı ve memnun olacaksa o şekilde geçirebilmek hepimize nasip olsun.

0: Yezid saltanatın sefasını sürebildi mi?
1: Bütün zalimler yaptıklarının bedelini hem dünyada hem ahirette ödemişlerdir. Dünyanın bütün zalimleri böyledir. Zaten zalimlere vaat edilmiş yani söylenmiş o ilahi azap inanılmaz boyuttadır. Eğer bir zulümle Allah'ın huzuruna gitmişse onun hali vay ki vaydır zaten. Ama tarih boyunca zulümleri işleyen zalimlerin dünyada da azaba muhatap olduklarını görüyoruz. Bu zalimler bazen yaşadıkları süreç içerisinde gördüler ya da ölümleri çok feci oldu ya da öldükten sonra hep lanetle, hep kötülükle anıldılar. Şu anda Yezid ismi de böyle bir isimdir. Onun ilahi azapta, ilahi makamda karşılığının ne olacağını Rabbimiz bilir. Orada biz onlara şahit olacağız. Ama aradan bakın 14 asır geçmiş neredeyse, biz Yezid'in adını andığımız zaman hayırla anmayız. O ismi çoluk çocuğumuza koymayız. O isim bizim dünyamızda iyi şeyler çağrıştırmaz. Dolayısıyla Yezid saltanatın sefasını sürmesi noktasında bu çerçeveden baktığımızda bunları görürüz. Ama işin tarihen de bazı şeylerini hatırlamakta fayda var. Onun hilafete, saltanata gelişi Hicri 60. Bir yıl sonra Kerbela oluyor Hicri 61'de. O ana kadar bir sürü kan dökmüş. Yüzlerce kadını dul bırakmış. Yüzlerce çocuğu babalarını öldürdüğü için yetim bırakmış. Yakmış, yıkmış. Saltanat uğruna peygamber şehri olan Medine'yi 3 gün boyunca yerle bir etmiş. Tarihe Harre vakaları diye geçen o olayları incelediğinizde Hicri 63'deki o elim hadiseyi görmüş olursunuz detaylarıyla. Ve o hadisenin üzerinden bir müddet geçtikten sonra Hicri 64'te vefat ediyor Yezid. Ölüyor ve çok feci bir biçimde ölüyor. Bir av sırasında, burada benim detaylarını size anlatamayacağım şekilde ölerek gidiyor. Kaç yaşlarında? 38 yaşlarında. 38 yaşında Kerbela'nın üzerinden daha 3 yıl geçmemiş. Hilafette kaldığı süre zarfı zaten 3,5 yıl. Bu kadar şeyi yaşadıktan sonra insan ister istemez değer miydi diyor. Peygamberin torununun elleri, kanını onun ellerine bulaşmış bir vaziyette Allah'ın huzuruna gitmek değer miydi sözünü söylettiriyor. İbret nazarıyla okuyabilmemiz için Emevilerin o tarihini kısaca bir hatırlamamız lazım. Asr-ı Saadet'ten sonra kurulan ilk devlettir biliyorsunuz Emevi Devleti. Hicri 41'de kuruluyor ve hicretin işte 100 küsür senesinde 91 yıllık bir ömrü var Emevilerin. O kadar hırs, o kadar oyun, o kadar entrika, 90 yıllık bir devlet. Yani gerçekten bu devletler tarihini bu nazarla okuduğunuz zaman insan o sözü defaatle tekrar ediyor. Değer miydi diyor. Hicri

birbirinde kurulan o devlet daha sonra ikinci bir merhale daha yaşıyor. Biz mesela Emevileri değerlendirirken iki ana damarla değerlendiriyoruz. Süfyaniler olarak değerlendiriyoruz, Mervaniler olarak değerlendiriyoruz. Süfyaniler Ebu Süfyan'ın çocukları, Ebu Süfyan'ın oğlu, Muaviye, Muaviye'nin oğlu, Yezid, Yezid'in oğlu Muaviye. Son Muaviye 3 aylık gibi kısa bir süre kalıyor saltanatta. Abid birisi, babasına hiç benzemiyor. Salih birisi, böyle bir insan olduğu için Emeviler rahatsız oluyorlar ve bir suikastle Muaviye İbni Yezid'i öldürüyorlar. Ve ondan sonra iktidar Mervan'ın eline geçiyor. Mervaniler kolu da böylelikle başlamış oluyor. Mervan hayatında bir sürü olaya karışmıştır. İnanılmaz bir hırs var. Mevki için, makam için, iktidar için yapmadığı bir şey yok. Hilafete, saltanata geçiyor. Mervan bin Hakem'in saltanatta kalma süresi sadece ve sadece 10 aydır. 10 ayın sonunda hanımı tarafından bir gece vakti yastıkla boğularak öldürülüyor. Gerçekten ibret nazarıyla bakıldığı zaman alınacak çok şey var burada. İnsan bir daha böyle yüksek bir sedayla değer miydi ya bu kadar şeye diye söylüyor. Hadi onlar neyse, onlar o iktidarın hırsıyla, iktidarın şatafatıyla, sarayla, tahtla, şunla bunla bu noktada bir miktar da olsa sefasını gördüler. Bu sefayı çekmeyip de onlara destek olanlar, bu sefayı çekmemelerine rağmen ahiretlerini onlar için feda edenler dönüp geriye baktıkları zaman değer miydi sorusuna ne cevap verecekler Allah aşkına? Keşke şöyle bir mezardakilerin sesini duyabilsek. Bu mümkün değil. Böyle bir keşke söylemenin de bir anlamı yok. Mezardakilerin sesini duyamıyoruz ama hiç değilse tarihte yaşamış gitmiş bizden önceki şu ümmetlerin sesini duyabilsek ve örnek nazarıyla alabilsek. Bütün mevkilerin, makamların, şanların, şöhretlerin, her türlü etiketin sadece kabir kapısına kadar olduğunu bir bilsek, işlenen şey ne kadar zevk sefa getirmiş olsa bile bu işin sonunun olduğunun gerçeğine tam olarak vakıf olabilsek ve hiçbir şeyin yarın Allah katında geçerli mazeret olamadığının bilincinde olsak ve bu bilinçler bizde tam olarak otursa da gerçek manada tarihten ve bugünden ders alsak, ders almak hepimize nasip olsun.

0: Zilhicce günlerinin ve gecelerinin önemi nedir ve nasıl ihya edilmelidir?
1: Bir şeye önem, ehemmiyet vermek bizim elimizde olan bir şey değil. Malum bu dinin bir peygamberi var, bir muallimi. O muallim verir, bize gösterir, öğretir. Biz de ona göre şekillendiririz, ona göre konumlandırırız. İhyasını da yine ondan öğreniriz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mirasına, nebevi mirasa baktığımızda Zilhicce'nin farklı bir değerde olduğunu görüyoruz. Efendimiz gerçekten ehemmiyet vermiştir. Sahabeyi buna davet etmiştir. Sahabe bunun için gayret göstermiştir. Özellikle o ilk 10 günü ihya etme adına, gecelerini farklı bir biçimde geçirme adına bir mücadele verdiklerini ne şahit olmuştur tabi'in nesli ve o silsileyle bize kadar intikal edip gelmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin onlarca beyanı var aslında Zilhicce'nin değer ve kıymeti ve ihyasına ait. Beyhaki'de geçen bir ifadesinde, bir hadisinde biz şöyle bir hakikati öğreniyoruz. Ayların efendisi Ramazan, aylardan ihtirama en layık olanı ise Zilhicce'dir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bundan dolayı aslında bazı alimlerimiz Ramazanul Ashar demişlerdir Zilhicce'ye. Yani küçük Ramazan, ikinci Ramazan, ikinci bir Ramazan coşkusu yaşadığımız bir zaman dilimidir o zaman dilimi ki biliyorsunuz zaten neticesi Kurban Bayramı'dır. O 10 günlük o güzel sürecin neticesinde de bir bayrama ulaşmış oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o günlerin ihyası adına da yine birçok hadisi var da en önemli hadislerden bir tanesi eğer o günlere, o zamana ulaşırsanız tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çoğaltın diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tesbihi yani Subhanallah. Sadece bunu sözle söylemek değil tabii ki. Yani bunun ne anlama geldiğini de şimdi söyleyeceğiz zaten. Tahmidi elhamdülillah. Tehlili la ilahe illallah. Tekbiri Allahu ekber. Subhanallah la ilahe illallah ve Allahu ekber sözünün aslında tefekkürüyle beraber dünyaya taşınması ve o günlerde fazlalaştırılmasına ait bir ihyasını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden istiyor. Şimdi İslam öyle bir din ki hiçbir şeyi bizden bilinçsiz ve şuursuz yapmamızı istemiyor. Niyet aslında budur zaten. Niyet dediğin şey bilinç ışıklarını yakmaktır. Yani şuurlu ve bilinçli bir biçimde yapmaktır. Bir insan Subhanallah'ı bilinçli bir biçimde söylese, Allah'ı tenzih etse, her ne ise akla gelen o Allah değildir dese, neye bakarsa orada Allah'ın büyüklüğünü, iradesini, kuvvetini, kudretini görse, onun alim oluşuna, onun rezzak oluşuna, onun settar oluşuna gerçekten inansa ve bunun gereğini yerine getirse, hayat nasıl bir anlam bulur benim güzel kardeşlerim? Tahmid, elhamdülillah, hamd. O hamd meselesi ki işte Fatiha'nın ilk ayeti de odur. Aslında bugünlerde bir yönüyle işte Subhanallah bilincinin aslında tefekkürü, bir diğer yönüyle de hamd bilincinin yeniden tefekkürüdür. Tehlil dediğimiz şey zaten İslam'ın parolasıdır, olmazsa olmazıdır. La ilahe illallah o bilincin yeniden aslında tevhidin yeniden inşasıdır. Eğer bu üçü olursa en son tekbir Allahu Ekber sözünün de anlamına uygun bir biçimde o günlerde tefekkürüne ait bir şey olacaktır. Onun için ne olursa olsun Zilhicce'nin ihyası adına bunlar yapılması gerekir. Ama şunu hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Bu söylenenlerin hepsinin yanında aslında Zilhicce dediğimizde biz beş şeyi daha farklı bir biçimde yaşama adına bir gayret içerisinde olmak durumundayız. Onlardan birisidir tevhid. Bu söylenenler o tevhid bilincinin inşası, ihyası adına bir şey söylüyor. İkincisi tevhidin yansıması, en büyük yansıması nedir? Namaz meselesidir. Tevhid ve namazın gerçek manada olduğu yerde adalet olur. Ve bugünlerde aslında tevhid, namaz ve adalet farklı bir biçimde aslında tefekkür edilir. Bu üçüyle beraber iki şey daha var ki Zilhicce'nin aslında değer ve kıymetini ortaya koyan en önemli şeylerden ikisi de odur. Onlar nedir biliyor musunuz? Birisi hacların yaşatılması, diğeri ise kurbanların ifasıdır. Aslında biz Zilhicce'de hac yaşıyoruz gün gün. Hacılar orada ne yapıyorlarsa gidemeyenlerin hacıdır Zilhicce. Ben de burada oturduğum yerde terviyeyi anlamak, Arafat'ı anlamak, Mina'yı anlamak, Müzdelife'yi anlamak, işte tavaf meselesini anlamak, ihramı anlamak, onlarla beraber mutabakat göstermek, onların attığı adımlara uygun bir biçimde adım atmak, orada değilim ama oradaymışım gibi hac meselesinde, o haccın ruhunu ve ufkunu da anlayabilecek bir meselede bu manada bir gayret içerisinde olmak. Ve imkanı olanların kurban meselesi, ki kurban bayramı zaten o manada da bize bir sorumluluk yükler. Dolayısıyla bu Zilhicce böyle güzel bir rahmet ilahidir. Benim güzel kardeşlerim, bu soru vesilesiyle bir hakikati de nazarlarınıza vermiş olayım. Yıllardır biz bu Zilhicce sünnetinin bu memlekette biraz daha böyle farklı bir biçimde ihya edilmesi için gayret gösteriyoruz. Ama inanın çoğu insanımız bilmiyor, halen bilmiyor. Ne olur siz bu manada kendinizi bir vazifeli olarak görün. İhyası adına hem kendiniz hem de etrafınızdaki insanları bilinçlendirin. Bu ikinci Ramazan coşkusundan, heyecanından, güzelliğinden hiçbirimiz mahrum olmayalım. İhya ettiğimiz günler kadar aslında ayağa kalkabiliriz. İhya ettiğimiz geceler oranında aslında bu noktada ayağa kalkabiliriz. Eğer bir yerde ihya varsa orada imar vardır. İhyanın ve imarın olduğu yerlerde ise güzellik vardır, saadet vardır, bereket vardır, sükunet vardır, atıfet vardır, nimet vardır. Bütün bunların hepsine ulaşma adına hepimizin gayret içerisinde olması gerekir. Allah şu güzel günlerden hiçbirimizi gafil etmesin. Her gelen günü geçenden daha hayırlı bir biçimde geçirmek, ihya etmek hepimize nasip olsun.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ankara için akşam ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Ahlak olmadan dindarlık olur mu?
3: Gerçek manada eğer din ve dindarlık varsa, ahlaktan bağımsız ya da ahlaka ait şeylerin eksik olması mümkün değil. Çünkü ahlak dinle kemale eren bir şey. Eğer bir yerde din varsa, dine ait değerler varsa, zaten dinin dünyaya yansıyan en önemli özelliği ahlaki anlamda bazı şeylerin ortaya çıkmasıdır. Ancak üzülerek bir şeyi söyleyelim burada. Birçok kavramda anlam daralması yapmışız, tahrif etmişiz kavramları, kavramların etki alanlarını daraltmışız. Öyle olunca da istenilen oranda etkisini ortaya koymama adına bir durum çıkmış ortaya. Ahlak kavramı da böyle. Ahlak kavramını mesela biz iffete indirgemişiz. İffet kavramının sadece kadınla alakadar olduğunun zannına kapılmışız. Kadının iffeti meselesi konuşulmaya başlandığı zaman da sadece başörtüsünü konuşmaya başlamışız. Öyle olunca da ne yazık ki ahlakın hayatımıza oluşturması gereken etkiden mahrum kalmışız. Ama ahlak aslında hayatımızın tamamını kuşatması gereken bir şeydir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğreniyoruz. Kur'an'ın ahlaki ilkelerinden bunu öğreniyoruz. Yıllar yılı verilen risalet mücadelesinin oluşturduğu o güzel toplumun yansımalarından bunu öğreniyoruz. Biz tekrardan yeniden ana kaynaklarımıza giderek ahlakla din arasındaki bağı doğru dürüst kurduğumuzda, o zaman şu noktanın bir özelliğine vardırmış olacağız meseleyi. Bir Müslüman domuz etini yememe noktasındaki hassasiyeti neyse, emanete riayet konusundaki hassasiyeti de ondan az olmayacak. Yetimin hakkını koruma noktasındaki hassasiyeti de en az onun kadar olacak. Kul hakkı meselesinde inanılmaz derecede bir hassasiyeti olacak. Torpil meselesinde, rüşvet meselesinde, kendisine ait olmayan bir yere mesela arabasını park etme meselesinde, yere çöp atma meselesinden tutun kopya çekmeme meselesine kadar hayatın bütün alanlarında ahlakın olması gereken etkisini oluşturma adına bir gayret verecek. Çünkü bu din bunu oluşturmaya gelir. Eğer bir din ve dindarlık sadece şekli şeyleri koruyor ve hayatın geri kalan kısımlarında oluşturması gereken ahlaki etkiyi oluşturmuyorsa, inanın kimse kusura bakmasın, o din Allah'ın razı olacağı bir din değil. Eğer bu Kur'an daha ta işin başında ahlak dediyse, feveylün lil musallin dediyse, vay o namaz kılanların haline deyip ondan sonra ahlaka ait ilkeleri nazara verdiyse, tartıda ölçüdeki hakkaniyeti ilk günlerde nazara verdiyse, ahlakla din arasındaki bağlantının ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de unutmayalım, önce el emindi, sonra er resul oldu. El emin olan bir peygambere inandığını iddia eden bu çağın Müslümanları olarak bizlerin de yaşadığımız toplumda emin olarak gösterilmesi, bu noktada sadece dostların değil düşmanların bile ha o mu söylüyor, o söylüyorsa doğrudur, o dediyse eğer onda herhangi bir yanlışlık yoktur diyecek kadar bir güvenin tesis edilmesi gerekir. Ancak öylelikle bu aziz dinin aziz temsilcileri olabiliriz. O zaman dindarlık dediğimiz o dinin bize yüklediği güzelliğin ahlakla örtüşmesi, ahlaka ait ilkelerin korunması meselesinde istenilen bir kıvamı yakalamış oluruz. Bunu yaptığımız zaman da bu dinin temsiliyeti adına bize yüklenen sorumluluğu aleme yansıtırız ve bu noktada bizden beklenen, bizden istenen neyse onu ortaya koymanın gereğini de yerine getirmiş oluruz.

0: Allah Celle Celaluhu neden kurban kesmemizi istiyor?
1: Bir kere şunu iyice bilelim benim güzel kardeşlerim. Eğer Cenab-ı Hak bizden bir şey istiyorsa almak için değil, bize daha büyüğünü vermek için istiyor. Çünkü Allah es-Samet, hiçbir şeye ihtiyacı yok, hiçbir şeye. Namazımıza, ibadetlerimize, orucumuza, haccımıza, kurbanımıza hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığına rağmen bizden bir şeyleri yapmamızı istiyorsa o bize fayda sağlar. Onun için ibadetlerin bu noktadaki maslahat

yarattığı faydası ayrı bir bahistir, illeti ayrı bir bahistir, hikmeti ayrı bir bahistir. Bunların hepsinin kurban içinde değerlendirilmesi gerekir. Onların hepsi başka alanlara havale edilsin ama biz kurban der demez şu üç şeyi iyice anlamak durumundayız. Kurban kurbiyettir. Yaklaşmak, yakınlaşmak, yakınlaştırmaktır. Kurban teslimiyettir. Teslim olmak, teslim etmek ve teslim ettirmektir. Kurban fedakarlıktır. Feda olmak, feda etmek, feda ettirmektir. Bu her kavramın, her ifadenin üzerinde inanın ki dakikalarca durabiliriz. Çünkü her birinin verdiği mesajlar var. Kurbiyet, yaklaşmak. Allah bize yakın ama biz hayatın içerisinde ne yapıyoruz? Rabbimizden uzak düşüyoruz. Aslında kurbanla o yaklaşma adına bir adım atmış oluyoruz. Yakınlaşmak, hayatımızı yakınlaştırıyoruz. Yakınlaştırmak, uzaklaşan, bazı çıkan hayatımızdan şeyleri bu vesileyle yeniden ortaya koymuş oluyoruz. Aslında her kurban kestiğimizde bu bilinçte olsak bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimize yakınlaşma adına bir vesileye dönüşmüş olacak o kurban. O kestiğimiz kurbanla beraber hayatımızda uzaklaşan nice şey de bu manada farklı bir boyuta gelmiş olacak. Teslimiyettir dedi kurban, teslim olmak, teslim etmek ve teslim ettirmektir. Ya Rabbi sen benden bunu istedin. Bununla beraber ne istemişsen ben bunların hepsini yapmaya hazırım. Eğer benden daha fazlasını da isteseydin ben onu da yapmaya hazırdım. Çünkü benden istediğin şeyi işte bak yerine getiriyorum. Böyle bir bilinçtir aslında kurban noktasındaki adım. Yine fedakarlık mesela iman eden insanlar olarak bizim en önemli meselelerimizden bir tanesidir biliyorsunuz bu fedakarlık. Ve bu din fedakarlık ister bizden. Kurban da bu fedakarlığın bir boyutu, feda olmak, feda etmek, feda ettirmektir. Aslında her kurban bizde şehadet adına da bir şeyleri zihnimizde şekillendirir. Olayın başka boyutları da var. Onlar hepsi bir tarafa dursun. Sadece bu üç meselenin üzerinden biz Rabbimizin neden bizden kurban gibi bir ibadeti istediğini anlayabiliriz. Ya tekrarında fayda var. Kurban kurbiyettir, teslimiyettir ve fedakarlıktır. Bu söylediklerimizi anlayabileceğimiz çok da güzel bir örnek de var karşımızda. O örneğin adı İbrahim ailesidir. Hani Mümtehine suresinde Rabbimiz İbrahim ve ailesinde sizin için güzel bir örneklik vardır dedi ya, Usve-i Hasene ifadesini Hazreti İbrahim ve ailesi için de kullandı ya, işte bununla alakalı bir boyut. Sadece bununla alakalı bir boyut değil, bununla alakalı olduğu gibi başka şeylerle de alakalı ama kurban meselesini, ama hac meselesini, ama tevhid meselesini, ama Kabe meselesini anlayabileceğimiz en güzel numunelerden bir tanesidir iman atamız olan Hazreti İbrahim. O Hazreti İbrahim, onun oğlu Hazreti İsmail ve İsmail'in anası olan Hazreti Hacer, üçü bize aslında bu kurban meselesinde Rabbimizin bizden bunu niçin istediğine ait çok güzel bir numuneyi gözlerimizin önüne koymuş olur. Eğer biz kurban ibadetini atamız olan Hazreti İbrahim'den öğrensek biz de feda ederiz. Ne ettik mesela şimdiye kadar Allah için bir şeyleri feda? Bunun muhasebesini yaparız. O kurbanlığı yere kesip onun boynuna o keskin bıçağı dayadığımızda aslında kestiğimiz sadece o kurban değil, bizi Allah'tan uzaklaştıran her türlü şey olur. Onun için bütün herkes o kurbanda bir de benim İsmail'imim kim diye bunun da muhasebesini yapması gerekir. Acaba beni Allah'tan uzaklaştıran bir İsmail'im var mı? Bir sevdam var mı yüreğimde? Beni bu manada bazı şeylerden alıkoyan bir şeyler var mı? Buna ait de bazı sorgular bize yaptırması gerekir. Yine yaptırması gereken bir şey, bir ana var ortada, bir ana, o ananın adı Hacer ve o anaya geliyor şeytan, diyor ki İsmail'i götürüyor kesmeye İbrahim. O ananın verdiği cevap çok önemli bir cevaptır. O sadece böyle bir menkıbe ile dillendirilip altından kalkılabilecek bir cevap değil. Üzerinde inanın ki dakikalarca durulabilecek bir cevaptır. İsteyen kimdir bunu? Allah'sa, eğer Allah'sa sana bana ne oluyor? Eğer Allah'sa durdu, akan sular durdu. Zaten o Hacer, o hicretin nazlı gelini, toprağında bir tek ot bitmeyen o vadiye

İbrahim onu getirip bıraktığı zaman da "Ey İbrahim, bizi kime bırakıp gidiyorsun?" dediğinde Hazreti İbrahim dönüp ona Allah'a da diyememişti. O zaman anlamıştı. Eğer Allah'sa bunu sana emreden yürü İbrahim. Allah bizi zayi etmeyecektir. Bunu diyebilmek koca bir imanı gerektirir. İşte o imanın adıdır Haceri iman. O imana bugün sahip miyiz gerçekten? Kurban bayramlarında biraz da bunun muhasebesini yapmamız gerekmiyor mu? Allah'a ulaşan ne etidir ne kanıdır o kestiklerimizin. Ona takva ulaşır. O takva da ancak bu muhasebeyle elde edilebilir. Niye Allah benden bunu istedi? Benim İbrahim gibi bir duruşum var mı? İbrahim'i bir duruşu sergileyebiliyor muyum? Elimde balta var mı? Kırmam gereken bir sürü putlar var dışımda, içimde. Onları kırabiliyor muyum? İsmail gibi gerçekten Allah'ın emrine boyun eğebiliyor muyum? Kes baba, beni Allah'ın izniyle sabredenlerden bulacaksın diyebilecek bir teslimiyeti ortaya koyabiliyor muyum? Bunu duymuş olmama rağmen bu kurbanlık meselesini gözüm gibi sakladığım evladımın kurbanlık edileceğini duymama rağmen bunu Allah emretmişse bana düşen sabretmek ve bu işe teslimiyet göstermektir diyebilen bir Hacer'in duruşu var mı? Asıl sorgulanması gereken bunlar. Eğer bunları yapabilirsek o kurban bizi de Allah'a yaklaştıran en büyük vesile olur. O zaman o kestiğimiz ve etlerinden istifade ettiğimiz o güzel ibadet sadece bir et bayramına dönüşmez. O sadece işin bir bahşiş boyutudur. Ganimettir aslında o. O ganimettir. Ama o ganimetin arkasından bize verilen asıl ruhun ve bilincin ne olduğunun farkında olarak adımlar atılır. O zaman aslında bayramlar bayram olur, kurbanlar kurban olur. Biz de Allah'ımıza, Rabbimize daha farklı bir biçimde yakınlaşmış oluruz. Kestiğimiz bütün kurbanlar Rabbimize yakınlaşmamıza vesile olsun inşallah.

0: Allah adilse neden bu kadar zulüm var?
1: Bir kere şunu çok iyi bilelim ki Cenab-ı Hak yasasız bir iş yapmaz. Her şeye bir yasa koyar ve o yasayı ortaya koyduktan sonra da yapacağı her işi ona göre yapar. Adaletinin bir yasası var, imtihanın bir yasası var, cezanın bir yasası var. Biz bunlara sünnetullah diyoruz biliyorsunuz. Allah'ın yasası Allah'ın kendisini bağlamaz haşa, ama o yasasız iş yapmaz. Onun sünnetinde, sünnetullah'ta ne bir tebdil var, ne bir tahvil var, ne bir değişim var, ne bir bozulma var. Her şeyi bir yasaya bağlı olarak yapar ve o yasaya bağlı olarak yapması da gerçekten kullarına ayrıca bir rahmetinin işaretinin bir göstergesi olarak ortaya çıkar. Şimdi biz sadece meselenin görünen yüzlerine bakarak değerlendirirsek yanlışlar yaparız. Çünkü insanlığın bir filmi var, bu film devam ediyor. Filmin birkaç sahnesine bakıp bu konuda bir şeyler söylemek, bu sahnelerin birkaç tanesinin üzerinden hükümler beyan etmek bizi yanlışa sevk edebilir. Böyle bir insanlık filmi var karşımızda. Bu insanlık filminin en son sahnesi Mahkeme-i Kübra. O Mahkeme-i Kübra'da şaşmaz, şaşırmaz, şaşıtılmaz bir hesap var karşımızda. Hiçbir şey o noktada farklı bir noktaya gitmeyecek ve bu manada o gün mutlak manada adalet ortaya çıkacak. Ancak ister istemez aklımıza gelebilir mesela, diyelim ki bu kadar zalimler var, zulümler var, haksızlıklar var, kan var, gözyaşı var, tacizler var, tecavüzler var. Niye bu kadar şey varken Allah anında müdahale etmiyor da o zalimleri, o zulümleri nihayete erdirmiyor? İster istemez bu tarz şeyler bazı kardeşlerimizin aklına gelebilir. Ama unutmayalım imtihan yasasını. Diyelim ki zalime anında müdahale edilmiş olsaydı, zulme yeltenene anında bu manada cezası bu dünyada verilmiş olsaydı, o zaman imtihanın bir sırrı kalır mıydı? Demek ki o imtihan yasasına bağlı olarak Allah belli bir biçimde zalimlere mühlet veriyor. Asla Allah ihmal etmiyor, imhal ediyor. Burada bir unutma yok. Burada zalimin tarafında olma haşa söz konusu değil. Biraz onlara mühlet veriyor ki bu mühletin de bazı sebepleri vardır zaten. Birazdan belki bir iki tanesine değiniriz. Netice itibariyle işin nihayetinde Cenab-ı Hak o mahkemeyi kurduğunda hiçbir hesap kimsenin yanına kalmayacak. Yarına kalabilir belki, ertelenebilir belki, biraz gecikebilir belki, ama nihayetinde herkesin hesabı tek tek o hesap sahiplerinden sorulacak. Bunu bir kere aklımızdan hiç çıkarmayalım. Peki neden mühlet veriliyor? Zalime verilen bu imhal neye bağlı olarak yapılabiliyor? Bunun için birçok şey söylenir. Bir iki tanesine dikkat çekersek eğer, birincisi şu: Allah zalime verdiği mühletle aslında zalimin çetin cezasını, mazlumun ise mükafatını arttırmak istiyor. Zalimin bu noktada yaptığı her türlü zulüm hanesine yazılıyor ve onun karşılığı çok ağır bir biçimde ondan hesabı sorulacak ve bunun her türlü yaptığı zulmünün bedeli ona en ağır şekilde ödettirilecek. Şimdi burada bir şeyi hatırlayalım benim güzel kardeşlerim. İnanın ki zalimlerin işledikleri o cezaların bedelleri dünyaya sığmaz. Dünyadaki hiçbir mahkeme, hiçbir hukuk, hiçbir ceza sistemi zalimlerin tam anlamıyla cezasını veremez. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir çocuk tacizcisini düşünün. Kaç tane çocuğun hayatını karartmış olsun? Kaç tane mağdur, kaç tane sıkıntıya soktuğu insan olsun? Hayatlar karartmış, dünyaları karartmış. Yarın öbür gün diyelim ki tutuklandı ve bu mahkemede yargılandı ve bir ceza verildi. Verilen o ceza ne kadar adilane bir ceza, ne kadar zalimin işlediği zulmün tam anlamıyla karşılığıdır, ne kadar o mazlumun mazlumiyetinin aslında bedelidir. Mesela o mazlumun o mağduriyetinde yaşadıklarını ortadan kaldırabilecek, vicdanları teskin edecek kamu olarak da yani toplumsal anlamda da vicdanları teskin edecek ne kadar bir karşılık olabilir? Onun için zalimlerin cezası dünyaya sığmaz. O ahirette verilecek, asıl o gün o mahkeme-i kübrada zalime bu noktada verilecek, verilecek zaten. Ama bir diğer tarafta da mazlum hiçbir şekilde bu dünyada çektiği sıkıntılardan dolayı o dünyadaki hesaptan üzülmeyecek. Ona orada verilen bedeller, karşılıklar, ecirler, mükafatlar sayıldığı zaman ve önüne serildiği zaman o mazlum dünyada çektiklerinden dolayı derin bir oh çekecek, yürekler teskin olacak, kalp mutmain olacak, akıllar ikna olacak, bambaşka şeyler ortaya çıkacak. Niye zalime mühlet verilir? İkinci sebep şudur. Allah bazen atmaca kuşunu serçe kuşuna musallat eder ki serçe kuşundaki bazı kabiliyetler, istibdatlar ortaya çıksın. Zalimin mazluma olan musallatı aslında mazlumu ayağa kaldırmak içindir. Mazlum eğer belli bir kıvama gelirse o gördüğü zulümler neticesinde gerçekten o zulümleri, o imtihanları, o acıları yönetebilirse, oradan belli kapılar açabilirse, gördüğü o zulümden dolayı farklı bir biçimde içinde var olan potansiyel ortaya çıkar ve Allah zaten vaat etmiştir yeryüzünü mazlumlara. O yeryüzüne vaat edilen mazlumlar o noktada belli bir seviyeye gelir. Dolayısıyla zalime verilen mühlet böyle bir sebebe bağlı olarak da ortaya konur. Üçüncüsü, ya o zalim anında mesela zulmettiği zaman cezalandırılsaydı, ya sonra pişman olsaydı, iyi bir insan olsaydı, o ceza o anında ortaya çıktığında ne olacaktı? Sıkıntıya uğrayacaktı. Biz mesela bazı zalimler okuyoruz tarihte. Ebu Sufyan zalim birisiydi. Amr İbni As zalim birisiydi. Halid İbni Velid zalim birisiydi. Bu insanlar zulmettiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil'in oğlu İkrime mesela, İkrime İbni Ebi Cehil zalimdi. Allah Resulü'nün yürüdüğü yollara dikenler serpen, defaatle hakaret eden, defaatle alay eden, defaatle fiili anlamda Müslümanlara işkence eden zalim birisiydi. O anda ceza verilseydi bugün biz bu atları okuduğumuzda arkalarına radıyallahu anhu eklemezdik.

0: ekleyemezdik. Mühlet verdi onlara. Onlar da bu noktada pişmanlıklar duydular. İman ettiler. O zulümlerden vazgeçtiler. Hayatlarının kalan kısımlarını bir mümin olarak yaşadılar. Dolayısıyla böyle bir ihtimal olduğu için Allah o zalime belki zulmünden vazgeçer, belki tevbe eder diye mühlet veriyor. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, başka şeyler de söylenebilir ama bu kadarı meseleyi anlaşılması açısından yeterlidir. Allah adildir mutlak manada. Onun adaletinin tecelli edeceği en önemli şey aslında mahkeme-i kübradır. Ama burada bir husus var ki onu da gözden kaçırmamamız gerekir. Zalim var, mazlum var. Bir de üçüncü taraf olarak bunları görenler var. Şimdi bunları görenler de bunlarla imtihan ediliyor. Biz de hem zalimle imtihan ediliyoruz hem mazlumla imtihan ediliyoruz. Zalimin yanında mıyız, mazlumun yanında mıyız? Zalimin zulmünü engelleme adına bir şeyler yapabiliyor muyuz elimizden gelmiş olmasına rağmen? Yapmıyor muyuz? Zalime buğz ediyor muyuz? Mazluma dua ediyor muyuz? Destek oluyor muyuz? Biz de bunlarla imtihan ediliyoruz. Dünya imtihan yurdu, imtihan yasası bizim için de işliyor ve bu manada Allah'ın adaleti farklı bir biçimde bizim de bu olayın bir tarafı olarak o gün o mahkeme-i kübrada hesabın konusu olma adına bir noktaya getirecek bizi. Dolayısıyla bizim Allah'ın adaletinden asla şüphe etmemize gerek yok. Allah'ın adaleti sorgulanmaz. El-adil olan Allah mutlak manada mahkeme-i kübrada zalimden mazlumun öcünü, intikamını alacak. O gün zalimler hak ettikleri cezalara, mazlumlar ise hak ettikleri mükafatlara sahip olacaklar. Allah bizi mazlumdan yana, zalime karşı olan ve her zaman içinde mazlumun yanında yer alıp bu noktadaki sorumluluğunu yerine getirenlerden eylesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya Nafi.
15: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
14: Allah.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
16: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de İmran isimli iki kişiden söz edilir. Biri Musa aleyhisselamın babası İmran, diğeri de Meryem validemizin babası olan İmran'dır. İbranice isim İmran. Hatta Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi olan Âl-i İmran da bu kelimeden alındı. İmran ailesi demek. 1. İmran'la 2. İmran arasında, yani Musa aleyhisselamın babası olan İmran'la Meryem validemizin babası olan İmran arasında yaklaşık 1800 senelik zaman farkı var. Ama her iki İmran da Kur'an-ı Kerim'de üstlendikleri tarihi rol açısından övülen, değerli, kabul edilen isimlerdendir. Biz bugün 2. İmran'ın evinden bir kesit almaya çalışacağız. Kardeşler, Musa aleyhisselamdan sonra Beni İsrail, Yahudiler ilk yaptıkları iş Allah'ın kitabı Tevrat'ı tahrif etmek. Yahudiliği, Allah'ın dini olan Yahudiliği zevklerine göre şekillendirmek oldu. Kendi zevklerine ve menfaatlerine göre bir din ve bir kitap ihdas ettiler. Düzen bozuldu. Rezillikler, ahlaksızlıklar her tarafı istila etti. Ortaya din adına dinsizlikten beter bir hayat tarzı çıkardılar İsrailoğulları. Ne peygamber dinliyorlar, ne de

bunu çok açık bir şekilde bize öğretti. Kardeşler, bu bozuk dönemde İmran isimli zatın hanımı Hanne adlı bir kadın, yani Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran suresindeki İmran Bey'in hanımı Hanne, düşünmüş ki bu berbatlık, ki Hanne de İmran da İsrailoğullarından ama bozulmaya kaymayan ve kendisini fitneden, fesattan korumaya çalışan bir aile. Hanne düşünmüş ki bu bozuk düzen içerisinde ben bir çocuk doğurayım, doğurduğum bu çocuk Allah'ın dinine hizmet etsin, belki o bu dini kurtarır, bu insanları yönlendirir diye bir düşünceye meyletmiş. Bu düşüncesinden daha da ileri giderek, Allah'ım sen bana bir çocuk ver, ben o çocuğu da dinine hizmet için adayayım diye adak yapmış. Nihayetinde Hanne isimli kadın İmran'dan, eşi İmran'dan hamile kalmış ve o adağı gerçekleşecek şekilde çocuğunu doğurmuş. Kur'an-ı Kerim'den, Ali İmran suresinden öğreniyoruz. Çocuk doğurunca ortaya bir sorun çıkmış Hanne'nin gözünde. Şimdi o İsrailoğullarının kargaşasına karşı, bir çocuğum olsun, bu çocuğumu dinime adayayım diye düşünmüş. Dinime adayayım, dinimi ihya etsin diye tefekkür etmiş, büyük bir gayret içerisine girmiş. Fakat doğurduğu çocuk kız olmuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar okuyacağımız, ibadet edeceğimiz bir kitap olarak önümüzde duruyor. Hanne'nin doğum sahnesinden Allah bahsediyor. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْسَى. Ne zaman ki doğum yaptı, kadın doğurur doğurmaz bakmış kız doğdu. Kız çocuğu doğdu. Hemen ilk cümlesi ne olmuş? Rabbim ben bunu kız doğurdum. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْسَى. Halbuki kız çocuğu erkek gibi değil. Veya Kur'an'ın ifadesiyle erkek kız gibi değil demiş annesi. Buradan bir çıkış yapıyoruz biz. Hanne kadın, anne yani, o çocuğu doğuran anne. Şimdi adak yapıyor, Allah'ın dinine hizmet edecek bir mücahit yetiştirecek. Fakat kız doğurunca kendi ifadesiyle onu 9 ay karnında taşıyan bir kadın olduğu halde tepkisi nasıl? وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْسَى. Erkek dişi gibi değil ya Rabbi. Ben sana mücahit yetiştirecektim. Bundan nasıl mücahit yaparım ben? وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ. Ben de bunun adını Meryem koydum. Meryem ibadet eden demek. Dinine hizmet için ibadet eden demek. Ve inni u'iduha bika ve zurriyetaha min eşşeytanir racim. Bunu da, bunun doğuracaklarını da mel'un şeytandan sana sığınıyorum, sana havale ediyorum demiş kadıncağız. Dersimiz Meryem değil, Hanne de değil. Ama Meryem'i doğuran annenin iş yapacak çocuk adamaya karşı doğumu kız olarak gerçekleşince anne olduğu halde, o da bir kız olduğu halde, o da bir kadın olduğu halde kızın işe yaramayacağına dair tepkisi var ortada. Bir adak yapmış, mücahit bir çocuk doğurayım, bu hain İsrailoğullarının fitne fesadını kaldırsın ortadan, bir mücahit olsun diye düşünmüş. Kız doğunca, halbuki o aile
Allah'ın seçtiği, beğendiği ailelerden birisi.

İmran ailesi örnek aile. İmran Bey de örnek bir bey, hanımı Hanne de örnek bir kadın, mübarek bir kadın. Buna rağmen kız çocuğu o annenin gözünde bile ikincisidir. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْزَى. Erkek başka, kız başka, ya Rabbi ben bunu ne hizmet edecek bu? Saçını mı tarayacak, sana hizmet mi edecek? Demeye getirmiş. Şimdi kardeşler, kız çocuklarımız, bir bağ sakallı hacı amcaların çocuğu bile olsalar, hoca efendilerin çocukları bile olsalar, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْزَى mantığıyla doğar büyürler. Erkek olsa daha başka olurdu. Bu insanoğlunun sıkıntısı, kız çocuğunu erkek gibi görmeme, erkek gibi görmeme sıkıntısı ilk insandan itibaren var. En saliha, Allah'ın seçtiği, beğendiği, istifa ettiği, yani kendisi için uygun gördüğü, dini için uygun gördüğü İmran ailesindeki bir anne bile وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْزَى. Bu erkek başka, dişi başka ya Rabbi. Demiş. Böyle mi bu gerçekten? Hakikaten işe yaramaz mı kız çocuğu? Gerçekten kız çocuğu berbat mı? Tehlike mi? فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Öyle değil. O bir erkek doğurup, o erkeği Beytül Makdis'te, İsrailoğullarının fitnesine karşı Allah'ın saf, tertemiz kulu bir mücahit olarak yetiştirmeyi adamıştı. Allah ona kız çocuğu verdi. O adağında samimi olduğu için, bunu ancak bir erkek delikanlı, mücahit adam yapar zannediyordu. Allah ise onun adağını kabul etti. O adama ruhu, o karnındaki çocuğu Allah'ın dinine vakfetme, vakıf delikanlı, vakıf adam, mücahit adam, adama azmini, o anlayışını, o heyecanını, Hanne'nin o aşkını kabul etti Allah. O fedakarlığını, daha hamile kalmadan, henüz karnında, rahminde cenin oluşmadan bile, ver bir çocuk, onu sana adadım Rabbim deyişi Allah'ın hoşuna gitti. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِكَبُولٍ حَسَنٍ. En güzel hediye olarak kabul etti onu Allah, diyor Kur'an. En güzel hediye olarak o adayışı kabul etti Allah. O fedakarlığı, henüz rahmet düşmemiş çocuğu bile Allah'a adama aşkını kabul etti. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. En güzel şekilde de Allah o adağı yetiştirdi. Kız çocuğu doğunca وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْزَى. Erkek başka, dişi başka. Bu o işi yapamaz diye annesi düşündüğü halde Allah onun umduğundan çok daha fazlasını, o sadece Mescid-i Aksa'ya gidecek, Beytül Makdis'te süpürecek, orada ibadet edenlere, tavaf edenlere vesaire hizmet edecek diye düşündüğü şeyden Allah onun düşündüğünün çok daha fazlasını, çok daha fazlasını hayal edemeyeceğini Allah gerçi. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. O bir delikanlı olsun, o delikanlı bid'atlere, fıskı fucura karşı mücadele etsin istiyordu. Allah ise onun doğurduğu ve sonra Meryem olarak adlandırdığı kızcağızdan, Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan sonraki en büyük mucizesi olan ve imanın en temel dinamiklerinden birisi olan babasız bir çocuk doğuran Meryem yetiştirdi Allah. Kocası olmadan tek başına hamile kalan ilk, son ve nihai kadın Meryem oldu. Doğurduğu çocuk, yani Hanne'nin torunu, Allah'a iman etmenin veya etmemenin kıyamete kadar en büyük simgesi oldu. Milyarlarca insan bugün, dün ve kıyamete kadar Hanne'nin torunu İsa'ya, Allah'ın oğlu haşa dedi.

lideri veya Allah'ın nebisi İsa, babasız yarattığı nebisi İsa dediklerine göre milyarlarca insanın cennete girip girmeyeceğinin kararı o gün adak yapan Hanne'nin adağının kabul edilmesi sonucu olarak doğan İsa Aleyhisselam'la ilgili oldu. Hanne İmran'ın hanımı Hanne mescidi temizleyecek bir delikanlı istedi Allah'tan. O insanlığı şirkten temizleyecek, cennete sokacak, milyarlarca insanın cennete veya cehenneme girmesine sebep olacak. Sadece Beytül Makdis'i süpürecek delikanlı değil, insanları şirkten, cehennemden kurtaracak İsa'nın nenesi olmayı Allah ona nasip etti. Fetekabbelaha Rabbuha bikabulin hasenin. En güzel hediye olarak Allah onu kabul etti. Burada kardeşler bir hakikat var. O da nedir? Hanne bile, öyle bir kadın bile وَلَيْسَتْ ذَكَرُكَ الْاُنْسَى diye patladı. Erkek başka, kız başka. Halbuki bunu İmran söylemiş olsaydı, yani babası söylemiş olsaydı, anlaşılır tarafı vardı bunun. Babalar zaten erkek isterler. Baba erkekler erkeği, kadının gözünde bile kız çocuğu zayıftır, zavallıdır. Bunu söylerken anneler bunu kabul etmezler. Çocukları arasında ayrım yapmadıklarını iddia ederler. Bu iddiaya cevap verme hakkımız yok. Annedir. Anneye göre kız erkek elbette ayrım olmaması lazım. Ama her anne kendini test etsin. Erkek çocuk kaç kere yaramazlık yapınca sinirleniyorsun? Kız çocuğu bir yaramazlık yapınca niye sinirleniyorsun? Sen abine bakma. Niye diyorsun kız çocuğuna? Çünkü kızın üzerindeki sabrın daha az. Anne olduğun halde. Sen de 20 sene önce öyle bir bebek kız çocuğu olduğun halde. Kız çocukları zavallı yaratılmıştırlar. Emetullah. Allah'ın zavallıları. Allah'ın zavallıları. Gariptir. Kız çocuğu gariptir. Doğduğu gün gariptir. Hannenin gözünde bile garipti kız çocuğu. Ama bu gariplik başka türlü tecelli etti. Meryem gibi bir kadın ki Meryem Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanoğluna kıyamete kadar imanın zirvesinde örnek gösterdiği iki kadından bir tanesidir. Kur'an'da 30 küsür yerde Allah Meryem'den söz ediyor. Nice peygamberler bile Meryem kadar övülmemiştir. Peygamber olmadığı halde. Neden? Çok temiz bir başlangıçla, büyük bir adakla Allah'a sunulduğu için zamanında. Müthiş bir anne, müthiş bir kız, bu iki müthişten büyük bir peygamber, 5 büyük peygamberden bir tanesi İsa Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Bizi ilgilendiren bölüme gelelim kardeşler. Kız çocuğu garip, zavallı. Annesinin gözünde de öyle, Hanne'nin gözünde de öyle. Cahiliye bunu abarttı, bu garipliği. Kızdan nefret etti, nefret etti. Şimdi İslam tarihini anlatanlar, işte Ömer bile kız çocuğunu diri diri gömmüştü. İşte Araplar diri diri çocuklarını gömüyorlardı. Arapların diri diri çocuklarını gömdüklerine dair Kur'an'da ayet var. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. Tartışma yok, bitti. Hakikaten o düzen kız çocuğunu diri diri gömen bir düzendi. Buna itirazımız yok. Ama iki şeye itirazımız var. Birincisi Ömer'in radıyallahu anh cahiliye döneminde de olsa çocuğunu gömdüğüne dair hiçbir kitapta kaynak yoktur. Sadece Mehmet Akif'in şiirlerinde böyle bir atışma var. Bundan tarihi bilgi. Ömer bile çocuğunu gömüyordu da sonra iman edince nasıl oldu? Bunu bir parantez içinde düzeltelim. Ömer cahiliye adamıydı. Peygamberi öldürmeye gidiyordu. Bu ayrı şey. Ama çocuğunu gömen bir adam değildi Ömer. Böyle bir şey yok. Tarih kitaplarında böyle bir bilgi yok. Bir şiirle bu kadar büyük bir suçu Ömer gibi bir adama isnat etmek yanlış. İkinci düzeltilmesi gereken şey, o dönemde Araplar diri diri
çocuklarını gömüyorlardı, kız çocuklarını da. Medeni Avrupa ne yapıyordu? Tarihin niye bir sayfasından konuşuyoruz? Roma, şu uygarlık merkezi, bütün insanlığın medeniyet öğrendiği Roma. Roma'da çok canı sıkılana ne tavsiye ediyordu doktorlar? Ha, ne tavsiye ediyorlardı? Git bir kadın öldür, rahatlarsın diyorlardı, değil mi? Çünkü Roma'da dolaşan her kadın şeytandır diye inanıyorlardı. Yani Arap cahiliyesi kadından nefret ediyordu da Romalılar kadınların anıtını mı dikiyorlardı? İnsanoğlu kadın konusunda böyle bir aşırılığa tutulmuştu. Kur'an Arap cahiliyesinin, şirk Araplarının düştüğü bu bataklığı bu şekilde bize örneklendirdiği için bizim gözümüzde bir olay olarak bu var. Ama yeryüzünde kadını gömen sadece cahiliye Arapları değildi. Diri diri yakan Romalılar da vardı. Sök kafasını, beynini çıkar, şeytanı öldürmüş olursun diyen Romalılardı. Kadını şeytan gören o cahiliyeden daha fenaydılar. Hiç olmasın cahiliye Arapları 2 yaşında bebekken gömüyorlardı. Bunlar 30 yaşında, 40 yaşında kadınları diri diri kesiyorlardı. Beyinlerini çıkarıyorlardı kafalarından. Medeniyetleri icabı. Şimdi o medeniyet değişti mi onu bilmiyorum. Hala Roma kültürüyle ayakta duran, adı medeniyet olan sistemler kadını ya araba lastiği reklamı için kullanıyorlar ya da sekreter olarak kullanıyorlar ya da dünya nüfusunun büyük bölümünü oluşturan, asıl nüfus kitlesini oluşturan Çin ve Hindistan gibi yörede doğmadan rahme düşmesini engelleyerek kadını öldürüyorlar. Son 10 yıl içerisinde Hindistan'da sadece 100 milyondan fazla kız çocuğunun ana rahminden alındığı belgelenmiş bir pozisyondur. Hala kız çocuğu düşmanlığı devam ediyor. Meşhur sözlerinde ne diyorlar? Kız çocuğu doğurmak başkasının bahçesini sulamaktır diyor. Ne demek bahçe? Yani doğuracaksın, birine gidecek, malın ona gidecek, el aleme mal yetiştiriyorsun. Kapitalist mantık, paracı mantık, putperest, şirk düzeninin uzantıları. Her halükarda kız çocuğu garip doğuyor. Hala garip doğuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kız çocuğuyla ilgili ciddi bir şekilde değişik, o günkü cahiliye düzeninden de, bugünkü yıkılası uygarlıktan da çok daha farklı olan bir sistem aşıladığı halde kız çocuğuyla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir medeniyet enjekte ettiği halde maalesef kız çocukları hala gel canım kızım merhaba diye kucağına Fatıma'sını oturtturan Muhammed aleyhisselamın ümmetine yaraşır bir pozisyonda değildir. Hala Müslümanlar büyüttükleri kız çocuklarını erkeğe göre daha sorunlu olarak görmektedirler. Eğitimi sorun, yetiştirilmesi sorun, evlendirilmesi sorun, kılık kıyafeti sorun, sorun, kız çocuğunu sorun olarak gören mantık maalesef camilerden bile uzaklaşmış değildir. Kur'an medreselerinden bile hala uzaklaşmış değildir. Kız çocuğu bir sorun, bir bela, bir musibet, evin uğursuzluğu gibi hala görülmektedir. Bazı şehirleşmiş ailelerde bunu dile getirmek ayıp olabilir. Ama ağalık sistemiyle devam eden kültürlerde, yörelerde hala elhamdülillah iki kız çocuğum var diyemiyor insanlar. Hala kaç çocuğun varken üç oğlum bir de kızım deme yerine üç çocuğum var bir de kızım diyorlar. Kız ona ait değil, kiralık bekliyor ya, gidecek hani. Gidecek, kız gidecek. Hala hacca gittiği halde, Kur'an okuyabildiği halde hala damadını, kızının kocasını kendisinden yabancı gören Müslümanlar bile bulunabiliyor. Halbuki o da bir evlat. Mesela bir kızla evlenen bir delikanlı, o kızın annesiyle ölünceye kadar anne evlat ilişkisi içerisine girmiş oluyor. O kız ondan boşanmış olsa bile o onun annesi hükmünde oluyor. Kıyamet gününe kadar. Ne kadar ömrü olursa olsun, buna rağmen hala insanlar damatlarını evlerinde işte kalması
sakıncasız misafir olarak görebiliyor. Evlatlaştıramıyorlar damatlarını. Aslında damat filanca yöreden, filanca ırktan olduğundan değil, kız gitti bize başımıza damatla mı gelecek mantığıyla bakıldığından dolayı. Kız garip kardeşler. Anasının gözünde garip, babasının gözünde garip, yetiştirilmesi garip, saçının yetiştirilmesi bile, saç büyütülmesi bile kız için bir sorun, daha çok bitleniyor, daha çok kepekleniyor. Yani çocukların üzerinde, evladı üzerinde mesela yaramazlığı bakımından, çocuk yetiştirilen ki yaramazlığı bakımından erkek çocuk evin bütün vazolarını kırsa, bardaklarını kırsa yaramaz olur. Zavallı kız çocuğu bulaşık denemesi yaparken bir tabak kırsa uğursuz, ketmer, bela bir kız olur. Neden? Çünkü kız günah keçesi. Günah keçesi gibi görmeye daha uygun. Halbuki Allah-u Teala hannede olduğu gibi nasıl hanne daha iyi bir mücahit yetiştireceğini, erkeğin daha iyi olacağını zannediyordu. Yanıldı. Umduğundan, hayal edemeyeceğinden daha fazlasını Allah ona kız olarak doğurduğu Meryem vasıtasıyla lütfetti. Adağını o şekilde kabul buyurdu. Kardeşler, kız çocuğunun yetiştirilmesinde sorunlar olduğu doğrudur. Kız çocuğunu okutmakta zorlanıyoruz, doğrudur. Yetiştirmekte zorlanıyoruz, doğrudur. Lakin eksik bıraktığımız bir taraf var. Nedir o? Bu zorluklar bedelsiz zorluklar değildir. Yani 5 delikanlı büyütene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaat etmediği şey, bir kız çocuğu büyütene vaat edilmiştir. Kız çocuklarıyla ilgili Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis-i şerif kitaplarındaki hadisleri okuyunca insan kız çocuğu doğunca hususi haçtan gelmiş gibi hususi tebriğe gitmek gerektiğini düşünüyor. Ne mutlu sana, Allah sana kız çocuğu nasip etti deniyor. Elhamdülillah, Allah size de nasip etsin demek gerekiyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde o bir kız çocuğu değil, namaz seccadesi gibi bir şey. Sevap makinesi. Kız çocuğu yetiştirene neredeyse namaz kılma diyecek gibi oluyor. Daha namaza da gerek yok, sen kız çocuğu doğurdun diyesi şeyler konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, kız çocuğumuzun derdi çok, gerçekten çok. Hakikaten zor. Hele bu bizim zamanımızda. Yani mesela bir örnek vereyim. 13-14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında bir kız çocuğu şu tekstil dünyasının merkezi haline gelen ülkemizde, yani her sokak başında bir giyim mağazasının bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. 14 yaşında bir kız çocuğunun giyebileceği bir elbise yok bu ülkede. Şöyle bir gavurun isminin, resminin bulunmadığı bir kıyafet yok. Bu haram değil, bunu giyebilir ya, bu bunun üstüne oturdu elhamdülillah diyecek bir elbise bulamıyorsun. Zor hakikaten. Ama bu zorluk neden zor? Neden bu sıkıntıyla karşılaşıyoruz? Sen zaten Kudüs'ü gidip kurtaramamıştın. Sen zaten hilafet elinden gitti, Allah'ın dinine hiçbir yardım edememiştin. Bari 3 tane kız çocuğu büyüt, hilafeti kurtarmış kadar, Kudüs'ü kurtarmış kadar, Yahudinin zulmünü engellemiş kadar Allah sana sevap yazsın. Bu bir kapı, cihat kapısı bu. Çocuk büyütmek büyük bir ibadet. Kız çocuğu büyütmek o ibadetten çok daha mübarek, çok daha büyük bir ibadet. Kardeşler, gerçekten kız çocuğu büyütmek çok zor. Kolay değil. 2-3 kız çocuğu, 4-5 kız çocuğu büyütmek tam bir cihat meselesi. Yani erkeğe göre sorunları farklı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Erkeğe göre farklı. Bu yüzden zaten anneler, babalar erkek çocuk olsun istiyorlar. Erkek çocuk olunca atıyorsun sokağa, zaten oynuyor, ama kız çocuğunu sokağa atıp oynatamıyorsun. Camdan bakman lazım ikide bir, ne yapıyor, ne ediyor diye. Ama her halükarda biz Allah'ın rızasını kazanacağımız bir iş, ucunda şehitlik de bulunsa, bütün malımızı heba etmemiz de olsa buna üstleneceğiz ya, imanımız bu. Eğer Allah bir kız çocuğu üzerinden bize sevap yazacaksa biz bu sevabı kaçıramayız. Kardeşler, şu kuralı artık bilmemiz gerekiyor. Kime Allah kız çocuğu lütfetmişse, bu bir lütuftur çünkü. Eğer onun peygamberi kız çocuğu büyütenleri övüyorsa,
kendisiyle beraber olmayı müjdeliyorsa peygamberi aleyhissalatü vesselam, biz şunu anlarız.

kız çocuğu büyütene Allah bir imkan sunmuştur. Tıpkı zengine Allah-u Teala infak edip rızasını kazanmayı imkan olarak sunduğu gibi, kız çocuğu doğan sevinmelidir. Neden sevinmelidir? Biraz sonra dinleyeceğimiz hadisi şeriflere muhatap olacağından dolayı. Eğer biz kız çocuğunu sorun olarak görürsek, anne validemizin yaptığı gibi, Allah ondan razı olsun, yanlış yaptı, yanlış anladı, İyi niyetinin gerçekleşmeyeceğini zannetti, o öyle zannedince Allah ona hayal bile edemeyeceği sonuçlarını ancak mahşer yerinde görebileceği bir karşılıkla karşılık verdi Allah Teala. Biz kardeşler, her birimiz Allah'a adanmış, şeriatına adanmış, Kur'an'a adanmış, vakfedilmiş, vakıf çocukların anneleri babaları olmayı arzu etmeliyiz. Bu adakları, anne validenin yaptığı adakları biz de yapmalıyız aslında, ama bu adakta samimi olmalıyız. Samimi olmalıyız. Zorluklarına katlanmaya hazır olarak bu adağı yapmalıyız. Adak yapıp kaçmak yok. Adak yapıp başında beklemek var. Sonra Allah'a ada, koleje teslim et. Olmaz böyle şey. Şimdi göreceğiz. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şartları var. Bir Meryem yetiştirmenin şartı var. Meryem adamak öyle kandil gecesinde adak yapmakla geçiştirilecek bir iş değil. Kardeşler, Allah Kur'an'ında niye İmran ailesini anlatıyor? Niye İmran ailesi Kur'an'ın 3. suresinin ismidir? Biz bundan kendimize ne ders çıkaracağız? Erkekler olarak İmranlaşmaya hazır mıyız? Kadınlar olarak anne olabiliyor musun? Doğan çocuklar, kız çocukları bu zamanın Meryem'i olmaya hazır mıdırlar? Anneleri onları bunun için adamış olmasa bile, velev ki anneleri işin önemliyetini anlamamış, babalar imranlaşamamış, anneler hanneleşememiş olsun, kızlarımız ben bu teknoloji çağının Meryem'iyim Allah'ın izniyle diyebiliyorlar mı? Meselemiz budur. Bunun için Ramazan-ı Şerif'te Ali İmran suresini okuyoruz. Bunun için ölülere bile Ali İmran suresini okuyoruz. Kur'an tören kitabı değil, ders kitabıdır. Kur'an ağlamak için değil, yaşamak içindir. Ali İmran suresini niye okuyoruz? Erkeksen imranlaş, kadınsan anne ol. Henüz rahmine düşmemiş çocuğu bile sana adadım Rabbim, vakfettim de. Bu dersi çıkarıyor olmamız lazım. Aynı şekilde kızlar Meryem olmaya hazır olmalıdırlar. Rabbim, beni annem adamamış olsa bile ben senin dinine kendimi adadım. Senin dininin hizmeti için yaşamak istiyorum. Beni toplum hor görüyor olabilir, beni erkekler beğenmiyor olabilir, ama şeref olarak Muhammed Aleyhisselam'ın soyunun bir kız olan Fatıma'dan devam etmesi şeref olarak her kıza yeter. Her kadın, biz ki Muhammed Aleyhisselam'ın soyunu devam ettiriyoruz demesi şeref olarak kadınlar için yeter. Başka bir şerefe gerek yok. Bütün köylüler onu uğursuz görmüş olsa bile, kız doğdu diye onun için hiçbir hediye almamış olsalar bile, asıl hediyeyi Allah'tan bekleyenler için, asıl hayatı ahiret hayatı olarak görenler için Meryemleşme yolu kıyamete kadar açıktır. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden çok açık bir şekilde şu anlaşılıyor. Kız çocuğu büyütmek, kız çocuğu büyütmek ameli salihtir. Ameli salih ne demek? Kur'an-ı Kerim'de onlarca defa iman edip ameli salih işleyenlere diye başlıyor ya cümle. İman edip ameli salih işleyen. Yani ameli salih Allah'ın rızasını kazanmaya yarayacak iş demek. Salih amel, iyi iş, kalite.

iş, imanın gereği olan iş neyse Allah onlar razı oluyordur. İşte kız çocuğu büyütmek ameli salihtir. Yaklaşık 20'ye yakın hadis-i şerifte farklı zamanlarda farklı şahıslara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kız çocuğu yetiştirmeyi salih amellerden, yani cihat çeşitlerinden birisi olarak görüyor. Cihat çeşitlerinden birisi olarak görüyor. Ve üç şey vaat ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir, kız çocuğu yetiştiren, ama yetiştirme standardından söz edeceğiz. Kız çocuğu yetiştiren cehenneme girmeyecektir buyuruyor. Bir. İki, kız çocuğu yetiştirenle şu şekilde olacağım kıyamet günü buyuruyor. Dört parmağını birleştirmiş, bu kadar yan yana olacağız buyuruyor. Kız babası olduğu için, kız büyüttüğü için, kız doğurduğu için bir kadın yüzü kızarmıyorsa, müşrikler gibi kız doğdun, kızın oldu dendiğinde yüzü kızarmıyorsa, elhamdülillah Allah bana sağlıklı, güzel bir çocuk nasip etti deyip mutlu oluyorsa, o peygamberle beraber haşrolacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü, onun cennete girmekle ilgili bir sıkıntısı olmayacak eğer imanlı ölürse. İmanlı ölürse. Şimdi kardeşler, hadisi şeriflere dikkat edelim. Sonra da bu hadisi şeriflerin bize verdiği dersi topluca beraberce dinleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'nin ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki, kim üç kız çocuğu sahibi olur da onlara sabrederse, yemeklerinden, içeceklerinden, elbiselerinden kısmazsa ve bunu da samimi bir şekilde yaparsa, kunne lehu hicaben minen nar yevmel kıyamet. Kıyamet gününde o üç kız çocuğu onunla cehennem arasında perde olacaktır buyuruyor. Bir, bu hadisi şerif üç kız çocuğunu ciddi bir şekilde, öyle dedikodu için değil, ciddi bir şekilde yedirip içirip sabreden baba ve anne için. Bu sabır kelimesi, fasabara aleyhinne, onlara sabrederse kelimesi neyi gösteriyor? Bu cihat, çetin bir cihat, onu gösteriyor. Evde sorun olur, okulu sorun olur, istenmesi sorun olur. Dert, kız çocuğu dert. Niye dert? Kardeşim, sahabe-i kiram şu cennet denen yere girmek için nasıl vatanlarını feda ettiler, nasıl canlar verdiler, nasıl dedeleri İbrahim Aleyhisselam'dan kalan Kabe'yi bile bırakıp gittiler Allah için. Bunu sana Allah üç çocuk doğurdun diye verecek. Ucuz mu bu kadar? Elbette zor olacak. Elbette kız çocuğu büyütmek, bir kız çocuğu büyütmek, 10 erkek çocuğu büyütmekten zor olacak. Cennet ucuz değil. Allah'ın sattığı cennet pahalı, bedava vermiyor. Bir başka hadisi şerif var kardeşler. Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve hemen hemen bütün hadis kitaplarında var. Ana ravisi Tirmizi'dir bu hadis-i şerifin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili hanımı, annemiz Ayşe radıyallahu anha bir gün bir kadıncağız görmüş. Kadıncağızın kızları var yanında. Hazreti Ayşe annemizden bir şeyler istemiş, bu çocuklara bir yardım yap gibi. Ayşe annemiz de aramış, bakmış, peygamber evi iki hurmadan başka bir şey bulamamış. O iki hurmayı vermiş. O kadıncağız da birini yiyecek, birini de kızlarına bölüştürecek gibi olmuş. Kızları çekip almışlar ellerinden onu. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz eve geldiğinde Ayşe annemiz demiş ki, ya Resulallah, bugün böyle böyle bir olay oldu. Bir kadın geldi, yanında kızları vardı, bir şeyler istedi, hiç verecek bir şey bulamadım. Evdeki iki tane hurma şey değil arkadaşlar, paket değil. Mekke'den paket geliyor ya, öyle değil. İki tane tane erik, iki tane erik kadar bir şey vermiş. O da çocuklarına bölüştürmüş onu, anne şefkati. Bu böyle anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duygulanmış. Buyurmuş ki, men ubtüliye bir şeyin minel benati. Kim kız çocuğuyla imtihan edilirse, fasabara aleyhinne. O da

çocuğu imtihanına karşı sabırlı olursa, asıl saçından rahatla değil. Saçından asılmıyorsun. La havle çekip oturuyorsun. Fasabara aleyhinne. Demek ki kız çocuğuyla uğraşmak zor. Bir kere daha anladık. Künne lehu hicaben minen nar. O kız çocukları onun ateşe girmesini engeller buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifin farklılığı nerede? Çok büyük bir fark var. Üç kızı kaldırdı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ahmet bin Hanbel'in rivayetindeki o olay, başka bir olay o. Üç kıza cennet vaat etmişti. Şimdi üç tane şartı yok sallallahu aleyhi ve sellem. Kız çocuğu büyüttün mü? Büyüttün. Bir gün saçından asıldın mı? Asla. Dövdün mü? Asla. İşte taksit ödüyoruz diye zavallı kızcağızın elbisesini yırtık dolaştırdın mı? Hayır. Yemeğinden kıstın mı? Hayır. Allah'ın şeriatını ona öğrettin mi? Evet. Haramdan korudun mu kızcağızı? Evet. Sen cehennem kalkanını hazırladın Allah'ın izniyle. Bir başka hadis-i şerifi yine Tirmizi'den ve Ahmet bin Hanbel'den dinliyoruz. Başka bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine kız çocuklarından bahsediyor. Kimin üç kız çocuğu veya babasından sonra bakmak zorunda olduğu üç kız kardeşi olursa, sonra durmuş, iki çocuğu veya iki kız kardeşi olursa buyurmuş. Önce üç sayıyor, sonra duruyor, iki çocuğu veya iki kız kardeşi olursa, onlar hakkında Allah'tan korkarak onları yetiştirir, terbiyelerini de güzel yaparsa cennete girmiştir buyurur. Dikkat edelim kardeşler. Cihad eder gibi söz ediyor. Teheccüde kalkar gibi cennetten söz ediyor. Bir koca orduyu malıyla, infakıyla ihya eden Osman İbni Affan'ı över gibi övüyor. Kimi? İki kız çocuğunu veya iki kız kardeşini Allah'tan korkarak sahiplenen ve onları Allah'ın şeriatı ve terbiyesiyle büyüten insandan söz ediyor. Bir başka hadisi şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Davud'dan bu hadisi şerifi naklediyorum. Buyuruyor ki kimin kız çocuğu olur da onu cahiliyedeki gibi diri diri gömmez ve çocuğu hor görmezse, o çocuğu erkek çocuğundan daha ikinci derecede görmezse, Allah o adamı cennete koyacaktır. Bu söz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Bir başka hadis-i şerifini İmam Müslim'den ve Tirmizi'den naklediyoruz. Buyuruyor ki bir gün böyle oturur pozisyondayken kim iki tane kız çocuğu yetiştirirse men ale cariyeteyni, iki kız çocuğu yetiştirirse ümmetin başına İki cadalozu bela ederse değil, ha öyle değil. Kim Müslümanların sokaklarına iki başı açığı salarsa değil. Kim ümmeti Muhammed'e iki anne yetiştirirse. Kim haya abidesi, ahlak abidesi, iffetli, şerefli, Allah'ın doğurma makinesi olarak yarattığını kabul edip doğurup Allah'a secde eden kul yetiştirmek için yaşayan iki kız yetiştirirse, hatta tebluğa, buluğ çağına, aybaşı olacakları zamana kadar onlara bu şekilde bakarsa, ca'e yevmel kıyameti ene ve huve hakeze, kıyamet günü o adam benimle böyle gelecek, böyle gelecek buyurmuş. İki parmağıyla işaret ederek böyle geleceğiz buyurmuş. Benimle diyen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül Kevneyn, insanlığın efendisi, dünyanın ve ahiretin efendisi dirilecek kıyamet günü, alemlere rahmet Muhammed aleyhisselam dirilecek, onu melekler o muhteşem törenle karşılarken iki kız çocuğunu ümmeti Muhammed'in doğurma makinesi, haya, iffet, şeref abidesi olarak yetiştiren baba ve anne Resulullah'ın yanında, Hatice'nin yanında gidecek kıyamet gününe. Hadis okuyoruz. Müslim'den hadis okuyoruz arkadaşlar. Ama burada yine doktor yetiştirirse, ha meslek sahibi ederse yok. Öyle değil. İffet

abidesi olacak. Buluğ çağına gelinceye kadar mahremiyet ölçülerini öğrenmiş olacak. Saçını tırnağını bir Allah kulu yabancı görmemiş olacak. Allah'ın şeriatıyla yetiştirilmiş iki kız çocuğu yetiştiren VIP'ten Muhammed Aleyhisselam'ın karşılandığı salondan cennete girecek inşallah. Müjde budur. Hakikat budur. Lakin fesabara aleyhinne tabi. Fesabara aleyhinne. Sabredeceksin. Öyle kolay olsaydı gidin şuradan bir kilo hurma getirin der gibi Uhud'a gidilseydi, Uhud'da şehit olmak çok kolay olsaydı, Uhud'un ne kıymeti kaldı o zaman? Şehitlikten söz eder gibi, cihattan söz eder gibi, Allah için ordular donatmaktan, infak etmekten söz eder gibi, kız yetiştirmekten söz ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada kardeşler, kızları hala Anadolu toplumu uğursuzluk, ailede bereketsizlik olarak görür. Sırf tarlalara engel olmasın diye kendi köylerine hala kız vermeyen insanlar var Müslüman oldukları halde. Neden? Uzak köye verir ki oradaki damat tarlayı sürmek için kendi köyüne gelmesin. Hala Nisa suresi okunduğu halde, hala Kur'an'dan miras ayetleri sayfa sayfa okunduğu halde, hala kız çocuklarına miras vermemek için 50 yıllık ibadetlerini dünyada yıkıp harap edip erkek çocukların üzerine tapuları bırakıp giden Müslümanlar bulunabiliyor. Hala kız çocuğuna Allah'ın takdir buyurduğu Kur'an-ı Kerim'de tescil ettiği hakkını vermeyerek bir şey kazandığını zannediyor. Dünyada helal kazanıyor, ahirete giderken haramlaştırıp malını gidiyor zavallı. Her Müslüman oturup düşünmelidir. Miras ayetleri Kur'an'ın hangi suresinde? Miras ayetleri Kur'an'ın hangi suresinde? Nisa suresinde. Nisa ne demek? Kadınlar demek. Kadınlarla mirasın bir ilgisi var mı? Biraz var. Kur'an'da mirası anlatan ayetlerin tamamı kadınları anlatan ayetlerin arasına sıkıştırılmış. Bizim Müslüman hacı efendi, hoca efendi alavara dalavara, üstelik Nisa suresinin tefsirini bile okumuştur belki. Tefsirini bile yazmıştır. Hala kadınlar maldan alınca zarar ettiğini zannediyor. Malda, sende, kadında, erkekte Allah'ın ne zaman sen senin oldun ki bunu başkasına verip veya vermeme hakkını kendinde görebiliyorsun. Kızı uğursuzluk gören, kızı evde sıkıntı kaynağı olarak gören, kim gelecek, kim isteyecek şimdi, ne rezillikle bizim kızı istemeye gelecekler diye düşünenlere Peygamber Aleyhisselam Efendimizin cevabı var. La tukrihul benat, kızları hor görmeyin. Fehinnehunnel mu'nisatil galiyat. Kızlar sizin evinizin bereketi, uğur kaynağıdır sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Evin bereketidir. Babanın bereketi, kocanın bereketidir bu. Babanın kızıyken babaya bereket kaynağı. Evlendiği zaman eşinin bereketi, eşinin uğuru, eşinin huzuru olacak bu. Kardeşler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, rahmeten lil alemin olan peygamberimizin gelir gelmez ilk kurtardığı mazlum kızlardır. İlk mazlum kızlardır. Kızı Zeynep'in kızı olan torununu, yani kızının kızını sırtına alıp o sırtındayken namaz kılıp kıldıran Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu hiç unutmayalım. Secdeye giderken bile kızını omuzundan indirip mihrabın kenarına koyup sonra secdeden kalkarken alıp tekrar kızını, kızının kızını üstelik. Şu hale bak ya, kızın kızı hiç böyle şımartılır mı? Erkeğin kızı ne can kurban tabii. Erkeğin kızı değerli. Erkeğin kızı. Erkek bizden çünkü. Erkek bizden. Kızın kızı uzağın uzağı. Uzaydan geldi. Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Mübareğin genleri hep erkek üzerine kurulu. Senin peygamberin şu ittiba etmekle mükellef olduğun, örnek olarak gördüğün, kabri başında girip durduğun
ondan emanet olduğu için Kabe'sini tavaf ettiğin senin peygamberin kızının kızını sırtına koyup onu neşelendirirken mescide geldi. Cebrail ve milyarlarca meleğin bulunduğu mescitte onunla namaza durdu. Arkasında Ebu Bekirler, Ömerler kız torununu, kızının kızı olan torununu sırtından indirmeyen peygamberin arkasında namaz kıldılar. Namaz kıldılar. Rükûde onu indirmedi. Secdede hadi sen git evine diye işaret yapmadı. Secdede çocuk düşmesin, yere yıkılmasın diye aldı omuzundan koydu. Secdeden kalkarken çocuğun morali kırılmasın diye tekrar alıp omuzuna koydu. Bu rahmeten lil alemindir. Budur. Kızının çocuğunu eve gelip gelmediğini bile hissetmeyen baba nasıl bu Muhammed'in peşinden gidiyor aleyhissalatü vesselam? Nasıl ikna edecek kendisini? Sakal bırakmak mı sadece onun ümmetinden olmak? Öyle davullarla, zurnalarla, törenlerle hacca gitmek yetmiyor Muhammed ümmetinden olmayı belgelemek için. Seni havaalanında yüzlerce akraban törenlerle, bayraklarla, flamalarla, milli takım gibi haçtan karşılayabilirler. Sen kendi kendini kandırabilirsin, ne muhteşem haç yaptım diye. Gelirken o kız torununu bile secdede bile sırtında tutan Muhammed'i getirdin mi sen, bunu söyle bana. Nereden geliyorsun sen? Sen nereden geliyorsun? O Muhammed'le beraber mi geldin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Haç bu. Sünnet bu. Kutlu doğum bu. Böyle bir doğum oldu mu senin evinde? Öyle 25 Aralık'ta İsa günü yapanları taklit ederek sen kutlu doğum haftası, normal doğum haftası yaparak doğum evine çevirmen memleketi bir işe yaramıyor. Senin evinde böyle bir doğum var mı? Benim peygamberimin kız ilgisi, kız alakası sende var mı? Kızım oldu diye 3-5-100 bin Müslümanı doyurdun mu? Subhanallah, ulan ne günlere kaldık, kız çocuğu oldu, neyse Allah kurtarsın diyecek yerde adam bir de yemek veriyor. Dedirtebildin mi? Yıktın mı cahiliyi? O kendisine kız çocuğu müjdelendiği zaman suratı kızaran suratsızların aksine elhamdülillah bir seccade verdi bana Allah adeta. Bu kız çocuğu değil ki, sevap makinesi. Seccadeden daha değerli. Elbette zor ama zor. Cennet pahalı. El-mu'nisatul galiyat diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli teselliler onlar. Değerli teselliler. Çok değerli, ucuz değil. Ne ucuz ki bu kainatta. Ne ucuz ki. Kardeşler, şu hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel'den dinleyelim. Hepimize müthiş bir öğüt var. Şimdi insanın içinden geçiyor ki 3 çocuğu olması gerekiyormuş insanı. Bir defa kendi kendimize kanun koyduk, 2 çocuk. Hem de biri erkek olacak, biri kız olacak. Şimdi bu aslında işte Yahudiler çok da fena değil yani. Becerip peygamberlerini kendilerine uydurmuşlar hani. Baklar ki bir çocuklar oluyor, bir çocuğa ayarlamışlar her şeyi. Ama Kur'an değişmiyor. Çünkü yeni yeni Müslümanlar 2 çocuktan fazla doğurmaktan utanır oldular. Dolayısıyla eskiden de böyle bir adet olsa belki bu hadisler bize gelmezdi o zaman. O zamankiler değiştirirdi. Bir çocuk demektir bu filan derlerdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldi ya bir defa rahmeten lil alemin olarak. Şu ifadelerine bakın. Bir gün Cabir bin Abdillah radıyallahu anh, ashab-ı kiramın alimlerinden ve çok hadis rivayet edenlerinden, onun da bulunduğu bir mecliste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim 3 kız çocuğunu barındırır, onlara karşı merhametli olursa, çünkü merhametsiz büyütülmez kız çocuğu, hakikaten büyütülmez, onlara karşı merhametli olursa, onların sıkıntılarının kefili olursa, vacebet lehul cennetu elbette, kesinlikle cennete girecektir. 3 çocuğunu merhametle Allah'ın şeriatının başına bela etmeden büyüten için. Oradakilerden biri demiş ki, ya Resulallah, bunu 2 deseydin ben kurtulmuştum demiş. İkisi için de böyledir buyurmuş. İkisi için de böyledir. Ve in kâne tesneteyni, 2 kişi de olsalar 2 çocuk büyüten için de böyledir. Cabir radıyallahu anh diyor ki,
keşke biri orada bir çocuk için demiş olsaydı diyor. Ona da bir diyecekti, o kadar.

0: coşmuştu diyor. Sen çünkü kaliteli bir kız çocuğu yetiştir, onu Allah Meryem yapar, kainat nurlanır onunla. Bir kız çocuğuna canlar kurban olsun. Şeriata adanmış, ilme adanmış, fıkha hadise adanmış, Kur'an'a adanmış bir kız olsun. Meryem'im, Meryem'im olsun. Bir Meryem yeter. Bir Meryem, 10 tanesini ne edeceksin? Anne, anne teyze, bana bir Meryem getir. Rahimde daha adanmış olsun. Rabbim bu senin. Vakıf kız, vakıf delikanlı olsun. Yeter. Bir Meryem çok bile. Onunla kıyamete kadar yetecek mucizesini çıkarır Allah. Çıkarır. Nerede teknoloji çağının Meryem'i? Nerede kendisini Allah'a adamış kızlar? Nerede kendisini diplomaya değil şeriata adamış kızlar? Ama gerçekten çok müthiş müjdelerimiz de var. Çok güzel şeyler de görüyoruz kardeşler. Çarşaflı anneler, hiç Allah'tan haya etmeden 30 sene çarşaf giymiş tesettürlü anneler çılgınca bir söz söylüyorlar. Ne diyorlar? Biz yetişemedik, bari kızlarımız yetişsin. Hele bir doktor olsun. Onun kızı doktor oldu mu insanlık bitti, kanser kurudu zaten. Onun kızı bir doktor olsa kanser kalkacak. Biz yetişemedik, kızlarımız bari yetişsin. Yani ben açılamadım, kızım o tadı yaşasın. Bunun Türkçesi budur. Ne demek sen yetişemedin? Namusunla evlendiğinden mi üzgünsün? Çarşaflı, tesettürlü bir kadın, ben yetişemedim, ben kahroldum, kızım kahrolmasın derken utan Allah'tan. Eline yabancı bir el değmediği için mi sen pişmansın? İffetinle nikahlandığın için mi pişmansın? Erkek doktora bile 30 senedir muayene olmayacak titizliğinden dolayı mı pişmansın sen? Bu nasıl bir söz? İnsan Allah'tan hayal etmez mi böyle söylerken? Ama buna rağmen gencecik kızlar görüyorum, Meryem olmaya hazırlar. Ah, Allah bir caiz etmiş olsa da şu 20 yaşında 30 yaşına gelmeden kendisini Allah'ın şeriatına adamış kızların şöyle kameralar önünde ayaklarını öpsek, yeryüzüne inen rahmet varsa, hala yeryüzünde 3-5 rahmet varsa, hala Allah gökten azap indirmediyse bu iffet abidelerinden dolayı, şu teknoloji internet çağının, şu fısku fucur çağının mücahidelerinden dolayı, şu Allah'a adanmış, anası adamadıysa kendisini Allah'a adamışlar sayesinde şu yeryüzünde 3 gün 5 gün yağmur yağıyor. Ayakları öpülesice bunlar. Yeryüzünün mücahitleri bunlar. Erkek onlar. Adları ne olursa olsun. Adı bile Müslümanca bir ad olarak seçilmemiş. Cahil bir annenin, cahil bir babanın çocuğu olarak yaratılmış. O kendini Allah'a adamış. Çöplükte gül olarak büyüyor. Ona canlar kurban olsun. Ona bütün davalar feda olsun. Kardeşler, kız çocuğu büyütmek bu ümmete peygamberinin vasiyetidir. Cahiliyeyi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz kızı Zeynep'in kızını torununu namazda bile omuzunda taşıyarak cahiliyeyi yıktı. Ebu Cehil Bedir'de ölmeden önce kadınlara değer veren, kızları değerli gören ve izel mev'udetü suilet deyip kız çocuklarını gömenlerin medeniyetine lanet eden, Kur'an'ı dinleyerek öldü gitti Ebu Cehil. Ebu Cehil Bedir'den önce, kafası kopmadan önce medeniyeti çöktü. Kadını hor gören, kızı hor gören medeniyeti çöktü. Kızı dert yuvası olarak gören medeniyeti çöktü. Biz namazda bile kız torununu sırtında taşıyan Muhammed'in medeniyetindeyiz elhamdülillah. Bu medeniyetin devamı için mücadele etmemiz gerekiyor. Kız çocuklarımız olsun. Allah ne verirse razıyız. O dilediğine dilediğini veriyor çünkü. Kız versin, erkek versin. Ne olursa olsun. Ama kız verirse çok daha mutlu oluruz. Çünkü bir Meryem adayım benim daha canlı, daha güzel önümde duruyor demektir. Lakin şunu unutmayacağız kardeşler. Kız çocuğu doğurmak, büyütmek, sadece ona hemen ehliyet alıp araba almak, ondan sonra onun özel odasını yapmak, mobilyalarını özel yapmak değil. Bu çok basit, çok ucuz bölümü bu. Ebu Cehil de zaten öldürmediği kızını aç bırakmıyordu. Ona da Hindistan'dan o zamanlar kumaşlı elbiseler getiriyordu. Onu hayvanlar bile yapıyor. Ayılar bile kız olsun erkek olsun çocuklarını aç bırakmıyorlar. Fareler bile yavrularını doyuruyor. Serçenin de yaptığı iştir bu zaten. Lakin şu peygamberi dinleyen Müslüman bir sabır deposu olacak. Sabır, sabır, sabır, sabır. Kızın saçı uzadıkça onun sabrı uzasın. Kız dürdür ettikçe sabrı uzasın. Bir gün eteğimi kısaltacağım deyince o teheccüde kalkıp yalvarsın ama kızıyla savaşmasın. Bir gün ben illa diploma istiyorum, başlarım sizin fıkıhçılarınızdan dediği zaman o gözyaşıyla Allah'a sığınsın. Yalvarsın, elini öpüyor, eteği, ayağını öpsün kızının, kızım yapma etme desin ama asla bağırmasın, asla dövmesin. Kıza gülsün. Çünkü müşrik olmanın en ağır şartlarından biri kız çocuğuna asık suratlı bulunmaktır. Erkek çocuğuna hi hi hi yaptığı halde kız çocuğu gelince ne istiyorsun diyen baba, içinde peygamber merhametini az taşıyan babadır. Kızına tebessüm etsin, kızları dinlemeyi bilsin ve şeriat öğretilmiş, din öğretilmiş, haram bilen, helal bilen, fıkıh bilen, hadis bilen, Selahaddin'i tanıyan, Sultan Fatih'i tanıyan bir kız yetiştirsin. Bunların hiçbir tanesi okul, üniversite, doktora, master demek değil. İlim başka şey, diploma başka şey. Diplomanın forsu, şöhreti bambaşka bir şey. Bir de kızlarımızı evlendirdiğimizde biz bir çocuk babasıydık. Bir de damadımızla beraber iki çocuğumuz oldu diye bakmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşrik olan damatlarını bile horlamadı. Cahiliye döneminde henüz peygamber olmadan evlendirdiği kızlarının kocalarını horlamadı. Onlar da senin evladın olurlarsa kızın ebediyen sana Fatiha okur. Evden kovulmuş, vatandan kovulmuş gibi görürsen ondan sonra Allah sen ihtiyarlık günlerinde erkek çocukların kahvede otururken seni o kıza mahkum eder. Yalvarırsın kızım gel bir yemek pişir, annenden sonra aç kaldım dersin, henüz dünyada azabını başlatmış olur Allah. Torunlar arasında sakın ayrım yapma müşriklere benzemek istemiyorsan. Kız çocuğunun kızı da sana Allah'ın bağışıdır, erkek çocuğunun çocuğu da sana Allah'ın bağışıdır. Bir de özellikle Allah'tan korkup kızları vaktinde ve denkleriyle evlendirelim. Kızları vaktinde ve denkleriyle evlendirelim. Evlenmeyen her kız, evde bırakılan, evde bırakılmaya zorlanan her kız bu hadisi şeriflerden nasibimizin azalmasına neden olmaktadır. Kardeşler, peygamberimiz kız çocuğu medeniyeti kurup gitti. Peşinden gelenleri kıyamet günü değerlendirecek. Beraber beraber böyle olacağız diyerek gitti. Hepimizin haberi olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: müminler hakkında 4 şeyi haram etmiştir. Mallarını almak, kanlarını akıtmak, gıybet etmek ve onlara suizan etmek buyurdu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Bir önceki sohbetimizde kısa da olsa, alel acele de olsa Hanefi mezhebi üzerine durmuş idik. Tabi mezhepte ileri gelen birkaç alimi, İmam Ebu Yusuf gibi, İmam-ı Muhammed gibi onları zikretmiştik. Tabi daha da var, çok daha da var ama kitapların içerisinde görüşleri müçtehit olarak zikredilenler ve Ebu Hanife'den rivayete güçlü olanlar da var. Bunların içerisinde bildiğiniz tanıdıklarınız da var, tanımadıklarınız da var. Bir iki kelime belki onlarla ilgili söylemek gerekirse tamamlayıcı olsun diye söylüyorum. Mesela genellikle İslami kaynaklarda "Kale Hasan, Hasan söyledi ki" diye söyleniyorsa bundan kim anlaşılır? Hasanül Basri anlaşılır. Tabi'i alimlerinden Hasanül Basri anlaşılır. Bu aziz insan geride yazılı pek eser bırakmamıştır. Ama bütün insanların fikrinde, zikrinde, kalbinde derin bir iz bırakmıştır. Sonraki yıllarda daima hayırlı anılmıştır. Onun bir meselede bir kanaati varsa veya bir nasihati varsa onlar bile değerlidir. İlim meclisleri oldukça kıymetlidir. İnsanlar da değer vermiştir. Devrinin en çok beşeriyete tesir edenleridir. Şöyle diyeyim, alimleri genellikle dağlara benzetirler. Ne açıdan? Zemini sağlam tutar, depremin sarsıntılarını önler, iklimlerin düzenlenmesine de yardımcı olur. Dağlar nasıl iklim düzenlenmesine yardımcı olur? Bir kere yazı düşünürseniz, zemin alt taraf sıcaksa ısınan hava yükselir. Dağın tepesindeki serin hava alçalır. Şehri serinletir. Hele de geceleri. Bundan öte bir şey daha var. Eğer dağlar olmasaydı bu sefer kuzey kutbundan güney tarafa, ekvatorlara doğru, iki kutuptan da kuzeyden de güney ekvatorlara doğru müthiş bir hava akımı olurdu. Oradan yükselme dağılma olurdu. Ve durmadan rüzgarlar aynı istikametlere eserlerdi. Yön değiştirmeleri çok zor ve çok nadir olurdu. Dağlar bunu da kırıyor. Rüzgarlar sağlı, sollu, yukarıdan, aşağıdan, karadan, denizden ve iklimler değişiyor. Dolayısıyla dağlar hem zemini sağlam tutarlar, hem iklimleri sağlam tutarlar, sebatı hem de nirengi noktalarıdırlar. Yani diyelim ki şu şehir dağın sol tarafından gidince, şurası

şöyle. Felan şu sıra dağların güneyinde, Torosların kuzeyinde, doğusunda, batısında aynı zamanda arazinin monotonluğunu giderler. İlim ehli de böyledir. Bir cemiyeti ayak kaymalarından korurlar. Zeminini sağlamlaştırırlar. Fikirlerini ise tespit ederler. Oynayan zikirler ve fikirler ona sorulur. Hangi noktada durmasının gerektiğini bilirler. Atmosfere ve iklime ciddi şekilde tesir ederler. İnsanların bir tarafa doğru, hele de yanlış tarafa doğru meyledip gitmesini önlerler. Tek tarafı rüzgarların estiği yerleri hiç gördüğünüzü mü bilmiyorum. Ben birkaç tanesini gördüm, dahasının da tesir olduğunu. Orada ağaçlar dik durmazlar, ağaçlar hep yatıktırlar. Taranmış saçlar gibi. Böyle tek tarafa doğru yatarlar, genellikle sahile yakın veya tepe yamaçlarında olurlar bu tip yerler. Onun gibi insanlar eğik durmasını önlerler. Hasan-ı Basri böyle bir insan olmuştur. Ama tekrar ediyorum, Hasan-ı Din diye Hasan-ı Basri anlaşılır. Ama Hanefi fıkhında Gale Hasan denilince Hasan-ı Basri anlaşılmaz. Kim anlaşılır? Hasan İbni Ziyad var, Ebu Hanife'nin talebelerinden, o anlaşılır. Her, nasıl diyeyim, her ilimde Hasan değişir. Hanefi mezhebinde Hasan deyince Hasan İbni Ziyad anlaşılır. Yine oldukça, nasıl diyeyim, Hilalur Re'i denilen bir alim var. O oldukça kıymetlidir. Bir başkasını genellikle söylemek istiyorum. Veki' İbni Cerrah var. Veki' İbni Cerrah. Bunu ayrıca yazmanızı arzu ederim. Bu Veki' İbni Cerrah öğrendiğiyle amel konusunda ve zahidane yaşayış konusunda dört dörtlük bir insandır. Çok güzel bir insandır. Bunu da şunun için yazmanızı ayrıca arzu ettim. İmamı Şafii rahmetullahi aleyh onu çok sevmiştir. Daha sonraki yıllarda ona müritlik yapar gibi talebelik yapmıştır. Ona bağlanmış. Dolayısıyla müritlik yapar gibi ondan ders almıştır. Ve dertlerini çok defa ona açmıştır. Hani bir insan belli bir hocasını, belli bir dostunu kendine yakın bulur. Öyle hissettiğini anlıyoruz. Çok güzel, çok tatlı bir şiiri vardır. Bilemiyorum paylaştık mı ama onda da o dile gelir. Ne diyor İmam-ı Şafii o şiirinde? İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh biraz sonra zikri, iyi bir şairdir. Ne diyor? Şekautu ila veki'in su'a hıfzî. Veki'e hafızamın kötülüğünü şikayet ettim diyor. Okuduğumu aklımda tutamıyorum diye. Ki İmam-ı Şafii için fotokopi gibiydi derler. Bir kere okuması yeterdi derler. Bir şeyin. Buna rağmen hafızam kötü diyor. Eğer onun hafızası kötüyse biz yandık. Devam ediyor şiir. فَاَرْشَدَن۪ي اِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي. Beni günahları terke irşad eyledi. وَاَخْبَرَن۪ي بِاَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ. Ve bana haber verdi ki ilim bir nurdur. Ve nurullahi la yuhda li'asi. Allah'ın nuru isyankara hediye edilmez diye söyledi diyor. Yani gönlünü masiyetten temizleyeceksin ki, berraklaştıracaksın ki, oraya ilim, Allah'ın nuru olan ilim güzel yazılacak dedi diyor. Orada dile getirdiği Veki İbni Cerrah'tır. Yani Kitab-ı Zuhd diye 3 ciltlik çok güzel bir hadis rivayet ettiği, hadislerden oluşma bir kitabı vardır, matbudur. Bilmiyorum Türkiye'de var mı ama Kitab-ı Zuhd diye çok güzel bir kitabı var. Bunun gibi yani başka ilim ehli dolayısıyla iç içe kaynaşmışlardır. Şimdi geliyoruz İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhe. İmam-ı Malik Hicri 93 yılında Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir. Hicri 93 yılında. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'ten 13 yaş daha küçüktür. Ailesinde fakir bir ailenin çocuğudur. Oradan başlayalım. Aynı zamanda ailesinin de ilim ehli olan ve ilimden gelen bir aileden de gelmediği biliniyor. Hatta babasının ayaklarının tutmadığı ama oturduğu yerden çalıştığı

sıçtığı, ailesini geçindirmeyi başardığı biliniyor. Ok yapımında son derece iyi bir ustaymış. Ok yaparak, mücahitlere ok hazırlayarak, ok sanatında ileri, böylece ailesini geçindiriyor. Böyle bir ailenin içerisinden çıkmıştır. Daha sonra ilim ve irfanı sayesinde çok geçmeden, nasıl diyeyim, üslubu, konuşma güzelliği ve benzeri bilgilerle ön plana çıkmaya başlamıştır. İbni Hürmüz isimli bir insanı çok sevmiş. Bu İbni Hürmüz ile ilgili kaynaklarda ciddi hiçbir bilgi yok. Geride bıraktığı eser yok. Ama bazen eserler herhalde yazılı kitap yerine tarihe iz bırakan insanlar oluyor. Hiçbir eseri olmasa İmam-ı Malik'e yaptığı tesir, onunla geriye bıraktığı ilim inan ki yeterlidir. Çünkü İmam-ı Malik de onu çok sevmiştir. Ondan sitayişle bahseder. Zaten gelen bütün bilgi İmam-ı Malik'ten. Keşke gerisiyle ilgili de onun gözünde tanınmış bir insan ama sonraki devre bilgisi kalmamıştır. O hocasını anlatıyor. Nasıl sevdiğini anlatıyor. Nasıl bazen duygu dolu olduğunu, evladım perdeleri kapat dediğini, içeride bir o var bir o var. İlk önce bu ümmetin geçmişini, bu davayı çilelerle bizlere taşıyanı anlatırdı diyor. Gözlerinden yaşlar süzülürdü. Sonra da diyor kendini toparlardı, derse başlardık diyor. Onun bu tavırları, bu içtenliği çok derin iz bırakmıştır İmam Malik'te. Onun için adı duyulmasa da, kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulamasanız da bu insan çok kıymetlidir. Onun samimiyeti, onun davaya bağlılığı, onun içtenliği İmam-ı Malik'i donatmıştır. Yaklaşık yine İmam-ı Malik'ten öğrendiğimize göre bu aziz insana 8 yıllık talebelik yapmıştır. Ve onun çok derin izleri vardır. Ama mesela bana sorsalardı baştan, İmamı Malik'in bir numaralı hocası kimdi diye İmam Zühri'dir derdim. İmam Zühri çok meşhurdur. Devrin en zirve alimlerindendir. Hadis kaynaklarında o bir hadis rivayet etti mi neredeyse akan sular durur. Çok güvenilir bir insandır. Kısaca onu zikrederdim. Veya Nafi'yi zikrederdim. Ama kendi sözlerinden anlaşılıyor ki bu İbni Hürmüz üzerinde çok derin ama çok derin iz bırakmıştır. Belki de onu İmam-ı Malik yapan onun bıraktığı izlerdir. İbni Şihab-ı Zühri ise yine ilim halkasındaki en zirve insanlardandır. Dediğim gibi devrinde sadece İmam Malik üzerinde değil devrine damgasını vuran bir insandır. O hocalarındandır. Ayrıca mutlaka zikredilmesi gereken çünkü en çok hadis aldığı, zikrettiği, ilim öğrendiği insanlardan birisi İmam-ı Zühri'dir. Bir kişi daha var. Demin dediğim gibi adı geçen Nafi'a. Nafi'a kimdir? Hiç bileniniz var mı? İmam-ı Nafi. Zihin kırıntılarına mutlaka olan kardeşlerimiz var. Ben onu biliyorum. Belli bir bilgin var mı hiç? Zihinde. Evet, iz iyi gidiyor. Başka? Bu de, ben bundan daha önde bilgi vardı. Ben onu diyecek zannettim. Bu geldi. İmam Nafi meşhur zirve kıraat alimlerinden birisidir. Kıraat alimlerini sayarken Hafs gibi bir tanesi de nedir? İmam-ı Nafi'dir. İmam-ı Nafi kimdir? Hazreti Ömer'in değil. Ama oğlu Abdullah'ın, İbni Ömer'in. Abdullah İbni Ömer'e en çok ne diyor? İbni Ömer diyorlar. İbni Ömer deyince oğlu kelimesi gidiyor, geriye Ömer kalıyor. Eyüp gibi. Eyüp Ebu Eyüp'tür. Eyüp'ün babası demektir. Dolayısıyla Ebu'su gitmiş, geriye Eyüp kalmış. Eyüp'e gittim. Nasıl diyeyim? Samet Eyüp'te. Hep böyle anılıyor. Halbuki Ebu Eyüp. Kendi adı Halit. Künyesi Ebu Eyüp. Eyüp'ün babası. Nasıl diyeyim? Babası bölümü kalmış Eyüp. O da Abdullah İbni Ömer'e kısaca İbni Ömer diyorlar.
İbn'in kelimesi gidiyor, geriye Ömer kalıyor. Dolayısıyla bu kimin azatlısı? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın azatlısı. Sadece azatlı değil. Bakınız biz tabiri caizse işte köleydi, şuydu, buydu diyoruz. Bazen garibimize gidiyor ama bazen insan olunca, ehil insan olunca kölelik bir altınlık, altın gibi kıymetleniyor. Hürriyet güzel bir şey, kıyaslamıyoruz ama belki de o Abdullah İbni Ömer'in kölesi olmasaydı böyle bir zirveye çıkamayacaktı. Çünkü çok geçmeden Abdullah onun zekasını, samimiyetini, ihlasını sezmiştir. Onu kendine talebe edinmiştir. Ve Abdullah İbni Ömer'den dünyanın rivayetini, bilgisini aktaran bu insan olmuştur. Kıraat ilmini de almıştır. Sonraki tarihe büyük faydalar olan bir insan olmuştur. Abdullah onu azat etmiş. Onunla nice güzel hatıra sonraki nesillere Abdullah'tan ümmete taşınarak fayda sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi de taşınan bir tanesi de İmamı Malik rahmetullahi aleyh'tir. O Abdullah İbni Ömer'in azatlısı olan Nafi'den dünyanın bilgisini, hatırasını sonraki nesle taşımıştır. Şöyle diyeyim isterseniz, bir rivayet İmam-ı Malik kimden almış? Nafi'den. Nafi'yi kimden almış? Abdullah İbni Ömer'den. Abdullah İbni Ömer kimden almış? Resulullah'tan. Bu yol daha kısadır. Bu yol, diyelim ki daha önce zikretti ki Ebu Hanife kimden alıyor ilmi? Hammad'dan. Hammad İbrahim'den. İbrahim Alkama'dan. Alkama Abdullah İbni Mesud'dan. Abdullah İbni Mesud kimden? Peygamber Efendimiz'den. Beş tane sıralandı. Bunda İmam-ı Malik ne, kimden alıyor? Nafi'den. Nafi, Abdullah İbni Ömer'den, o da Resulullah'tan. Size üçe düşüyor. Daha kısa bir yoldur. Buna ne deniyor? Bu yüzden silsile zehebiye deniyor. Altın halka, altın zincir deniyor. Her bir zincirde halka var, altın var, kıymet var. Ve Muvatta'da bir hadis böyle yer alıyorsa buna ne deniyor? Altın zincirle gelen, altın halkalarla gelen hadis deniyor. Ve son derece kıymetlidir. Nafiye daha sonraki yıllarda biliyorsunuz nasıl diyeyim Mısır ve bölgesinden aynı zamanda kıraat alimi odur. Birçok bölgede gezmiş, kıraatla ilgili bilgi vermiş, bilgi aktarmıştır. Ama onun da vefatı İmam-ı Malik gibi Medine-i Münevvere'de olmuştur. İmam-ı Malik Hicri 164 yılında Medine-i Münevvere'de vefat etmiştir. Dış dünyaya ilmi seyahatleri İmam-ı Malik'in bilinmiyor. Medine'yi merkez edinmiştir. Orada ilmini yaymıştır. Ruhunu da orada teslim etmiştir. Hani biraz zihin rahatlasın diye söylüyorum. Teşbihi doğru değil ama Nasreddin Hoca'nın elini anlatırlar. Bir saz vermişler. Saz vermişler. Nasrettin Hoca sıkmış sazın boğazını dıngırdatıp duruyor. Ya hoca demişler bu sazı çalanlar ileri geri parmaklarını oynatır. Makam mevlene yaparlar demiş. Sen tuttun sazı çalıp duruyorsun. Onlar makam arıyor demiş bulamıyor. Ben demiş yakaladım çalıyorum. Onlar diyor belki de İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh millet oradan oraya çıkıyor. Buranın merkezi Allah Resulü'nün yaşadığı ruhunu teslim ettiği yer burasıdır. Dolayısıyla burada Resulullah'ı görerek İslam'ı yaşayan insanların zinciri geliyor diyerek mi veyahut da takdir-i ilahi Medine-i Münevvere'den çok ayrılmamıştır. Bu yüzden Medinelinin amelinin onun üzerinde ciddi tesiri vardır. Yine İmam-ı Malik de Ebu Hanife Rahimullah gibi her müçtehit imam gibi ilk kaynağı nedir? Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci kaynağı şüphesiz hadistir. Bu alanda eser de vermiştir. Üçüncü kaynağı şüphesiz icmadır, kıyastır. Ama Maliki mezhebi Mesalih-i Mürsele'yi, istihsanı, örfü ve benzeri diğer delilleri en çok kullanan mezheplerden birisidir. Diğerlerinin kullandığı delillere bir şey daha belki o ilave etmiştir diyebileceğiz. Medinelinin ameli onun için hadis gibi, nasıl diyeyim, meşhur hadis gibi, hepsi aynı davranıyorsa mütevatir hadis gibi kıymetlidir. Çünkü
Diyorum ya, 93 yılında dünyaya gelmiş. Bu insanlar bundan birkaç yıl evvel hala o devire bile bağda ulaşan insanlar var. Bu insanlar sahabilerle yaşadı. Ondan önce Allah Resulü burada yaşadı. Binlerce insan Allah Resulü'nden görerek bunları yapıyor. Binlerce insan Allah Resulü'nün öğrettiği kileyi, nasıl diyeyim, şinik deriz biz eskiden, keyl sağ deniyor o zaman. Sağı, müddü ve benzeri ölçüleri kullanıyor. Binlerce insan Resulullah'ın gösterdiği gibi namaz kılıyor. Bütün bunları bu milletin içerisinde yaşanmıştır ve Allah Resulü'nün asrı henüz uzakta değildir. Dolayısıyla Medineli bir şeyi toplu yapıyor ise bu kendiliğinden uydurma olamaz. Medinelinin amelini ahad hadise tercih eder. Ahad hadis ne demek? Bir veya birkaç kişiden gelen hadisler Medinelinin ameline zıt düşüyorsa uygulamasına Medinelinin amel etme şeklini tercih ediyor. Çünkü onlar bir değil, beş değil, on değil daha güçlü buluyor. Ebu Hanife ve İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu kanatta değildir. Çünkü bazı zaman diliminin içerisinde değişiklikler olduğu gibi. Mesela Ebu Hanife'yi kimi görmüştür? Diyelim ki Hammad'ı görmüştür. Hammad kimden almıştır? İşte İbrahim'den almıştır. Kısaca Abdullah İbni Mesud'dan, sahabiden gelen halka değil. Bu sefer zincir, altın zincirdeki fertlerin her birinin ameli da bakıyor ki Kufeli'nin veya şuradakinin veya Medine'dekinin insanın ameliyle değişebiliyor. Bu kanaatta değildir. Ama İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhe içinde bulunduğu Medinelinin amelinin tesiri büyüktür. Bu yüzden Maliki mezhebinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi nedir? Medine'de yaşanan, Medine'deki amel edilen bir şeyin hadis ve rivayet açısından değeridir, onu bağlayıcıdır. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh'in son derece vakur bir insan olduğu biliniyor. Sakin yapılı bir insan olduğu biliniyor. Heybetli bir insan olduğu biliniyor. İmam mesela Ebu Hanife rahimeullah çok uzun boylu değildir. Aksine talebeleri Ebu Yusuf da İmam Muhammed de çok uzun boyludur. Ebu Yusuf biraz daha ince uzun, İmam Muhammed cüsseli ve uzun boyludur yapılı olarak. İmam-ı Şafii de onun için diyor ki bu kadar cüsseli ama bu kadar az uyuyan insan ömrümde ilk defa gördüm diyor. Çok az uyurmuş yani İmam Muhammed. İlmini kendine vermeyi başarmış bir insandır. Bir latife zikredilir. Tatlı bir latifedir. Bir gün sağ tarafında Ebu Yusuf, sol tarafında İmam-ı Muhammed, Ebu Hanife ile yolda yürüyorlar. İmamlardan birisinin aklına, talebeler muzip ve zeki şey olarak aklına geliyor. İmamuna beynene kennuni lena diyor. İmam bizim aramızda lena'nın nunu gibi. Lam uzundur. Sonra nun geliyor. Başında nokta var. Kısadır. Sonra elif de uzundur. İmamımız bizim aramızda lena'nın nunu gibi kaldı demek. İşte, bu halk mı uydurdu? Belki büyük ihtimalle öyledir. Ben talebelerini öyle diyeceğini zannetmiyorum ama tatlı bir hatır olarak anlatılır. Ebu Hanife zeki bir insan hemen cevap veriyor. Evet diyor. Ancak lena'nın nunu kaldırılınca geriye la kalıyor diyor. Hiçbir değer ifade etmesiniz. La kalıyor, yok kalıyor, boş kalıyor, şey kalıyor manasını anlatılır. Latife olarak güzel ama Ebu Hanife de güzeldir, talebeler de güzeldir. Şimdi İmam-ı Malik'in yani nasıl diyeyim yapılıcı olduğu, heybetli bir insan olduğu, anne ve babasına da son derece hürmetkar olduğu biliniyor. Yine ilim ehli olan, talebelerinden olan birisi anlatıyor. Birden dersteyken çok nadir ayağa kalkan bir insandır. Ayağa kalktı diyor. Niye kalktı, ne oldu derken diyor. Annesinin evden çıktığını gördük diyor. Sağa sola bakındı. Annesi acaba ihtiyacı var diye mi kalktı? Yoksa hürmeten mi kalktı bilmiyoruz ama bütün davranışta hürmet vardı diyor. Annesi eve girinceye kadar oturmadı diyor. Sonra o eve girdikten sonra diyor oturarak dersine devam etti. Yine sözü geçiyor. Abdullah İbni Mübarek var. Çok güzel bir insandır.
Abdullah İbni hiç kimseye ayağa kalkmazdı ilim meclisinden. Onu görünce dayanamazdı. Kalkar kucaklardı yolculuktan geldiği zaman. Onu çok severdi diyorlar.

Bunu şunun için söylüyorum. Yanına halife de gelse, vali de gelse yine kalkmadığı bilindiği için söylüyorum. Onlar için ayağa kalkmıyor. Üstelik uzak durmuştur. Hiçbir zaman vilayet konağına gitmemiştir. Geldiği zaman halifenin yanına da gelip haccı geçiyorlar bazen. Onların yanına da varmamıştır. Onların yanına Şam'a da hiç gitmemiştir. Bu çok belirgindir. Bu yüzden Halife Mansur'un dayısı onu valiye şikayet etmiştir. Vali tarafından hapse atılmıştır. Yaklaşık 28 ay hapiste kalmıştır. Dövülmüştür. Sağ omuzu çıkmıştır. Darbelerden dolayı. Direnç gösterisi nasıl diyeyim? Eğilmemiştir, bükülmemiştir. İmam Malik. Sonraki yani nasıl diyeyim? İlim halkasının başına geçtikten sonra dersleri hayranlıkla takip edilen dersler haline gelmiştir. Halkaları giderek çoğalmıştır. Ve Mescid-i Nebi, Resulullah'ın mescidi gerçek bir ilim yuvasına dönüşmüştür. Ondan önce de mesela Medine'de alimler vardı ama böyle halkalar kurarak, müzakereler ederek insan yetiştiren değil, ilmini veren, almak isteyene öğreten, hafızası güçlü olanlara aktaran insanların koruduğu, kolladığı ilim halkaları olmuştur. Ama tekrar ediyorum, bu insan Mescid-i Nebi'yi üniversiteye dönüştürmüştür. Resulullah'ın yanı başında ilim veren, ilim dağıtan bir insan olmuştur. Kendisine giderek ne denmiştir? İmamu Daril Hicre. Hicret yurdunun imamı denmiştir. İmamu Malik'in lakabı budur. İmamu Daril Hicre. Hicret yurdunun imamı. Yine onun güzel sözlerinden bir tanesi nedir? Hayatta bu kabrin sahibinden başka, Allah Resulü'nün kabrini gösteriyor bu sırada. Bu kabrin sahibinden başka herkesin sözü kabul ve ret makamına konulabilir. Her söz tartışılabilir. Her insan hata edebilir. Bizim sözlerimiz de öyle diyor. Ancak bu kabrin sahibi masum idi. Ondan öte hiçbirimiz masum değiliz diyor. Şimdiki tabii ilim ehli geçinenlere vesaire veya şeyh olanlara şunlara bunlara da duyurulur. Hiç kimse ilim ehli olsa bile, bilgisi çok olsa bile zelleden ari değildir, hata etmez değildir, sözü tartışılmaz değildir. Bu bir gerçektir. İlim de bunu gerektirir. Hatta bazen insan kendi ben bu kanaatteyim ama vallahu alem doğrusunu Rabbim bilir diyerek insanın da kendi için rahat etmediği, sığındığı, Rabbine sığındığı anlar oluyor ve olmalıdır. İmam Malik rahmetullahi aleyhin halkasında çok güzel insanlar da yetişmiştir. Binlerce talebesi vardır. Belki bunların içerisinde Abdurrahman İbni Kasım ayrıca yad etmeye değer olan bir insandır. Sudan taraflarından, Habeş taraflarından geldiği, Afrika'dan geldiği bilinen bu insan 20 yıl ondan hiç kopmamıştır. Alkame'nin Abdullah İbni Mesud'a yaptığı gibi nice kereler biz onu İmam-ı Malik'in kapısının eşiğine oturur, ona geldiğini duyurmadan onun evden çıkışını beklerdi. Onunla beraber mescide giderdi, halkasından ayrılmazdı. Zihnini kurcalayan meseleler varsa yolda ayrıca sorardı, bütün bunları çözerdi. Dolayısıyla ilminden neredeyse hiç kopmadan gece ve gündüz olsa, imkanı olsa onunla bile ilim almaya çalışacak bir yapıdaydı diyorlar Abdurrahman İbni Kasım için. Hatta nasıl diyeyim hanımını da hamile olan hanımını da memlekette bırakmış gelmiştir. Çocuğu büyümüştür. Babasını aramaya başlamıştır. Medine'ye gelmiştir. Babası o sırada İmam-ı Malik ölmüştür. Yerine Abdurrahman İbni Kasım geçmiştir. Halkayı artık o idare ediyor. Çocuk dışarıdan babasının o olduğunu öğrenmiştir. Gelmiştir halkada dayanamamış boynuna sarılmıştır. Abdurrahman İbni Kasım'ın dediği cümle şudur.
evlat kokusu alıyorum demiştir. Çocuğunu tanımıyor ama hissediyor. Bu derece bağlı olan bir insandır ve çok sevdirmiştir İmam-ı Malik kendisini. İmam-ı Malik daha sonraki yıllarda başa Harun-ı Reşit geçince, Harun-ı Reşit ilmin kadrini bilen bir insandır, hürmetkar bir insandır. Hem gönlünü almak, hem taltif etmek, hürmetini bildirmek, yakınlık göstermek için İmam-ı Malik'i saraya çağırmıştır. Ona adam göndermiştir. İmam-ı Malik reddetmiştir. Ve dediği cümle şudur: İlim gelmez, ilme gelinir. Allah Resulü bunu bize böyle öğretti demiştir. Normalde ayran kabartması gereken bu cümle Harun Reşit'e ulaştığında zor söylemişlerdir. Harun Reşit hazırlanmıştır, gelmiştir, kapısını çalmıştır. Nasıl diyeyim, huzura geldiğinde İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhine, ya emiral müminin, bunu çok görme. İlmin olması gereken vasıf budur ve ilim ehli Allah Resulü'nün mirasçısıdır. Onun onurunu ve vakarını korumalıdır demiştir. Bunun üzerine Harun Reşit diz çökerek önüne oturmuştur. Ben senin ilmine talibim ve ondan istifade etmek istiyorum demiştir. Bundan sonraki günlerde de hep hürmet gösterdiği, hem yakınlık gösterdiği bilinen bir gerçektir. Kolay sarsılmayan, demin dediğimiz gibi bir yapısı vardır ve hep öyle davranmıştır. İmam Malik rahmetullahi aleyh ondan bir de şey, Harun Reşit bir şey rica etmiştir sonraki günlerde. Ne olur bu ilmin zayi olmasın, kayda geçsin, geride eser bırak demiştir. Onun bu arzusu, ısrarı üzerine İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh Muvatta isimli eserini vermiştir. Harun Reşid'in böyle bir tesir olmuştur üzerinde ve diğer eserleri de bunu takip etmiştir. Muvatta sonraki yıllara çok tesiri olan bir eserdir. O yıllarda bu nevi hadisi bab bab bütün içerisine alan bir eser pek yoktur. Zihinlerde, hafızalarda var veya dağınık hadisler halinde var. Ama o Tanzim ve Ebu Hanife'nin fıkıhta bir nevi yaptığını, o da nerede yapmıştır? Hadis alanında yapmıştır. Onun tedrisat üslubu daha önce paylaştığımız gibi mesele mesele olmak yerine şu hadiste hangi hükümler var, şu ayetten hangi hükümler çıkar şeklinde bir tedris üslubudur. Dolayısıyla Irak'takından farklıdır. Irak'takı nedir? Bu mesele üzerine hangi hadisler var, hangi ayetler vardır? Onunki nedir? Bu ayette veya bu hadiste hangi hükümler var şeklindedir. Bu bakış farklılığıdır. İkisinin de kendine ait ayrı güzelliği vardır. İyi ki böyledir ki farklı açılardan değerlendirmek ve mümkün olmuştur. İmam-ı Malik bu eseriyle hem talebelerine hem gelecek nesillere çok hayırlı bir hizmet etmiştir. Çünkü bu eseri kendisinden rivayetler edenler, aktaranlar arasında Abdurrahman İbn Ebil Kasım var, o deminki talebesi. Daha nice kendi talebeleri olduğu gibi aynı zamanda ezberleyen, ondan okuyan, fıkhi inceliklerini idrak eden ve sonraki nesle aktaranlar arasında İmam Ebu Hanife'nin talebesi İmam-ı Muhammed de vardır.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya

0: reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı reklamlar. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.
2: Bir yıl telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
6: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Ondan bütününü Muvatta'nın ezberlemiştir ve ravilerin arasında o da yer almıştır. Bunu ezber hafızadan aktaran herhalde bir en az 40-50 tane talebesi biliniyor, ismen biliniyor, kayıtlara geçmiş vaziyettedir. Bütün bölgelere de bu ilim, bu eser dağılmıştır. Şimdi şöyle diyelim, bu eserin içerisinde rivayet zinciri belli olanlar olduğu gibi rivayet zincirine kopuk olanlar da vardır. Yani bir cahil eline alsa diyebilir ki İmam-ı Malik'in Muvatta'ında zayıf hadisler de var. Niye? Senette kopuk var. Şu şu hadis diyebilir. Ama o yıllarda bu üslup, zincir üslubu çok fazla gelişmiş değildi. İmam Malik hadis olduğuna inandığını oraya eserin içerisine almıştır. Ama hepsinin bu zincirini vermemiştir. Buna ben hadis olarak güveniyorum manası taşır. Nitekim daha sonraki yıllarda bu hadisler hadis üzerine çalışan, raviler zincirini birbirine ekleyen insanlar tarafından incelenip gözden geçirildiğinde aktardığı bütün hadislerin kaynağı ve zinciri bulunmuştur. Bu yüzden İmam-ı Malik'in eseri Sahih-i Buhari kadar sahih bir kitap olarak kabul edilir. Sonraki nesillerde zaten bunu hep böyle telakki etmişlerdir. Orada aktarılan her şeye de değer vermişlerdir. Onun fıkhı daha sonra bize en çok Abdurrahman İbni Kasım'ın talebesi Sahnun'da okunuş var. Sühnun da var. Benim dilim Sühnun'a alışmış. Türkçe'de gördüğüm kadarıyla daha çok Sahnun diye aktarıyorlar. Arapça isim tespitinde fetayla mı dammeyle mi tespitinde iki görüşün ikisi de var. Sühnun benim dilime mi kolay geliyor bilemiyorum ama burada daha ziyade Sahnun diye görüyorum. Dolayısıyla bu aziz insan Abdurrahman İbni Ebil Kasım'ın İmam-ı Malik'ten rivayet ettikleriyle koskocaman bir kitap oluşturmuştur. 17 cilttir.

ettiren insan kimdir? Sühnündür. İmla ettirseydi başkaydı. Ama bu bilgileri derleyen, bir araya getiren, toplayan, donatan, başını sonunu, nasıl diyeyim, kolunu, kanadını bir araya getiren kimdir? Sühnün rahmetullahi aleyhtir. Dolayısıyla İmam Malik'in ilmi özellikle hem kendi Muvatta'nın şerhleri en çok şerh gören kitaplardandır ve Sühnun'un müdevvenesiyle beraber sonraki asırlara ciddi bir birikim olarak kalmıştır. Günümüzde biraz gariban mezheplerdendir. Niye? Sahip çıkan devleti yok. Çok fazla. Şimdi vaktiyle Hanefi mezhebine Osmanlı sahip çıkmış, Abbasiler sahip çıkmış. Arada nasıl diyeyim, Selçuklular işte Şafii mezhebine de Osmanlı'ya şeye de Hanefi mezhebine de hizmet etmiş. O yıllarda, eski yıllarda Kuzey Afrika ve Endülüs'te Maliki hizmet görmüş ama günümüzde Malikiler en gariban, kitapları en az basılan insanlar arasındadır. Şimdi günümüzde parası cebinde olan Hanbeli mezhebi var Suudi Arabistan. En çok onların kitapları itina görüyor. Bir devlete, İslam'ın devletine ihtiyaç oluşun bir başka boyutu da bu. Dolayısıyla ne oluyor? Kitaplar boynu bükük, gariban kalıyorlar, sahipsiz kalıyorlar. Bu sahipsizlik içerisinde en büyük yeri alan şüphesiz herhalde Malikiler. Takdir-i ilahi, Abdurrahman İbni Kasım'ın Afrikalı oluş sebebiyle midir? Tarih nasıl tecelli etti bilmiyoruz. Normalde Malikilerin en çok nerede olması lazım? Medine'de. En çok nerede olması lazım? Hicaz'da. Arabistan'da olması lazımken Sudan Malikidir. Nasıl diyeyim? Yine Mısır'ın büyük bir bölümü de Malikiler epeyce vardır. Fas, Tunus, Cezayir Malikidir. Vaktiyle Endülüs Maliki idi. Endülüs devletinin resmi mezhebi Malikilik idi. Bunu biraz da şöyle anlıyoruz. Şimdiki ticaret hukukuna baksanız, medeni hukukun bazı maddelerine baksanız, çoğu Maliki mezhebinden gelir. Yani Avrupa hukukunun birçok bağlantısı nedir? Maliki mezhebiyledir. Çünkü Endülüs'ten yürütmüşlerdir. Endülüs'ten alıyorlar, boyuyorlar, bize satıyorlar. Biraz da kirlendiriyorlar boyarken. İçerisine nasıl diyeyim, genlerle oynadıkları gibi geniyle oynuyorlar. Koluyla, kanadıyla oynuyorlar. Süslüyorlar, püslüyorlar, maddeleştiriyorlar. Bizim salaklara satıyorlar. Onlar da bize işte medeni bir, tabiri caizse medeni bir kanun maddesi diye bize yutturmaya çalışıyorlar. İçerisine Sorbon Üniversitesi'nde bir tez hazırlanmıştır. Avrupa medeni hukukunun İslam hukukundan faydalandığı alanlar diye bir dar çerçevelidir, 5 cilttir. Yani İslam hukukunun bütününü taramamışlardır. Belli bir dilimini taramışlardır. 5 cilttir bir doktora tezi Sorbon Üniversitesi'nden yıllar önceden kabul edilmiştir. Oldukça iyi bir tez olarak da değerlendirilmiş bulunmuştur. Daha araştırılsa dünya kadar daha çıkacağı da bir başka gerçektir. Böylece hem Maliki mezhebi Kuzey Afrika'da yayılmıştır, Endülüs'te yayılmıştır ve Avrupa'ya dolaylı yoldan en çok tesir eden mezheplerden birisi olmuştur. Şam'da da belli oranda var. En az bulunduğu yerlerden bir tanesi Hicaz. Ne hikmetse ve diyarımızda da neredeyse hemen hemen yok gibi ama bu alanlarda yaygın bir mezhep haline gelmiştir. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhi demiştik Medine'de vefat etti diye hocası Nafi ile beraber Cennetül Baki'de yan yana yatmaktadır. Hocası Nafi'nin kabri de onun kabri de Hazreti Ali'nin ağabeyi Akil'in o bahçesine çok yakındır. Onlarla hemen hemen bitişiktir. Yine yakınlarında yatanlardan bir tanesi Osman İbni Maz'un radıyallahu anh'tır. Aziz sahabilerdendir. Yine Abdurrahman İbni Avf'a kabirleri çok yakın. Annelerimizin kabriyle onların kabrinin arasında birazcık ilerlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oğlu İbrahim'in kabri var. Onlara açılan o köşedeki ilk kabirler İmamı Malik rahmetullah aleyh ile kimin kabridir? Nafi'nin kabridir, yan yanadır. Garip bir ifade, yani şöyle diyeyim, İmam-ı Malik'in babasının adı Enes'tir. Enes'in babasının adı da Malik'tir. Şöyle diyeyim, Enes İbni Malik diyoruz değil mi? Bu da Malik İbni Enes. İkisi birbirine karışıyor. Ama dahasını söyleyeyim, İmam-ı Malik'in babası Enes'tir, onun babası Malik'tir.
Yani Malik İbni Enes

İbni Malik'tir. Babasının adı hepten Enes'le karışacak bir attır ama değildir. Yani şey olarak yani o nesepten hatta zannediliyor ama o nesepten değildir. Hatta şunlardan hangisi sahabidir diye soruların içerisinde Malik İbni Enes, Enes İbni Malik var. Yani 4 cevapsa hangisi şık doğrudur diye bir bulmaca ayarlasan, içerisine bunları yerleştirsen yanılan insan çıkabiliyor. Acaba hangisi diye. Şimdi İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh'te tekrar ediyorum. Hem İmam-ı Muhammed okumuştur hem de İmam-ı Şafii okumuştur. Dolayısıyla böylece ilmini başka yerlerine de ulaştırma fırsat ve imkanı doğmuştur. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyhi bilgileriyle, duygularıyla burada bırakıyoruz. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi geçiyoruz. Yine belki şöyle bir hatırayı anlatayım. Biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Kabe ile ilgili olarak bir hadis-i şerif var. Kabe ile ilgili hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ayşe validemize diyor ki, milletin henüz İslam'ın eşiğinde olmasaydı, yani bünyeleri her şeyi kabul edecek bir yapıda olsaydı, Kabe'yi yıkardım. Hicri İsmail'i içerisine alacak şekilde yeniden yapardım. Kapısını zemin seviyesine indirirdim. Aksi taraftan bir kapı daha açardım diyor. Çünkü Kabe'nin aslı böyledir. Şimdi belki şöyle şunu tutalım. Şu Hacer-i Esved köşesi olsun şurası. Şurada ne var? Hicri İsmail var. Şöyle şunu da oraya koyalım. Şöyle Hicri İsmail var. Peygamber Efendimizin dediği ne? Burayı da içerisine alacak şekilde yapardım. Yani bu tarafa doğru büyütürdüm. Bu kapı yaklaşık 1.90'ın üzerinde, 2 metrenin altında, 1.90 küsür yüksekliktedir kapı. Yani insanın kendine yüksektir. Dolayısıyla o kapıyı yere indirdim, zemin seviyesine indirdim. Tam bu kapının karşısı olan, simetrinde olan yere bir kapı daha açardım diyor. Çünkü Kabe'nin aslı böyledir. Ayşe validemiz daha sonraki yerden sonra, ya Resulallah diyor, niye Kureyşler o zaman kapıyı yükseğe yaptılar? Peygamber'e cevap veriyor. İstediklerine sokmak için izin vermek, istediklerine vermemek istiyorlardı. Kapı aşağıda olsa herkes girer, yukarıda olsa merdiven dayanması lazım. Oraya kontrol altında kalır diye diyor. Yine bir başka hadiste soruyor, ya Resulallah niye böyle o zaman Hicri İsmail'i dışarıda bıraktılar diyor. Kabe'nin aslındandır biliyorsunuz, bize göre de aslındandır. Hatta o yüzden ne olur? Kitabınıza bakınız, yani haçla ilgili bilgi veren kitaplara, tavafı hatimin dışından yapmak vaciptir. Neden? Çünkü hatimin buradan girip buradan içinden çıksan Kabe'nin bir bölümünü tavaf etmemiş olursun. Anlaşıldı? Dolayısıyla dışarıdan tavaf etmek vaciptir. Hatta İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh daha titiz. Kabe'nin tabanına baktığınızda tabanında bir çıkıntı var. Ona şadırvan diyorlar. Biz şadırvan deyince su dökülenleri anlıyoruz ama Kabe'nin o dışa doğru taban çıkıntısına şadırvan deniyor. O eskiden de var orası. Dolayısıyla onun dibinden ona sürtünerek geçmeyecek diyor İmam Şafii. Niye böyle diyor? Eğer diyor sen şadırvanı sıfırlar gidersen diyor, tavaf dediğin dıştan olur. Omuzun diyor, vücudunun bir bölgesi diyor, içten geçer. Tavaf etmemiş olur diyor. Dolayısıyla onlar da şadırvandan dışarıdan biraz daha uzakça tavaf etmek yine vaciplerin arasında yer alıyor. Böyle. Şimdi bu konuyla ilgili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kureyş Kabe zarar görünce sellerden yıkılmaya yüz tutunca yeniden inşa ederken aralarında bir karar alıyorlar. Biz diyorlar Kabe'ye haram para karıştırmayacağız. Haram paranın ne olduğunu biliyorlar. Şimdikiler de biliyorlar. Haram yiyorlar ayrı. Yani nasıl diyeyim, zıkkım yediklerini biliyorlar. Şimdi onlar da diyorlar ki haram parayı karıştırmıyoruz. Kumardan gelen para haram, içkiden gelen para haram, şunu bunu biliyorlar. Hepsini faizden gelen para haram biliyorlar, karıştırmayacağız. Alın teriyle helal parayla yapacağız. İyi bir karar alıyorlar. Ama Kabe diyafı inşaya devam ederken para suyunu çekmeye başlıyor. Yeniden toplanıyorlar. Paramız azalıyor. Kabe'ye işte diğer paralardan karıştıralım mı? Yoksa yettiği kadar mı yapalım? Bittiği yerde duralım. Veyahut da para bitmeden evvel oradan bağlayalım mı? Şimdi haram para karıştırma gündeme gelince hayır diyorlar. Söz verdik karıştırmayacağız. Karışmasın.

pekala yettiği yere kadar yaparsak ucu açık kalacak, o zaman da yıkılmaya hazır olur. Kara veriyorlar, paramız ne noktada bitiyorsa oradan bağlayalım Kabe'yi diyorlar. Kabe Hicri İsmail bu yüzden dışarıda kalıyor. Onun için kitaplarımızda bir insan Hicri İsmail'de yaklaşık 3 metredir şeyden uzaklığı, şimdi biraz daha geniş olduğu için bunu söylüyorum. Hicri İsmail'de namaz kılsa, ben Kabe'de namaz kıldım diye yemin etse yeminini yerine getirmiş olur diyorlar. Ama oranın bir özelliği var. Allah Resulü böyle buyurdu ama diyorlar içeriye almadığı için bir insan Kabe'nin içinde her tarafa doğru dönerek namaz kılabilir. Ama Hicri İsmail'de Kabe'ye dönerek kılmalıdır. Çünkü Allah Resulü böyle buyurdu ama yapmadı diyorlar. İhtiyatan Kabe'ye doğru dönerek namaz kılmalı. Orada başka yere dönerek namaz kılamaz diyorlar. Şimdi bunu şunun için anlattım. Daha sonra hicretin ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir Kabe'yi bu şekilde inşa etmiştir. Hicri İsmail'i içerisine almıştır. Kapıyı zemin seviyesine indirmiştir. Buradan giren öbür taraftan çıksın diye ikinci bir kapı açtırmıştır. Aynı yaptırmıştır. Ama daha sonra Emeviler Haccac başta ne almıştır? Kabe'yi yeniden eski şekliyle yaptırmıştır. Ve giderek halifeye de onu anlatmıştır. Bunlar Kabe'yi bile bozmuştu. Biz asli şeklinde yaptırdık demiştir. Orada ilim meclisinde bulunan bir tanesi de çünkü onlar sizin gibi cahil değildi. Allah Resulü'nün böyle bir hadisi vardı. Ona binaen yapmışlardı. Cahilliğinize doymayın demiştir tabiri caizse yerindeyse. Halifenin de üzüldüğü söylenilir. Ama böyle bir hadise yaşanmıştır. Şimdi şu anda da biliyorsunuz bugünkü yapısı Kabe'nin 4. Murat devrinde gördüğü zararlar üzerine yeniden Kabe ustalar göndererek Haram-ı Şerif'teki taşlar yontularak çok da düzenli olarak yapılmıştır. Sadedir, son derece ziynetten uzaktır ama çok da son derece de güzel yapılmıştır. Orada dikkat ederseniz Kabe'nin örtüleri bazen toplanıyor ya, hacılar geri döneceği zaman örtüden parça kopartmaya çalışıyorlar. Bu olmasın diye bir adam boyu falan örtü yukarıya kaldırılır. O sırada ne görülüyor? Kabe'nin bugünkü kapısının tam simetriğinde karşısındaki duvar kapı şeklinde örülmüştür. Nasıl diyeyim, inşaatta bir şey vardır. Peş peş üzerine gelmez. Bir tuğla böyle koyduysan, bir tuğla bu koy, ikinci tuğla ikisinin ortasına konulur. Aynı çizgiye getirilmez. Nasıl diyeyim, inşaat dilinde peş peş üzerine gelmez denilir. Ama orada konulan taşlar nizami konulmuştur. Yani şöyle çekip alsanız geride kapı kalır. O şekilde yapılmıştır. Bir daha dikkat ederseniz görürsünüz resimlerinde de, bende esasen o tip resimler var. İnşallah bir gün paylaşalım isterseniz o tip bir şey. Öyle yapılmıştır. Neden? Edeben. Oraya da elbabul mesdud, kapalı kapı deniyor. Allah Resulü'nün hadisinden istifadeyle böyle bir terbiye, böyle bir nezahet inceliği var. Asli şekli bozulmamıştır 4. Murat devrinde ama böyle bir inceliğe de dikkat edilmiştir. Bundan sonra asıl söz oraya geliyor. Bundan sonra Harun-u Reşit bu hadiselerden sonra İmam-ı Malik'e müracaat etmiştir. Kabe'yi Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi yapayım mı diye. İmam-ı Malik ilme yakışır. Biraz da sertçe bir cevap vermiştir. Beytullah'a dokunmayın. Allah'ın beytine oyuncak edilmeyin. Her gelen halife ben yaptım sevdasına düşmesin. Onun vakaranı zedelemeyin demiştir. Bunun üzerine Harun Reşit geri adım atmıştır. Takdir-i ilahi öyleydi. Beytullah da o yapısıyla kalmıştır. Nitekim 4. Murat da buna riayet etmiştir. Günümüze de böyle intikal etmiştir. Yani ilimdeki duruşundaki o salabeti, o ciddiyeti ifade etmek için bunu söylüyorum. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhe gelince, İmam-ı Şafii'nin adı biliyorsunuz Muhammed'dir. Muhammed İbni İdris'tir. Yani baba adı dolayısıyla İdris'tir. Sülale kökü olarak Kureyşi'dir, Kureyşlidir. 4 imamdan bilinen net Arap asıllı olan tek kişi odur. Takdir-i ilahi mesela İmam-ı Malik Medine'de doğmuştur, bu Gazze'de doğmuştur. Yani Filistin'de doğmuştur. Evet, İmam-ı Şafii Filistin'de dünyaya gelmiştir. 2 yaşlarındayken Mekke'ye taşınmıştır. Kucakta Mekke'ye gitmiştir. Çocukluğu orada geçmiştir. Medine'ye

giderek İmam-ı Malik'ten ilim almıştır. Mekkeli alimlerden dersler almıştır. Mekke'ye gelip giden, hacca gelip giden alimlerden de parlak zekası, nasıl diyeyim, keskin bakış üslubu ve değerlendiriş üslubuyla çok istifadeler etmiştir. İlimle yorulmuştur. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye gitmiştir. Medine-i Münevvere'den ilim alıp döndükten sonra bu sefer Bağdat'a yolculuk yapmıştır. Bağdat'ta Irak fıkhını almıştır. Paylaştığımız gibi İmam-ı Muhammed'e talebe olmuştur. İmam-ı Muhammed de yaşça ondan büyük. Doğum tarihini söylemeyi unuttum galiba. Hicri 150 yılında dünyaya gelmiştir. Bu yıl aynı zamanda nedir? Ebu Hanife'nin hayata gözlerini yumduğu yıldır. Geride İmam Muhammed'e talep olmuş, ondan ilim okumuştur. Böylece hadis düşkünlüğü de vardır. İmam-ı Malik'in o metodunu çok benimsemiştir, beğenmiştir. Hadislere, ayetlere bakarak hüküm çıkartma, onları bir araya getirme, derleme, topla. Bu inceliğe bir de neyi eklemiştir? Iraklıların fıkha bakış açısını, nasları değerlendiriş açısını, kıyas üslubunu. Dolayısıyla İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Hicaz fıkhıyla Irak fıkhının birleştiricisi, yoğurucusu sayılır. Bu aynı zamanda ciddi bir ufuk genişliğine sebep olur. Bazen görmek, bazen yaşamak, bazen nasıl diyeyim insanların haline şahit olmak, okumak kadar yerine göre ve fennine göre, yani neyle uğraşıyorsan ona göre daha değerlidir. Fennini şunu kastediyorum. Bir insan teorik olarak makine mühendisi, makineyi okudunuz, şunu okudunuz, bunu okudunuz, hepsini ezberlediniz ve imtihandan yüz çektiniz. Motorun önüne vardınız, şaşkın şaşkın bakabilirsiniz. Dolayısıyla birçok şey inceliklerini bilirsiniz ama bir elin size orada bir rehberlik etmesi lazım. Sonra onu size gösteren ustaları da sollayabilirsiniz. Ama o metale eliniz dokunmalı. O sistemin nasıl çalıştığını fiilen görmelisiniz. O insana çok farklı şey anlatır. Şey için anlatılır. Ömer Nasuh Bilmen Hoca Efendi için anlatılır. Keşke haçla ilgili bölümü hacca geldikten sonra yazsaydım diye. Dediyse de demediyse de bu doğru bir gerçektir. Haç kitabını yazsanız da ezberleseniz de orada rehbere ihtiyacınız vardır. Sonra başkasına rehberlik edebilirsiniz. Ama siz diyelim ki Almanca okudunuz, İngilizce okudunuz, derslerden 10 aldınız. Almanya'ya gidin, bir işçi çarşıya çıktınız, sizden daha iyi konuşur. Hiç Almanca nasıl diyeyim okula da gitmemiştir, onu da almamıştır. Ama siz çalışırsanız diyelim ki 5-6 ay sonra onu da geçersiniz, onlara akıl öğretmeye de başlarsınız. Ama o pratiği sizin yaşamaya ihtiyacınız vardır. Bunda da görgü ufuk kazandırır insana. Ben takılıyorum, hemen hemen de anlatıyorum. Orada gerçekten üzülmüştüm. Ne zaman? Çocukken, nasıl diyeyim, kazanlar olur. Kazanların altı bir de ateşe ne kadar yakın olursa ateş o kadar iyi ısıtır. Hani Nasreddin Hoca iddialaşmışlar bir gün kapının dışında işte sabaha kadar ayazda beklerse işte şöyle şöyle iddialaşmışlar. Hoca demişler hiç mi sıcaklık görmedin sabaha kadar? Görmedim demiş. Hiç mi görmedin ya demiş karşı dağdan bir ışık geçiyordu. Gördü diyorsun onu gördüm. Ha demişler can ondan ısındın. Vermeyecekler ya bahane edecekler ya bulmuşlar. Hoca kabulleniyor. Daha sonra onlara davet verecek ya, onları topluyor, bir odada sohbet ediyorlar, hocanın yemeğini bekliyorlar. Geliyor gidiyor, saatler geçiyor, yemek yok. Hoca diyorlar, bu nasıl bir yemekler pişmedi, sabredin pişecek diyor. Neyse dayanamıyorlar, sonuna çıkıp bakıyorlar. Hoca kazanı tavana asmış, aşağıya da bir mum yakmış. Hoca diyorlar, Allah'tan kork, bu yemek böyle bir şer mi diyor, sıcağı bile diyor oraya ulaşmaz. Ulan diyor, karşı dağdan geçen ışık beni ısıtıyor da diyor. Bu mum niye onu kaynatmıyor diyor. Şimdi onun gibi ateşe yakın olması lazım. Şimdi ateşe yakın olunca da tabii evde anneler şunlar bunlar büyükler kazanın altına eğileceksin üfleyeceksin. Bu zor bir iş. Çocuklar olarak bize söylerlerdi. Biz de yatardık kazanın altına üfle üfle gözüne toz gider duman gider. Bir de nefesin yetmez mesafe de uzunca kazan büyükse. Yıllar sonra ne gördüm aradan yıllar sonra bir Çinli kız böyle ateşe kazanın altına üfleyecek. Nasıl üflüyor? Elinde bambu kanışı. Tutuyor ateşe, üflüyor.
Ne gözüne? Ateşin neresine gidecekse oraya da yaklaştırıyor. Üfürük dağılmadan gidiyor, ateşi yakıyor. Geçen yıllarıma üzüldüm. Eğer o elimde olsaydı üfleyecektim, ateş kolay tutuşacaktı. Üfle babam üfle. Bazen görgü, bazen yaşanan hadise, bazen bir pratiklik insanın ufkunu açıyor. Dolayısıyla İmam bunu şunun için söylüyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu güzellikleri İmam Şafii kimle yaşamış? İmam Malik'le yaşamış. İmam Malik rahmetullahi aleyh ondan sonra onu bu güzelliği ona aktardıktan sonra başka kendine ne yapıyor? Gidiyor İmam Muhammed'e ondan ilim alıyor. Böylece iki güzelliğin pratikliğini birleştirme imkanına sahip oluyor. Bununla ilgili başka alimler de var. Mesela Endülüs alimlerinden Esed ibn-i Furat var. O İmam-ı Malik'ten sonra gitmiştir. İmam-ı Muhammed de okumuştur. Bu revi güzellikler yaşanıyor. İki ilmi birbirine derc etmiştir. Arapça bilgisi ve zekası son derece güçlüdür İmam Şafii'nin. Hafıza gücü de çok yüksektir. Her ne kadar vekiye şikayet ettim diyorsa da, dediğim gibi o şikayet ediyorsa biz yandık. Ama bu şiirinde bile çok güzellik var. Yani ilim alan gönlün safi olması lazım. Berrak olması lazım. Allah takvasıyla dolu olması lazım. Doğruyu bulma niyetli olması lazım. Gerçekten benim davam bu diyerek sarılan, bunun samimiyetini, içtenliğini taşıyan insan olması lazım. Çünkü bunu taşımayanlar, kusura bakmasınlar, gerçekten bunu taşımıyorlarsa bu ilimde durmasınlar. Geçsinler başka şeyle uğraşsınlar. Hem ilahiyat hocası hem de yamuk. Yan yana gelmiyor. Çok da çirkin. Gitsin başka canını ne istiyorsa onunla uğraşsın. Başkasının aklını, beynini, o samimiyeti, içeriye taşımıyorsa bozmak, bulandırmakla uğraşmasın. Şimdi bu berraklığın olması gerekir. Cenab-ı Allah o samimiyet, o içtenlik olunca bu insanlara da bilgi veriyor, ufuk veriyor, nasıl diyeyim, onları besliyor, kolluyor ve gözetiyor. Haliyle böyle olunca ilim de gelişiyor ve filizleniyor. İmam-ı Şafii rahmetullah bu açıdan keskin zekasıyla tanınır. Keskin ufkuyla ve dil kabiliyetini çok iyi kullanışıyla tanınır. Nitekim şiirleri hepsi birbirinden güzeldir. Yani hani şairler çok defa nerelerde dolaşırlar? Bilinmedik vadilerde dolaşırlar. Heva hevesi dile getirirler. İçtim aşkın şarabını, şuna nasıl diyeyim? Niye şarap kullanıyorsun da başka kelimeler kullanmıyorsun? Ya başka türlü kelime kullan. Onları yerine göre kullanırlar. Daha birisi var. Nasıl diyeyim, vaktiyle çok şarap şiirleri söylemiş. Ondan sonra da Müslüman olmuş ama dilini ondan kurtaramıyor. Bir şiiri var. O Müslüman olduktan sonra üstelik Hazreti Ömer dövmüş bile, o da hak etmiş bana göre. Dediği ne? Beni diyor üzüm bağının dibine gömün, damarlarımı sulasın diyor. Kafa bununla yoğrulu, kültürü bununla yoğrulu. Tabii yani böyle dersen sopayı da hak edersen başkasının, hani öküzün aklına karpuz kabuğu getiriyor derler. Birisinin aklına bir şey getirirsin. Yani o derece iç içe olmuş. Unutamıyor, vazgeçemiyor değerlerle. Şimdi şoför arkadaşlar var. Şoförlüğü bırakmış. Arabası var kirada. Konuşurken biz nerede gaza basacağımızı, nerede frene basacağımızı biliriz diyor. Konuşmaları onunla yorulmuş. Kültürü onunla beraber yorulu. Bunun gibi. İmam-ı Şafii rahmetullah'ta bu yok onun için diyecek. İmam-ı Şafii rahmetullah'ın her şiirinde ayrı hikmet var. O vadilerde gezmiyor. O heva hevesinin peşinde gezmiyor. Böyle yanlış anlaşılabilecek veya çağrıştırabilecek bile kelimeler kullanmıyor. Her biri ayrı güzel. Bunun belki çok örneği var ama aklıma geleni söyleyeyim. Dünya diyor, dünyalık, dünya menfaatleri bir leşe benzer diyor. Onun kendine ait sırtlanları vardır. Eğer ondan parça kopartmaya kalkarsan o çakallarla dalaşırsın diyor. Uzak durursan diyor, eyvallah. Kimse sana dokunmaz diyor. O zaman kıymetini bilin. Yine çok güzel bir şey biliyorsunuz. Vefat günlerinde söylüyor. Ya Rab diyor, aklıma hatalarımın çokluğu geliyor diyor. Rabbim hemen arkasından senin rahmetinin ve şefkatinin çok çok çok daha büyük olduğu geliyor. Gönlüm huzur duyuyor diyor. O rahmetin olmasa biz ne yaparız manasına. Bunun gibidir şiirleri. Birbirinden güzeldir. Bu aziz insan çok da seyahat etmiştir. Irak'a vardıktan daha sonraki yıllarda Irak'tan gelmiştir. Tekrar Hicaz alimlerinden tekrar imama ilim almıştır. Müzakerelere bulunmuştur. Mekke'de 8 yıl ders vermiştir. Bu yılları çok verimli geçmiştir. Çok insanın yetişmesine vesile olmuştur. Bundan sonra kalkmış yeniden
Bağdat'a gitmiştir, Irak'a gitmiştir.

ve orada ilim ehli yetiştirmiştir ve bu devresi ayrıca değerlendirilir. Bu devreye kadar olan görüşleri ve kanatlarında mezhebi kadime ifadesi kullanılır. Oradan Mısır'a geçmiştir daha sonraki yıllarda. Mısır'da da oldukça ilim dağıtmıştır. Yaklaşık 199 yılında Mısır'a geçtiği biliniyor. 199 yılında Mısır'da ilim kaynağı olmuştur. Ama cemiyetle hani demin dedim ya, bir yere gittiniz, gördünüz, yaşadınız, insanlarda kanaat değişikliğine ve görgü ufkuna sebep oluyor. Bizim Çinli kızın bambu kamışıyla ateş yaktığı gibi, o da Mısır'da görüp yaşadıkları hadiseler bazı kanaatlerin değişmesine sebep olmuştur. Bundan sonra değişen kanaatlerini topladığı şey bilgiler konusunda da ne deniyor? Daha sonra fıkıh cedid deniyor. İmam Şafii'nin iki fıkhı vardır. Bir kadim fıkhı. Eğer ikisinin arasında fark varsa ne deniyor? Bu görüşü, fıkıh cedid'deki görüşü buydu, fıkıh kadim'deki görüşü budur diye. Bu yüzden Şafii mezhebinde ve fihi ve çan iki açı, iki değerlendirmesi vardır. İki bakış açısı vardır, bilgisi çoktur. Nerede? Şafii mezhebinde. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bir müçtehit emek vererek ortaya bir hüküm çıkarttıysa, sonradan bu fikrinden vazgeçti, hayır, bunda ben hata etmişim, öyle değil, mesele böyle olması gerekir diye ikinci bir fikir söylüyor ise, o birinci fıkı atılmaz. O unutulmaz. O vazgeçti, artık değeri kalmadı denmez. O da kayda geçirilir. Çünkü o ortaya çıkarılıncaya kadar ciddi bir ilmi emek verilmiştir. Ortaya bir iştihat çıkmıştır. O bir kerere konulur. Yenisi de yeni diye adlandırılır. Daha sonra bilgiler değişti mi? Gelen yeni bilgilerle belki vazgeçtiği görüş değer kazanabilir. Hepten yabana atılmaz. O yüzden nedir? İçtihat, içtihadı naksetmez denir. Bir içtihat, öbür içtihadı devreden çıkartmaz. Gün gelir, nasıl diyeyim, birçok insan bu görüş daha doğruydu diyebilir. Onun için kapıya atılmaz, onun için kayıtlara geçmiştir. Onun için de Şafii kitaplarında, onun için de hatta diğer kitaplarda, mukayeseli kitaplarda, mukareneli kitaplarda yerini alır ve değerlendirilir. Her iki bilginin de gelmesi, fıkıh kadim olarak gelmesi, fıkıh cedid olarak gelmesinin sebebi budur. O görüşler vazgeçilse bile değerlidir. İmam Şafii Hazretleri'nin bir özelliğini daha söyleyeyim. Çok iyi bir şair, iyi bir söz ustası olduğu kadar son derece mahir bir okçudur. Onda on vururdu diyorlar. İfadeyi söyleyeyim, kaynaklarda yer alan. Her attığı isabet ederdi. Iska geçtiği olmazdı diyorlar onun için. Çok mahir bir okçudur. Demek ki ilim ehliyetten hareketsiz olmayacakmış. Dolayısıyla mahir olacak. İyi bir binici, iyi bir okçu olabilir. İmam-ı Şafii iyi bir okçudur. Hayatını bilgi verenlerin kaydettikleri gerçeklerden birisi de budur. Onda on vurdu diyorlar. İfadenin olduğu gibi söyleyeyim. Ve İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh 54 yaşında henüz tam verimli çağında bu dünyadan ayrılarak gitmiştir. Diğerleri hep hapishanelerde çile çekmiş, onun hapishaneye düştüğü bilinmiyor. Ama ömrü kısa olmuştur. Hapishaneye düşenler daha uzun yaşıyor. Öyle diyelim, ömrü kısa olmuştur ama geride nice çok ciddi bir ilim halkası silsilesi bırakarak ve iki ilim kutbunu bir nevi birleştirerek yepyeni ufuklar açarak bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Onu tanıyanlardan, ondan ilim alanlardan birisi de Ahmed İbni Hanbel'dir. Onunla ilgili söylediği cümleler hep birbirinden güzeldir. O Mısır'a daha yeni gelmiştir. İnsanlar onu tanımıyor. Bir eşeğin sırtındadır İmam-ı Şafii. Ahmed İbni Hanbel de eşeğin dizginini tutmuş gidiyor. Ahmed İbni Hanbel tanınan bir alimdir bölgede. İmam-ı Şafii kimse tanımıyor. Yoldan takılıyorlar, koca imam diyorlar, eşek başı çekiyor. İmam Ahmed İbni Hanbel'in bunun üzerine cevap verdiği söylenir. Ne diyor oradakilere seslenir, diyor ki eğer bu hayvanın sırtında olanın aklının farkına varsaydınız, kıymetini, kadrini bilseydiniz

Eşeğin öbür tarafında da siz yer alırdınız diyor. Ama her insanın kadrini, kıymetini de her insan bilemiyor. Dolayısıyla Ahmed İbni Hanbel ona gerçekten talebelik yapmıştır. Büyük hürmet göstermiştir. İlim ehlinin bu nevi latif cümlelerini aktarmakta belki fayda var. İnsandırlar ve latif bilgiler ibret alır. Mesela daha önce bilmiyorum söyledim mi? Bir patika yoldan gidiyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Karşıdan dört tane öküz geliyor aynı patikadan. Ebu Hanife yol değiştiriyor. Oturanlar biraz da takılmak için gülüşüyorlar. Kocaman imam diyorlar öküzlere yol veriyor. Ebu Hanife rahimullah onlara doğru dönüyor. Gayet ciddiyet içerisinde evet diyor. Çünkü Cenab-ı Allah onlara boynuz, bana da akıl verdi diyor. Şimdi buna ihtiyaç vardır. Güzel ve zarif insanlar, kırmayan, rencide etmeyen ama güzel söz söyleyen insanlar, İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh de güzel söz söyleyen insanlardan, geride hayırlı hatıralar bırakan insanlardan. Vaktimiz, durumumuz nasıldır? İsterseniz burada duralım. Ahmed İbni Hanbel'i de devreye sokmayalım ama gelecek derse hep Ahmed İbni Hanbel'i tamamlayacağız nasip olursa. Hem de artık delillere geçiş yapacağız. Anlaşıldı? Yok, hayır, ikisi de almamıştır. İkisi de almamıştır. Evet. İmam Şafii'nin satranca cevaz verdiği doğru. Oynadığına dair bize bilgi gelmiyor ama satrancı şeyden tavladan ayırıyor. Tavla zar atıyorsunuz belli bir oranda şansa bağlı bir hadisedir. Satranç ise öyle değildir. Daha doğrusu şöyle diyelim. Olan bir iş yani bir oyun sadece zevke hitap etmemeli. Ya beden geliştirmeli ya akıl geliştirmeli. Onun için nasıl diyeyim koşular caizdir, at yarışları caizdir, oklar caizdir. Nasıl diyeyim bedeni geliştiren şeyler caizdir. At yarışlarının kumara oynamak ayrı bir konu. Yani Peygamber Efendimiz'e at yarışı yapmıştır. Şimdi arkasından şöyle bir ifade kullanmak belki daha doğru. Nedir? Satranç işe zekaya hitap eden, zeka geliştiren bir oyundur. Oyunlarda da genel bir vasıf vardır. Bir, zikrullah'a mani olmayacak. İki, zikrullah'a mani olmayacak. İki, nasıl diyeyim, kötü sözler kullanılmayacak onun için. Parasına, kumarına olmayacak. İnsanın nasıl diyeyim, kötü giyinmeyecek. Futbolda olduğu gibi veya şey uygun olmayan giyinmeyecek veya güreşte olduğu gibi. Güreşte belki daha kötü. Dolayısıyla olmayacak. Bu şartlarla beraber cevaz veriliyor. Ebu Hanife veya Hanefiler onu daha çok şeye benzetiyorlar. Tavla oyununa benzetiyorlar. Tavla oyunu hakkında açık nas vardır. Bilesin tavla oyunun caiz olmadığına dair açık nas vardır. Hanefiler bunu da ona benzetiyorlar. İmam Şafii hayır diyorlar ona benzemiyor. Zeka geliştiren bir oyundur. Dolayısıyla özellikle de asker idare eden komutanlar için ve idareciler için oynanabilecek bir oyundur. Ama namazına mani olmamalı. Çünkü bir de o da tiryakilik de yapıyor. Yani nasıl bilmiyorum siz onun farkında mısınız? Yani hafızasından satranç oynayanlar vardır. Aylarca sürüyor. Bir maç aylarca sürüyor. Ne demek? Hafızada kurguluyorlar. Taşları dizdik. Bir tanesi diyor ki ben diyor işte ikinci sıradaki piyonu öne uğradım. Şu noktaya oynadım. Şuraya getirdim. O da ben de şunu oynadım. Şimdi bu ilk hamleler kolay. Sonraya doğru ne diyor? Ben işte atı şuraya oynadım. O hafızasında hangi taşlar yenildi? At nerede duruyor? Kendi taşları nerede? Aklında tutuyor. Bu derece hastalar var. Aradan 2-3 hafta geçiyor. Aklına bir şey geliyor. Onlar daireden daireye telefon ediyor. Şimdi diyelim telefon ediyor ona. Ben diyor nasıl diyeyim işte fili şuraya oynadım. Tamam o onu zihninde canlandırıyor. Aylarca böyle devam eden var. Daha faydalısını gördüm ben bir yerde. Belki emekliler için. Bundan daha büyük bir saha. Voleybol sahasından büyük. Ney? Evet. Voleybol sahasından büyük. Santraç şeyi ney? Masası. Yan taraflarda yüksek. Kimisinde merdiven var. Kimisinden çimenlik tümsek yapmışlar. Adam oraya çıkıyor sahaya bakıyor. Hangi taş nerede? Taşların boyu adam boyunda. Daha büyük de var. Beline kadar olan da var. 3-4 tane gördüm. Ne yapıyor? Daha diyelim ki film oynayacak. Gidiyor oradan. Fili kucaklıyor. Geliyor. Buraya koyuyor. Buradaki taşı yiyor. Gidip kenara koyuyor. Niye? Hareketliliği. Namaz yok adamlarda. Niyaz yok. Rükû yok. Secde yok. Kaslar hareket etsin istemişler. Bunu bulmuşlar. Bu tip şey oynuyorlar. Dolayısıyla satranç oynuyorlar. O daha hareketli. Yani dolayısıyla cevaz veriyor.
şartlarıyla beraber.

ama oynadığına dair bize bilgi ulaşmıyor. Yani cevaz veriyor demek biliyor demektir. Yani bunun manası inceliklerini biliyor demektir. Vallahu alem. İmam-ı Şafii'nin meşhur olmuş bir talebesi var mı? Muhammed İbni Sirin var. Oldukça meşhurdur ama talebesi genellikle yaygındır. Muhammed İbni Sirin oldukça şeydir, meşhurdur. Muhammed İbni Sirin diyorum. Ne demiştim demin? İsmi unuttum. Yok, Ahmed İbni Hanbel ayrı. Muhammed İbni Sirin değil. İbni Mündir. Yok yok, o daha eski. Ben de orada Muhammed İbni Sirin değil. Aklımdan gelince inşallah sana ayrıca şey yapayım. Hatta şeyin İmam-ı Tahavi'nin dayısıdır. Dayısıdır. Buyur. Münziri mi ya? Evet, ben de zihnim değişti onun için zaten şeyle karıştı. Öyle bir şey ismi. Evet. İmam Müzeni. İmam Müzeni. Evet. Ebu Hanife ile İmam Malik görüşmüş. İmam Muhammed, İmam Yusuf, İmam Şafii Malik'e talebelik yapmış. Veki hem Şafii'ye hem Ahmed İbni Hanbel'e hocalık yapmış. İmam Muhammed, İmam Şafii'nin üvey babasıyken aralarındaki bu hoca talebe ilişkine rağmen birbirleri hakkında nakleden olumsuz sözlerin ilmi bir kıymeti var mı? Birbirleri hakkında olumsuz hiçbir cümle yoktur neredeyse. Birbirleri hakkında olumsuz üretiliyor. Varmış gibi gösterilmek için üretiliyor. İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Muhammed için söylediği cümleyi söyleyeyim. İmam Muhammed çok fasih bir insanmış. Onun bu fasaheti İmam-ı Şafii'nin dikkatini çekmiştir. Çünkü kendisi de fasih bir insan. İmam-ı Muhammed'i dinleyen zannederdi ki diyor Kur'an-ı Kerim onun diliyle inmiş. Bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar güzel konuşurdu diyor. Vahiy kendisine indirilmiş gibi onu anlayan ve aktaran bir insan duymak istiyorsanız, görmek istiyorsanız bu İmam-ı Muhammed'dir diyor. Ve her cümlesi birbirinden ayrıdır ve İmam-ı Muhammed de gerçekten takdir edilecek bir insandır. Varlıklı bir insandır. İlminin bütününü ibadete ve ilme ayırmıştır vaktinin bütününü. Hayran olunacak bir insandır. Gibi. Tabi Ebu Hanife çokça sık hacca gelen bir insandır. Hacca gelmesi sebebiyle İmam Malik diye de birçok insanlarla görüşmüştür. Yani hiçbir ciddi ilmi kıymeti yoktur. Bu insanlar birbirlerine aleyhine hiçbir şey söylememişlerdir. Ebu Hanife'nin re'ye yönelik öncelik vermesine bulunduğu Irak bölgesinin birçok din, kültür, gelenek gördüğü kozmopolit bir yapıda olduğu için hadiselere, İsrailiyat, uydurma ve benzeri karşı bir düşüncesiyle re'ylere yönelik öncelik vermesi doğru mudur? Şimdi bu savunma cümlesi yaklaşık olarak ama hayır böyle değil işte. Ebu Hanife re'ye nassa rağmen öncelik vermemiştir. Yani onu bir ayetin önüne geçirmemiştir, bir hadisin önüne geçirmemiştir. Hatta bir sahabi sözünün önüne dahi geçirmemiştir. Yani bırakın onları. Re şu demek. Nasıl diyeyim? Hadisi direkt zahiriyle almayan bir yapısı vardır. Hadisin üzerine düşünmeye meyilli bir yapısı vardır. Bu nasıl söyleyeyim? Şöyle özetleyelim isterseniz. Bakınız. Bir hadis, acaba bu hadis şunu da mı kastediyor? Direkt şöyle de olamaz mı? Daha evvel dedim ya ben size el beyyane bil hiyari ma lem yeteferraka hadisi var. Alışveriş yapan insan muhayyerdirler. Ayrılmadıkları sürece demek. Ayrılmadıkları süreceyi diğer insanlar, diğer imamlar ne anlıyorlar? Bedenen birbirinden ayrılmadıkları sürece anlıyorlar. Ebu Hanife düşünüyor. Pratiğin de içinden gelen bir insan. Ya bu insanlar küçük bir kayık dalarsa ne olacak diyor. Birbirinden ayrılamazlar ki. Ben senden karnım acıktı, yiyecek aldım yiyemem. Niye? Sen muhayyersin, vazgeçebilirsin. Ta kenara çıkmayı bekleyeceğim. Belki de senden can kurtaran yere satın aldım, giyeceğim bana lazım, giyemem. Niye? İkimiz bir kayıktayız, ayrılamayız. Bu hadisten murat, akdi bitirip başka bir konuya geçince olmalıdır diyor. Böyle olması lazım diyor. Bu da böyle anlaşılmalıdır diyor. Nitekim o da bu konuyu kapattık. Bu defteri dürdük. Başka bir konuya geçtik. Bu da bir ayrılmadır diyor. Böyle anla hadisin üzerine, nas'ın üzerine akıl yürütmeye devam ediyor. Daha sonra bakıyorsun diğer mezheplerde insanın birçoğu bu noktaya geldiği oluyor. Mesela bunu tartıştığımız Suud'da kısım reisi olan bir kardeşimiz, yani Kadağa Hukuk Fakültesi dekanı diyelim bugünkü adıyla kardeşimiz, Ebu Hanife bu konuda haklı değil dedi. Çünkü bütün imamlar hatta talebeleri karşısında. Men ahya ardan meyyiten fehiye leh diye bir hadis-i şerif var. Bir ölü toprağı ihya ederse, canlandırırsa
o toprağa

sahip olur. Ebu Hanife diyor ki evet sahip olur ama devlet reisinin de izni olmalı diyor. Hadiste böyle bir kayıt mı var diyorlar. Hadisin önüne aklı geçirmek değil mi diyorlar. İyi bir misali bunun. Değil mi diyorlar. Bunun üzerine Kitabul Haraç'ta İmam Ebu Yusuf bir sayfa, 1,5 sayfa bunu müdafaa ediyor. Ebu Hanife'nin yaptığı aklı hadisin önüne geçirmek değil, ötelemek değil, hadisle amel etmemek değil, hadisin verdiği izni tanzim tertip etmektir diyor. Herkes kafasına erdiği şekilde ihya ederse ortalık gecekonduya döner diyelim ya nasıl diyeyim nizam bozulur diyor. Ben de diyor Allah Resulü'nün verdiği bu iznin kıyamete kadar geçerli olduğu ayrıca imamın iznine ihtiyaç duyulmadığı kanaatindeyim. Ama ne olur hocamın söylediği yanlış anlaşılmamalıdır. Eğer aksini söyleseydi, amel etmeseydi o zaman öyle değerlendirildi. İmamın şart koşması, imamın iznine şart koşması plan ve proje uygun olarak gelişmesi içindir diyor. Şimdi devam ediyorum. Aradan inanın bütün samimiyetimle söylüyorum 2 hafta geçmemiştir. Suud Devleti bir kanun çıkarttı. Ölü topraklar devletin izni olmadan ihya edilmeyecek diye. Haberi duydum. Tabii kalktım çayını içmeye gittim yanına. Söz açıldı. Dedim bu görüşte aynı görüşte misin? Çok merak ediyorum. Sizinkiler kanun çıkarttı dedim. Devlet izni olmadan topyek ihya edilmeyecek. Çünkü havaalanı olabilir, stadyum olabilir, park olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Plan ve yol olabilir, yol üstü olabilir. Plan proje uygun olması gerekiyor diye gerekçelerini açıkladılar. Şimdi Ebu Hanife de bunu anlatmaya çalışmıyor mu dedim. Cümlesini aynen söylüyorum. Vallahi de Ebu Hanife büyük adammış. Şimdi devlet kanun çıkartmayınca küçük adam veya hata ediyor, çıkarınca büyük adam oluyor. Böyle değil. Bu insanlar düşünüyor. Ufku var gerçekten. İşte bunu böyle söylersen rey sahibi. Rey demek bu demektir. Yoksa ne bölge kozmopolitten ziyade şöyle kültürlerin çatıştığı bir bölgedir. Bu doğrudur. Irak'ta Yunan bilgisi vardır. Nasıl diyeyim? Yahudilerin bilgisi vardır. Yine Hristiyan dünyasının bilgisi vardır. Mecusilerin bilgisi vardır. Zerdüştlerin bilgisi vardır. Asurluların, Babillerin, medeniyetler gelmiş geçmiştir. Ama hepsinin hakkından gelmeyi Abdullah İbni Mesud zaten başarmıştır. Sonra da devam edilmiştir. Böyle bir kaygıyla olduğu kanaatini ben taşımıyorum. Hadisleri irdelemeye, gerçek fıkhını elde etme konusunda beyin yormaya daha fazla meyillidir. Öyle oldu anlaşılıyor. Kardeşlerimizden bir tanesi böbreğini annesine vermiş. Cenab-ı Allah ikisine de sağlık, sıhhat ve hayırlı ömür versin diyelim. Onu şey yapayım. Geçen derslerde Hanefiye metodunu ve Ebu Hanife'nin ders işleme tarzını açıklamıştınız. Müzakereye başlar. Tüm talebelerin görüşlerini alır. Mevzu farklı bir yöne kayarsa müdahale eder ve üzerine istenen yöne doğru akmasını sağlar demiştiniz. Doğru. Biz İmam Muhammed ve Ebu Yusuf'un birçok konuda farklı görüşlerde olduğunu biliyoruz. Onların görüşlerine Ebu Hanife derste müdahale de etmemiş midir? Bu görüşleri daha sonra yani biliyorsunuz İmam Muhammed yaklaşık 20 yaşlarındayken, 18 yaşları civarındayken Ebu Hanife vefat etmiştir. Daha sonra yani Ebu Hanife hayattayken içtihat belirmemişler. Bir anda o anda da oluşmuyor. Bakıyorsunuz sonradan kanaat bir yere varıyor. Hayattayken böyle bir kanaat belirtmiyorlar. Veya bu imamın bazı görüşü Ebu Hanife'nin vefatından sonra mı değişmiştir? Evet yani birçok öyle yani ilim ilerledikçe insanın görüş ufku değişebiliyor. Öyle olmuştur. Ama bu değişmelere rağmen tekrar ediyorum hocalara hürmetten de geri durmamışlardır. Ayrı bir ekol başı da çekmek istememişlerdir. Mezheplerin varlığına inanmayanlar var. Bunu da iddia ediyorlar. Bunlara cevap nasıl verebiliriz? İnşallah Ebu Hanife'den daha alim birisi çıkarsa veya İmam Şafii'den ona göre onun görüşünü de değerlendiririz. Onlardan daha samimi, daha işte, daha alim çıkmadığına göre yani nasıl diyeyim, nasıl bir üstadın, nasıl bir hocanın ilmine güvenen bir insandan fetva alıyor, görüşünü soruyor, bilgisini soruyor, İslam'ın kaynağını öğreniyorsak onların hocasının hocasının hocası da olan, ihlası da dağ gibi olan bu insanların yolundan İslam'ı anladığı şekli anlamaya çalışmak, eğer bilgimiz varsa onlarla değerlendirmek doğru bir tavırdır. Çıplak ayakla namaz kılınır mı? Herhalde bayan için soruyorlar. Yaşıyorlar. Ayrıca pantolonla namaz kılınır mı? Namazda ayağın örtülmesi kadınlar için de şart değildir. Tekrar ediyorum. Namazda
Nasıl?

elin, yüzün ve ayakların dışındaki her yer örtülmüşse namaz sahihtir. Tamam. Ancak ayaklar dışarıya çıkınca iç elbise namaz tesettürüyle dış dünyanın tesettürü birbirinden farklıdır. Bir insan dediğim gibi yüzünü, ellerini ve ayaklarının dışındaki her yeri örten elbiseyle bu iç elbise de olsa namazı sahih midir? Evet. Ama bu şekilde dışarı çıkar mı? Hayır. Dışarıya çıkarken dış elbise alacak. Aynı şekilde ayaklar da dışarıda mahremdirler diyen alimler, hayır namazda olmadığı güne göre değildir diyen alimlerden daha çoktur. Dolayısıyla bir bacımızın, bir kızımızın dışarıya çıkarken terlik giymesi veya çorapsız işte sağa sola açık ayakkabı giymesi çok doğru değildir. Doğru olan Hakk'a riayet ile nasıl böyle ayağını göstermeyecek bir şekilde dışarıya çıkmasıdır. Ama namazda bu şart değildir. Soru da öyledir. Pantolonla namaz kılınır. Pantolonun üzerinde etek varsa veya namaz için kıydığı böyle pardösünü bir şey varsa bunda sıkıntı yoktur. Ama sadece pantolonla giriyorsa azaları belli ettiği için mekruhtur bilesiniz. Nokta. Bazı gayri İslami yollarla para kazanan ve bu parayla İslam'ı nasıl inciteceğini hesaba incitme kelimesi çok yumuşak gitmiş. Saldıracağını, kudurmuş gibi saldıracağını diyecektiniz. Hesaba yapan televizyon kanallarındaki bilgi yarışmalarından para kazanmak helal midir? Şimdi biraz manzarayı biraz kötüleştirmiş şey olarak ama şöyle diyeyim, eğer o yarışmanın içerisinde İslam'a saldırı varsa elbette ki doğru değil. Ama bilgi yarışmasında kişiler oraya para vermiyor. Bir kazanılan bir para alınabilir mi? Alınılır. Yani bunda sıkıntı yok. Diyelim ki at yarışı parasına şöyle birisi yarışanlar ortaya para koymamışlar. Zenginin bir tanesi atçılığı teşvik etmek istiyor veya okçuluğu teşvik etmek istiyor. Ben şöyle bir mükafat koyuyorum diyor. İşte kazanan pehlivana, kazanan ata bu caizdir. Bu bilgi yarışlarındaki da caizdir. Ama orada kötülük yapılıyorsa bir dolaylı olarak bunların reytingini yükseltiyorsa, başka alanlardaki reytingini yüksel diyorsa o ayrıca düşünülmesi gerekendir ama prensip olarak bu caizdir. Bilesiniz. Tavla onlara hangi delili göstereceğiz? Tavla oynayan bizden değildir diye bir hadis-i şerif var. Acıdı bir hadis. Tavla oynayan bizden, benden değildir diye bir hadis-i şerif var. Tavla ile ilgili kitaplarda hadis-i şerif var. Bilesin hadis kitaplarında var. Sahih. Dört mezhep imamından taklit edebilir miyiz? Bu konuda taklit edilir mi yoksa sadece birinde mi sabit kalmalıyız? Bunu yani genişçe bir cevap istiyor. Ahmed İbni Hanbel'i de anlatalım. Sonra üzerinde biraz duralım geçmeden önce. Unutmayınız. İmam-ı Azam'ın hocalarının birinin de kadın olduğu rivayeti doğru mudur? Böyle bir rivayet biz görmüyoruz. Ama yani şöyle diyelim. Eskilerin bir özelliği var. Bir hadis bile öğrenseler ona hocam diyorlar. Şeyhi ve üstadı diyorlar. Anlaşıldı? Böyle bir şey var mıdır? Olabilme ihtimali var mıdır? Elbette olabilir. Ama bir şu hocasıdır diye bir kadın adı gelmiyor. Ayşe validemiz nice insana hadis rivayet etmiştir, hocalık yapmıştır bu çerçevede. Ya yani hadisteki şeyhidir. Daha sonra başka insanlar da nitekim olmuştur. Birçok hatayı hatta Ayşe validemiz düzeltmiştir ve sonraki nesillere bırakmıştır. Ondan en çok istifade edilenlerin başında yeğeni var Urve diye. Yani ablasının oğlu olan Esma'nın oğlu olan Urve var. Zübeyir'in oğlu aynı zamanda. O var, o aktarır. Ama bu hocadır. Yani onun gerçekten Ayşe validemiz hocasıdır. Ama Ebu Hanife'nin böyle bir hocasının kadın olduğu diye geçmiyor. Mahremiyet de biraz bunu engelliyor. Yani o öyle diyelim. Her zaman istediğimiz şekilde olmuyor. Ben de bazı kadın sahabiler var. Hakkında çok daha fazla bilgi edineyim istiyorum. Bulamıyorum. Çünkü birçok insan tabii ve haklı olarak da hanımının dillerde dolaşmasını istememiştir. Belki bu yüzden de çok fazla bilgi aktarılmamıştır sonraki nesillere. Film, dizi izliyoruz, hocama bakıyoruz, oradaki bayanlar erkeklere bakıyor, bunun hükmünü soruyorlar. Şimdi bir kardeşimiz de arabada sordu. Yani şöyle hocam dedi bu kadınlarla erkekler ne zaman ayrı oturacaklar? Ne zaman şey olacak? İşte bayanlara bayan hoca, erkeklere erkek hoca ders verecek. İnşallah bayanlara ders verecek bayan hocanın yeterli miktarda yetiştiğinde
Erkeklere de erkek yetiştiğinde dedim, ciddi bir geçiş devresi yaşıyoruz.

Bu şöyle diyelim, yani diyelim ki böyle oturamazlar mı, birbirlerini göremezler mi? Veya televizyon dizi ayrı bir konu, onu da ayrıca incelememiz lazım. Çünkü altı üstü her tarafı batık bir dünyayla farklı şeyleri kıyaslıyoruz. Bir taraftan batık, bir taraftan canlı değil işte. Yeniden masaya oturup bir müzakere edilmesi lazım. Şu anda çünkü dizilerde bir milletin ahlakı nasıl bozulur, kim kimle ne halt karıştırıyor, onu normalleştirmek için diziler durmadan birbirine takip edip gidiyor. Bir iç savaş var, devam ediyor. Milletin ahlakı nasıl bozulur, yuvaların içerisine kir nasıl akıtılır diye. Rahmetli Zahit Kotku'nun çok güzel bir cümlesi vardı. Gözlerimizden ve kulaklarımızdan kalbimize kir indiriliyor demişti. O cümlesi çok tesir etmişti bana. Kalbimizden ve kulaklarımızdan kalbimize kir indirilmeye çalışılıyor. Aynı hızla temizlemeye çalışmalıyız, yoksa bu gemi su alır. Şimdi öbür türlü bir erkek bir kadından, bir kadın ilim alamaz mı, bir şey soramaz mı, bilgi edinemez mi? Belli bir ciddiyeti aşmamak, senli benli olmamak, nasıl diyeyim, gayri ciddi atmosferlerde bulunmamak şartıyla bunda sıkıntı yok. Şöyle deniyor. Mesela hocam diyorlar, sorulardan bir tanesi o. Biz sokakta yürüyoruz. Sokakta erkek de var, kadın da var. Bir dükkana girip alışveriş yapabiliyoruz. Orada erkekler bizi görüyor, biz onları görüyoruz. Pekala, aynı evde niye misafirlerimizi karşılayıp da onlarla beraber tesettürlü olarak oturamıyoruz? Bu ikinci bir şıktır. Tesettür ayrı bir konudur, ihtilat ayrı bir konudur. İhtilat şu demek: devamlı aynı ortamlarda bulunma, senli benli, şakalı, hatıraların anlatıldığı, nasıl diyeyim, şakaların yapıldığı, İşte insanın başından geçen bir olayın anlatıldığı, yerli yersiz bazen kadın, bazen kadınlar erkek olduğunu unutup ortamda anlatılması uygun olmayan bir şeylerin anlatılıp dönüp dolaştığı, iç içe karışıklıkların yaşandığı ortam. Yani oturup da bir bulunma değil, hengamenin, karışıklığın yaşandığı bir ortam, ne diyoruz? İhtilat diyoruz. Bu caiz değildir. Çünkü bu nevi bir ihtilat, karışıklık giderek senli benli konuşmalara, anlatılması uygun olup olmayacak şeylerin anlatılmasına, giderek karşılıklı cüretlerin artmasına ve fesada yol açar. Bu ayrı bir konudur. Bu tesettür konusu değildir. Bu ihtilat konusudur. Kapalı ortamda bulunmaya ise halvet deniyor. O ayrıca bir başka sıkıntıdır. Bu hem ihtilat sıkıntısı hem de halvet sıkıntısı sekreteryalarda, bayan sekreterler bulunduranlarda ve devlet dairelerinde çok daha fazla oluyor. Yoksa ciddi bir mecliste veya bir camide, herhangi bir yerde bir araya gelip de ilim alışverişi yapmak değildir. Bununla sıkıntı değildir. Öyle de olsa keşke, gönül arzu eder ki, diyelim ki kadın alimlerimiz yetişsin, birbirlerini öğretsinler. Çünkü bazı şeyleri onlar çok daha kendi aralarında, dünyalarında rahat konuşurlar. Diğerleri, erkekler de kendi aralarında rahat konuşurlar, tartışırlar. İnşallah o günlerin gelmesini ümit edelim. O günler gelinceye kadar bütünüyle razı olmasak da mahzurda görmediğimiz bir şeyi, nasıl diyeyim, yaşamaya meraklıyız. İnşallah bu günler gelip geçer. Ücret karşılığında temizliğe gidilen evde içki varsa ve ev sahibi hanımın parasının haram mı helal mi olduğunu belli değilse, yapılan temizliğin ücreti haram mıdır, helal midir? Bir insanın yaptığı iş düzgün bir iş ise o işin karşılığında ücret alması caiz. Yani bu hanım, parayı veren hanım haramdan mı kazanıyor, helalden mi kazanıyor, bu önemli değil. Ama içki bulunan eve hizmetçi gidilmesi bir mümine için çok doğru mu? Bu ayrı bir konu. Çok doğru değil. Eğer mecbur böyle bir sıkıntı, maddi sıkıntısı yoksa, zaruret boyutuna ulaşmamışsa bu tip evlere gitmemeli. Çünkü o evlerin, onu üstün görme var, o evleri. O evlerin ahlakından pay alma var, giderek normal görme var. O evdeki kadının işte ona gösterdiği yakınlıktı, sıcaklığıydı, şu bunun tesirinde kalma var, giderek başka şeylere kapı açabilir. Daha düzgün bir yer bulmasını elbette ki tavsiye ederiz. Ama paranın nereden geldiği çok önemli değil. Çünkü kendi yaptığı iş meşru mu? Evet, ücreti de meşru olur. Şöyle diyeyim isterseniz, bir bakkal dükkanınız olsa, bir kırtasiye dükkanınız olsa, dükkanınıza giren bir insan haramdan kazandığı parayla sizden defter alsa, satmam diyemezsiniz. Yani bu neticede onun parasının nereden geldiği değil, sizin sattığınız defter meşru, bunun karşı aldığınız ücret meşrudur. Hadiseye o açıdan bakacaksınız. Herkesin geri planda ne kazandığını araştırmaya kalkarsak bu uzar gider bitmez. Bundan sorumlu da değiliz. Herkes kendi kazancının helalliğine bakacak. İmam Malik kadının yüzünün açık olduğu

0: Oh, yani açık olabileceği görüşüne varken Medine ehlinin ameline göre mi davranmıştır? Hayır, naslara göre davranmıştır. Medine'deki kadınların çoğunun yüzü peçeli idi. Burada noktaladım, yani gerisi soru değil yani şu olarak. Burada noktaladım. Evet. Bu mesele tartışılmıştır. İnşallah gelecek günlerde peçeyle ilgili veya yüz örtümüyle ilgili ayrıca konuşuruz.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kitab-ı Salah 33. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu hakkil buzaki bil yedi minel mescidi. Konumuz mescitlerin, camilerin temizliği. Bu konuda İmam Buhari hemen hemen aynı manaya gelen pek çok hadisi şerif naklediyor. Bu hadisi şerifleri her zaman olduğu gibi yine senetleriyle beraber okuyoruz. Yani sevgili peygamberimizden İmam Buhari hazretlerine kadar dalga dalga, nesil nesil bu hadisi şerifleri rivayet eden o değerli hadis alimlerinin isimlerini anarak naklediyoruz. Tabi hadis-i şerif okumaları dersinde tarih boyunca izlenen metot senediyle hadislerin okunmasıdır. Yani bize nakledilen İslami hükümlerin, imamların, alimlerin, fakihlerin şahsi içtihatları olmadığını Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler çerçevesinde ortaya konan hükümler olduğunu öğreniyoruz. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarının İslam hukukunda, İslam fıkhında son derece önemli olduğunu görüyoruz. Tabii vaaz üslubuna, sohbet üslubuna, davet ve irşat üslubuna alışık olanlar için böyle hadis-i şerifleri hemen aynı manada hadis-i şerifleri peş peşe dinlemek bazen farklı gelebiliyor veya sıkıcı gelebiliyor. Ama hadis-i şerif okuma, dinleme, anlama, bunları başkalarına nakletme, yaşama ve uygulama zevkini, tadını alanlar için hadis-i şerif meclislerinin bambaşka bir lezzeti, bambaşka bir güzelliği var. Sanki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önümüzde. Sanki bize hitap ediyor. Sahabe-i kiramın şahsında kıyamete kadar gelecek bütün müminlere hitap ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifleri yüz binler, milyonlarla ifade edilse de cümle olarak bakıldığı zaman yani birçok görüşler olmaktadır.

olmasına rağmen 10 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yani bir insanın hayatına böldüğünüz zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok az ve çok özlü konuştuğunu görüyoruz. Bir öğrenci yurdundaydım. Bir tıp öğrencisi, hocam dedi, ben bu hadis derslerinde şunu anladım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü buyurdu ki, sevgili peygamberimiz buyurdu ki denilmektedir. Hemen hemen bütün hadisi şeriflerde. Yani peygamberimizin büyük bir kürsüsü var, buyuruyor, emrediyor. Şöyle yapın, böyle yapmayın. Benim zihnimde böyle bir, onun ifadesi, peygamberimiz silüeti beliriyor. Doğru mu dedi. Tabii bu kanaat doğru bir kanaat değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuran, emreden, yasaklayan değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tatlı ifadeleriyle, o güzelim üslubuyla seven, sevdiren, tebliğ eden, irşad eden, eğiten, yol gösteren, öğreten bir eğitimci sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O emretmiyordu. Onun sözlerinden çok uygulaması, tatbikatı, yaşayışı, duruşu, aleyhissalatü vesselam Efendimizin muamelesi, ahlakı insanlara yetip artıyordu. Bir an onu görenler sahabi oluyordu. Onun meclisinde biraz bulunanlar artık tarihe ilk nesil, örnek nesil olarak, altın nesil olarak geçiyordu. Evet, Rabbim de onları sevenlerden, o yolda yürüyenlerden eylesin. 55. hadisi şerif. Haddesena Kuteybe. Kal haddesena İsmail ibn Cafer. An Humeydin. An Enes'in radıyallahu anhu. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ra'a nukhameten fil kıble. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıble tarafında bir burnundan insanın çıkan kurumuş bir şey gördü. Feşakka zâlike aleyh. Bu ona çok ağır geldi. Tertemiz, o nezih, o gül gibi peygamberimiz böyle bir şeyi görünce çok üzüldü. Hatta ru'ye fî vecihî, yüzünde bu hoşlanmaması apaçık görüldü. Fekâme kalktı, fehakkehu, onu kazıdı. Biyedi, eliyle kazıdı. Fekâle ve şöyle buyurdu. İnne ahadekum izâ kâme fî salâtihî fe innehu yunâcî rabbehu. Gerçekten sizden biriniz namaza durduğu zaman Rabbine iltica ediyor, Rabbine yakarıyor, Rabbisine yalvarıyor. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duruyor. Ev inne rabbehu beynehu ve beynel kıble. Rabbi onunla kıble arasında. Sanki Cenab-ı Hak önünde ve Cenab-ı Hakk'a yönelmiş. Fela yebzukan ahadukum kıbele kıbletihi. Sakın sizden biriniz kıbleye doğru tükürmesin. Velakin an yesarihi ev tahte kademeyhi. Namazda mutlaka böyle bir şey, rahatsızlık icabı olabilir. Yani böyle bir şey olursa sol tarafına, ayağının altına tükürsün. Tüm ekade tarafe ridaihi fe basaka fihi, veya elbisesinin bir ucunu alıp en azından ona tükürsün. Sümme radde ba'dahu ala ba'd, sonra oğuştursun. Fekal ev yef'alu hakeze, bir de gösterdi. Kıble tarafına tükürmeyin. Cenab-ı Hakk'a hitap ediyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a hitap ederken elbette namazda tükürmek, sümkürmek namazın edebine aykırı. Dolayısıyla abdest alan Müslüman bu manada hazırlıklı olacak. Zaten namazdan önceki kıldığımız o revatip sünnetleri de farzlara bir hazırlık niteliğinde. Yani abdest sünnete, sünnet farza hazırlık niteliğinde gönlümüzü namaza vererek ve namaz kıldığımız yerde bizi meşgul edecek bir şeyin bulunmamasına özel göstermemiz gerekmektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu noktadaki uyarıları elbette çok önemli.
henüz cahiliye dönemi.

dağdan, bayırdan, vadiden, çölden gelmiş insanlar. Ama kısa bir müddet içerisinde öyle bir eğitime tabi tutuldular ki tertemiz, gül gibi insanlar oldular ve dünyaya medeniyeti, dünyaya insanlığı, ahlakı onlar öğrettiler. Rabbim razı olsun. Haddeten Abdullah İbni Yusuf قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. Malik Nafi İbni Ömer. İmam Buhari Hazretleri'nin altın zincir dediği, yani en makbul, en sahih hadis-i şeriflerden. İmam-ı Malik üstadı, kıraat imamı Nafi Hazretlerinden ve Nafi Hazretleri de Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhümadan naklediyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer naklediyor. Fekale اِذَا كَانَ حَدُكُمْ يُسَلِّي فَلَا يَبْسُكْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلَّ. Sizden biriniz namaza durduğu zaman yüzü tarafında tükürmesin. Çünkü Cenab-ı Hak kıble istikametinde, sanki Cenab-ı Hakk'a doğru yönelmiş, onun huzurunda. Tabii bu ifadeler müteşabih ifadelerdir, mecazi ifadelerdir. Yani Cenab-ı Hak ona nazar ediyor. O Cenab-ı Hakk'a kendini vermiş, ibadetle meşgul. Ama birinin huzuruna gittiniz, bir mevki, makam sahibinin. Rahatsızsınız ve ikide bir mendili elinize alıp burnunuza götürüyorsunuz. Ne yaparsınız? Müsaadeniz de der, oradan ayrılırsınız. Öyle bir makamda, öyle bir mecliste bir insanın ikide bir mendilini alıp burnuna götürmesi hoş karşılanacak bir şey değil. İşte namaza duran kimse de bu gibi tavırlardan uzak olmalı. Zaten amel-i kesir, el-amelül kesir, çok amel. Çok farklı hareketlerde bulunmak veya birkaç defa aynı hareketi tekrarlamak bütün mezheplere göre namazı bozmaktadır. İslam dünyasında bu noktada biraz bir rahatlık ve gevşeklik görüyoruz. Hacca gidenlerin mülahazaları da bu şekilde. Biz bu manada biraz daha dikkatli sayılırız. İşte namaza durduğumuz zaman mendili çıkarmamız, namaza durduğumuz elbiseyi düzeltmemiz vesaire, fazla harekette bulunmamız öncelikle namazın edebini, sonra namazın sıhhatini bozacaktır. Bunun ölçüsü, dışarıdan bakan bir kimse bu acaba namazda mı değil mi diye tereddüt ediyorsa artık bu kimsenin namazı bozulmuş demektir. Yani bu bir ölçüdür. Dışarıdan bakan kimse bu namazdadır kanaatinde olmalıdır. Dolayısıyla namazda tükürmek vesaire, sümkürmek bu namazın edebiyle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Haddesena Abdullah İbni Yusuf kâle akbarena Malik an Hişam İbni Urva an ebihi an Aişete ümmil mu'minine radiyallahu anha. Müminlerin annesi, annemiz Hazreti Aişe validemizden rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a fi cidaril kıble, kıble duvarında muhatan ev busakan ev nuhameten, burundan çıkmış bir kan, sümük, tükürük ve benzeri bir şey gördü ve hakkehu, onu kazıdı. Mescidin temizliği önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'a Beytullah'ı tertemiz tutmaları emredilmektedir. Gerçekten günümüzde Kabe-i Muazzama'da ve Medine-i Münevvere'de hacca umreye gidenler gayet iyi bilir. Gerçekten temizliğe riayet edilmektedir. Yani o temizlik şirketindeki görevliler ellerinden gelen bütün teknolojiyi kullanarak temiz tutma gayreti içerisindedir. Ve gün geçtikçe İslam dünyasındaki eğitim, görgü, edep oranı arttıkça asr-ı saadette olduğu gibi gerçekten o edebe layık tavır ve davranışlar gözetilmektedir. Ama İslam'ın ilk dönemlerinde sahabe-i kiram yeni yeni

bir takım meseleleri öğrenirken Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bizzat kendisi uygulamalarıyla öğretiyor. Babu hakkil muhatı bil hasa minel mescid. Taşla bu gibi şeyleri silme, giderme hakkındaki hadis-i şerifler. Ve kâle İbn Abbasin radıyallahu anhüma in vati'te alâ kaderi ratbin fâgsilhu ve in kâne yâbisen felâ. Eğer ıslak ise mutlaka yıkanması gerekir. Ama kurumuş ise onun da kazınması gerekir diyor Abdullah İbni Abbas Hazretleri. Haddetene Musa İbni İsmail kâle akbarene İbrahim İbni Sa'din قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أصحاب الصفة دن iki genç Müslüman Ebu Hureyre ve Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhuma haddethahu ikisi birden şunu naklediyorlar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescidin duvarında böyle bir şey gördü. Balgam veya bir kurumuş kan ve benzeri bir şey. Fetenavale hasaten bir çakıl taşı aldı. Fehakkeha onu kazıdı, temizledi. Yani aleyhissalatü vesselam bizzat kendi eliyle temizliyor ki bu gibi şeyin ne kadar yanlış olduğunu ifade etmek için. Belki bu olay bir defa oldu ama hadis-i şerifi rivayet edenler farklı olduğu için sanki birkaç hadis-i şerif gibi naklediliyor. Fakal izâ tenakham ahadukum fela yetenakhamenne kıbele vecihi ve la an yemini. Sizden biriniz sümkürecek olursa yüz önüne ve sağ tarafına tükürmesin, sümkürmesin. Ve la an yeminihi sağ tarafına vel yebsuk an yesarihi sol tarafına tükürsün ev tahte kademihil yusra yani sol tarafa dönüp eğer böyle bir şey yapmamız gerekiyorsa sol imam düşünün rahatsız nezle olmuş namazda namazını bozacak da değil böyle bir durumda hafifçe sol tarafına yönelip mendille o şekilde hareket etmesi tavsiye edilmektedir. Yüzü Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olmanın gereği yüzü ve sağ tarafı uygun değil. Sağ tarafta bulunan melaike-i kirama hürmeten. Babun la yebsuk an yeminihi fissalah. Aynı hadisi şerif. Kalel müellif el imamul Bukhari rahimahullah. Haddethena Yahya ibn Bukeyr. Kal haddethena leysu an ukaylin an ibni şihabin. عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه. En küçük bir farklılık varsa İmam-ı Buhari bir kez daha rivayet ediyor. Yine aynı iki zat Ebu Hureyre ve Ebu Sa'id el-Hudri. İki genç Müslüman, iki genç sahabi. Suffe denilen tarihin, İslam tarihinin ilk yatılı okulunda Peygamberimizin özel öğrencileri. Bu iki zat anlatıyor. Akhbarahu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a nukhameten fi ha'itil mescid fe tenavvele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasaten fe hatteha. Thümme kal. Aleyhissalatü vesselam böyle bir şey gördü ve eline bir çakıl taşı aldı ve onu kazıdı. İzâ tenekhame ehadukum فَلَا يَتَنَخَّمْ كِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَم۪ينِهِ وَلْيَبْسُكْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَ Aynı hadis-i şerifi aynı şekilde rivayet ediyor. Tabi bu hadis-i şerifler Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin temizliğe ne kadar önem verdiğini ve mescidin temizliğine ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz zamanında yaşlı bir hanım vardı. Siyah renkli, çelimsiz, Medine'deki Müslümanların pek önem vermediği bir hanım. Hurma dallarından yaptığı bir süpürge ile zaman zaman Mescid-i Nebevi'yi temizlerdi. Bir yolculuk dönüşünde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz mescidimizi temizleyen bir hanım

vardı. Bugünlerde göremiyorum dedi. Ya Resulallah, siz Medine dışındayken o vefat etti dediler. Ya niçin söylemediniz? O mescidimize hizmet eden bir kimseydi. Gelin onun cenaze namazını tekrar kılalım buyurdu. Çünkü Peygamber Efendimizin cenaze namazını kılması o hanım için bir rahmet, bir mağfiret vesilesi olacaktı. O güne kadar pek değerli görünmeyen o hanım birden sahabe-i kiramın gözünde adeta büyümüştü. Demek ki mescide hizmet etmek çok önemli, çok değerli bir görev olmalı ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde bir ifadede bulunmuştu. Osmanlı'nın son döneminde pek çok vakıflar, hayır kurumları yapılmış. O zaman Anadolu'da bir adetti. Bir süpürge imal eden hacca gidenlerle ne olur bunu götürün Mescid-i Nebevi'de veya Kabe'de bu kullanılsın. Benim de payım olsun derlerdi. Bugün son modern teknolojiyle gayet güzel elektrik süpürgeleriyle Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram temizleniyor. Ama o gün el süpürgeleriyle temizlenirken benim de payım olsun diye insanlar bu şekilde Mescid-i Nebevi'ye vakıf olarak süpürge gönderirlerdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Filistin'e gitmeyi tavsiye ediyor. Gidemiyorsanız Filistin'deki Mescid-i Aksa'nın kandillerine yağ gönderin diyordu. Evet, Mescid-i Aksa'nın kandillerine yağ gönderin. Bugün Mescid-i Aksa'nın kandillerinin yağ ihtiyacı yok belki. Ama Mescid-i Aksa civarındaki Müslümanların bizlerin desteğine, yardımına ihtiyaç var. Türkiye'deki bir takım hayır kurumları, kuruluşları bir araya gelmişler. Ve değişik ülkelerden yardımlarla beraber bir konvoy, 200-250 arabalık bir konvoy teşkil etmişler. Ama Filistin'e girişte İsrail bu yardım konvoyuna, ambulanslara, yiyeceklere, giyeceklere müsaade etmiyor. Mısır'dan isteniyor. Mısır'da bin bir bahaneyle İsrail'le karşı karşıya gelme korkusuyla buna izin vermiyor. Yani Müslümanlar bugün de Filistin'e, Filistin'deki kandillere, oradaki gönüllere bir takım sevgiyi göndermek için gayret ediyorlar. Ama engeller devam ediyor. Rabbim inşallah İslam ülkelerinin birliğini, beraberliğini en güzel şekilde gerçekleştirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bundan 100 sene önce 1908'de Filistin'de bizim askerlerimiz vardı. Canla başla Filistin'i savunuyorlardı. O gün Filistin bizim sınırlarımız içerisinde kalıyordu. Ve Filistin'e savaşmaya gitmişti ecdadımız. Filistinliler Çanakkale'de savaştılar. İslam kardeşliğinin bir gereği olarak. Rabbim Filistin şehitlerine rahmet eylesin. Evet, Mescid-i Nebevi'ye hizmet etmek, payı olmak, inşa etmek, mescidlere, mescitlerin inşası için gayret etmek, Müslümanların en güzel arzularından biri olmalıdır. Men bena lillahi mesciden, benallahu lehu beyten fil cennet. Kim Allah için bir mescit inşa ederse, Allah da cennette ona bir ev inşa eder deniyor ya. Kusura bakmayın, cennette ev yok. Köşkler var, villalar var, saraylar var, daha ilerisi var. Bu hadis-i şerifi cennette bir ev diye değil, cennette bir saray inşa eder diye tercüme edelim. Evet, son hadisimiz bugünkü dersimizde 60. hadisi şerifle dersimizi noktalayacağız. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت

tahte riclihi. Önceki hadis-i şeriflerin bir benzeri. La yebzukanne, la yebzukanne denmiyor. La yetfilenne. Sizden biriniz kıbleye doğru tükürmesin. Sizden biriniz sağ tarafına namazdayken tükürmesin. Mecburen böyle bir şey yapmak gerekiyorsa, burnunu silmesi, nezle vesaire icabı gerekiyorsa sol tarafa doğru hafifçe eğilerek sol tarafa doğru tükürsün denmektedir. Çok değerli tasavvuf alimi, gönül erbabı Bayezid el-Bistami Hazretleri bir gün talebelerine der ki, ya şurada bir değerli bir zattan söz ediliyor. Gelin gidelim ziyaret edelim, duasını alalım. Kalabalık bir talebe grubuyla beraber o zatın yanına giderler. O zat bir ilim meclisindedir. Selam verirler, otururlar. Fakat o zatın bir müddet sonra kıble tarafına doğru tükürdüğünü görürler. Bayezid Bistami Hazretleri ilim meclisinin bitmesini beklemez. Öğrencilerine işaretler, kalkın gidiyoruz. Ve o tarihi ifadeyi söyler. Tasavvuf erbabı arasında bu çok meşhurdur. Bir kimseyi gökte uçar görseniz Allah'ın kitabına ve Peygamberi Zişan'ın sünnetine aykırı bir davranışını gördüğünüz takdirde terk edin. Yürüyün, gidiyoruz. Bu kadar basit bir hareketi yapan bir kimseden ilim öğrenmemiz mümkün değil. Hani Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir güzel söz vardır. Bazı kaynaklarda hadis-i şerif olarak da nakledilir. İnne hazel ilme dinun fenzuru ammen te'ahudzune dinekum. Bu ilim, İslami ilimler bir dindir. Dinin bir parçasıdır. Dinin önemli bir esasıdır. Bu ilmi kimden aldığınıza iyi dikkat edin. Yani ilim öğrendiğimiz kimseler gerçekten çok önemli olmalı ki yanlış bir düşünce bize hakim olmasın. Doktor seçer gibi, eğitimci seçer gibi, herhangi bir şeyi seçer gibi ilim erbabını da seçmeliyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim "Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn." Bilmiyorsanız zikir ehline, ilim ehline ve takva ehline sorun diyor. Zikir ehli, bildiğini yaşayan, takva sahibi, ihlaslı ilim adamları olarak tarif edilmiştir. وَلَا يُنَبِّيُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ فَاسْأَلْ بِه۪ي خَب۪يرًا ve benzeri ayetler konusunda derinleşmiş, mütehassıs ama aynı zamanda takva sahibi, ihlaslı kimselere sormamız gerektiğini ifade etmektedir. Evet, bu konuda gerçekten İslami ölçüler önemlidir. İslami ölçüleri yaşamak, uygulamak hepimizin en büyük hedefi, gayesi olmalıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini yaşayanlar kıyamet gününde onun şefaatine nail olacaklardır. Onun sünnetinden mahrum kalanlar onun şefaatini talep etme cesaretinde bulunamayacaklardır. Hani insanlar o meşhur sahih hadis-i şerifte Hazreti Adem'e, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya gidecekler ve nihayet aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gidip af, mağfiret, şefaat noktasında Cenab-ı Hakk'a iltica etmesini isteyeceklerdir. Gelin biz mahrum ve mahcup olanlardan olmayalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerini öğrenmek, yaşamak bizim en büyük hedefimiz, gayemiz olsun. Hayatımıza Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesi hakim olsun. Her halimiz onun ahlakının bir yansıması olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim önderimiz olsun. Hazreti Ömer'in o güzel ifadesiyle "Radîtu billâhi rabben ve bil İslâmi dînen ve bi Muhammedin rasûl
lillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul ve Nebi olarak Muhammed ve Mustafa'yı tercih ediyoruz, seçiyoruz. Rabbim bu yolda yürümeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim, yetemanın

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 24. cüz.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eleyse fi cehenneme mesven lil kafirin.
1: Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

0: O dosdoğru Kur'an'ı getirene ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar takva sahipleridir.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
0: Onlar için Rableri yanında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.
1: لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُ

0: Allah onların yaptıklarının en kötüsünü bile örtecek ve onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracaktır.
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ
0: Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ

0: olsun.
1: Allah kimi de doğru yola iletirse, artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

0: كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah yarattı derler. De ki, o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenenler yalnız O'na güvenirler.

De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.

0: değil.
1: Ey Muhammed! Biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.

0: Allah, öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.
1: اَمْ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ
0: Yoksa o kâfirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?
1: قُلِّ اللّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ

Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler.

0: De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah'ım! Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.
1: وَلَوْ

0: يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
1: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.

Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır.

0: tuhu ala ilm bel hiye fitnetun velakinne ekserahum la ya'lemun.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Bu sözü onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazandıkları şey kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İnnehu huvel gafurur rahim.
1: Ey Muhammed! Benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.

0: Azap size gelip çatmadan önce tövbe ile Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاتَّبِعُوا

0: يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
1: Siz farkına varmadığınız bir sırada, azap size ansızın gelmeden önce, Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.

0: الْمُتَّقِينَ
1: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
0: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi, ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman, keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının.

Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kâfirlerden olmuştun der.

0: musvedde eleyse fi cehenneme methven lil mutekebbirin.
1: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ardı.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ أَفَغَيْرَ

0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ

Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, mutlaka amelin boşa gider, zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.

0: yemini subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: O kafirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

0: ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
1: Sura üflenince, Allah'ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince, hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar.
0: وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُونَ

0: قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
1: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kâfirlere hak olmuştur.

Onlara, içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

0: aleykum tibetum fedhuluha halidin.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir Suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu kitabın indirilmesi, çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girmez. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.

0: بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.

Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbena

0: Ey Rabbimiz! Onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları, kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
0: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan, o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدَعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ
0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: يؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara, sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُن۪يبِ
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.

0: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.
1: يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara, "Bugün hükümranlık kimindir?" diye sorar. Sonra yine kendisi, "Gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır." diye cevap verir.
1: El yevme tujza kullu nefsin bima kasabet.

O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.

Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
0: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
1: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
1: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa, bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

0: أَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
1: Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kâfirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.

0: de.
1: Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi.
0: وَقَالَ مُوسَى اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.
0: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن

0: الَّذ۪ي يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ
1: Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.

Ey kavmim! Bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse, bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

0: مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.

0: اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
1: Ey kavmim! Gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

0: bihi rasula. Kezalika yudillu Allahu men huwa musrifun murtab.
1: Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.
0: اَلَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطَبَعُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.
1: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ.

0: كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ
1: Firavun, ey Haman! Benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da, Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum, dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de, doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
1: Men amile seyyiaten fela yucza illa mislaha ve men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun fe ulaika

0: be.
1: Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.

Ey kavmim! Nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum.

0: ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
1: Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.
0: فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَرِّقُ

0: de...
1: Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

0: Allah onu kurdukları tuzağın kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini ise o kötü azap kuşattı.
1: En-nâru yu'radûne

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir.

0: فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟
1: Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara, dünyada biz size tabiydik, şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz derler.

0: bela. Qalu fad'u. Ve ma du'a'ul kafirin illa fi dalal.
1: Cehennem bekçileri de size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi derler. Onlar evet getirdiler diye cevap verirler. Bekçiler öyleyse kendiniz yalvarın derler. Kâfirlerin yalvarmasıysa elbette boşunadır.
0: İnna lenansuru rusulana vellezine amenu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad.
1: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.

0: O gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
1: Fasbir inne va'dallahi hakku ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَش۪ي وَالْاِبْكَارِ
0: Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
1: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
0: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
1: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

0: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ

0: Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.
1: Allahu allazi ceale lekumul leyle liteskunu fihi ven nehara mubsira.

Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'ûhu muhlisîne lehuddîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey Muhammed! De ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: İzil eğlâlu fî e'nâkihim ve selâsilü yushabûn. Fil hamîmi thumme finnâri yusjarûn.
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ
1: Sonra onlara, Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da, onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.
0: ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
1: Onlara şöyle denir, bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

0: Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

0: rasulin en ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ
1: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.

0: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.

0: Onlar şiddetli azabımızı görünce tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler.
1: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ

Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kâfirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.

Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
1: Beşîran ve nezîran fe'e'rada ekseruhum fehum la yesme'ûn.
0: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Ey Muhammed! De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline! Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip, ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir.

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: in emraha ve zeyyenne semâe d-dünyâ bimesâbîhe ve hifzâ. Zâlike takdîrul azîzil alîm.
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ف۪ي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
0: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud kavmine gelince, biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.

0: وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri de, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz." derler.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

0: İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.
1: فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ
0: Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.

Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.

0: İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler.
1: فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.

0: سَنَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

Nahnu awliyaukum fil hayati dunya ve fil ahireti ve lekum fiha ma tashtahi enfusukum.

Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.

0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

0: Bu olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur.
1: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّ

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

0: Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
0: Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.
1: İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yahfevne aleynâ.

0: yevmel kıyame. İ'melû mâ şi'tum innehu bimâ te'melûne basîr.
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkâra sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın, şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır.

0: Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir.

0: بهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد.
1: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de, onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.
0: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
1: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 24. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin.

Ey sonsuz iyiliklerin sahibi Rabbim! Ey sonsuz merhamet sahibi! Ey bütün güzel isimlerin sahibi! Ey sahibi zaman! Ey sırların ortaya döküleceği günün sahibi! Ey kalplerin bütün canlılığıyla hazır bulunacağı günün sahibi! Ey kalbimin sahibi! Ey kalbimin sesini de duyan Allah'ım! Sonsuz iyiliklerin sahibi sensin Rabbim. Sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün güzel isimlerin sahibi sensin. Zamanın sahibi sensin Rabbim. Sinelerde saklı olan sırların ortaya döküleceği günün sahibi sensin. Sen kalplerin dipdiri hazır bulunacağı günün sahibisin. Kalbimin sahibi sen. Sen kalbimin sesini de duyan Allah'sın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında ateşin başında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, "Bir anne kendi yavrusunu şu ateşe atmaz. Kullarından çok daha merhametli olan Allah kendi kullarını nasıl ateşe atacak?" dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaşlar boşalır ve şöyle der: "Israrla Allah'a baş kaldırmayan ve la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, yaratan, yaşatan, yöneten odur diyeni Allah yakmayacaktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşaltan merhametine nasıl da muhtacız Allah'ım. Nasıl da muhtacız bizi ateşin azabından koruyacak merhametine. Bizi merhametine nail edecek la ilahe illallah zikrinden ayırma ne olur. Sen yaratansın, sen yaşatan, sen yöneten, sen öldüren ve sen diriltensin Rabbim. Buna iman ettik. Şahitliğimizi yazsın meleklerin arşa, levha levha. Ne olur Rabbim, o güzel Rauf isminle bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbim, ey Rauf, iyi işler işlememizi nasip eyle bizim. Kalbimiz senin rızan için çarpsın ve öyle ki senin rızandan başka hiçbir şey kalmasın kalbimizde. Senin rızan için Rabbim, yalnız senin rızan için malını ve canını feda edenlerden eyle bizi. Şefkatini esirgeme bizden. Bütün kaygılarımızı senin rızanı kazanmak kaygısına çevir bizim. Rızan olunca tek kaygımız, bütün kaygılarımızı kalbimizden silecek olan da sensin. Uzaklaştır bizi bütün kaygılarımızdan. Senin merhametinden, senin şefkatinden, senin yardımından, bağışlamandan senin damlalar yıkasın kalbimizi. Ruhumuz senin sonsuz merhametinle yıkansın. Ey Rauf, ey merhametlilerin en merhametlisi, öyle bir merhamet bahşet ki lütfunla semanın en parlak haline dönsün kalbimiz. Kalbimiz güneşin en parlak ışığından daha parlak olsun. Hep Kabe'ne dönük olsun kalbimiz. Kalbimiz sevdiklerinin kalbiyle bir olsun. Ey işleri kolaylaştıran, ey Rauf, her şeyi kuşatan rahmetin sağanak sağanak yağsın üzerimize. İzninle yürüdüğümüz bütün yollar sana çıksın. Rabbim, çaldığımız bütün kapılar sana çıksın. Sonsuz ve sırlarla dolu mükafatına hem bu dünyada hem ahiret yurduna nail olmamızı nasip et bize.
Allah'ım, ey güzeller güzeli Rabbim, kalbimin kederini silen, ruhumu dirilten, mübarek kitabın Kur'an'ın diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, ne olur, duamı kabul et dergahında.

Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve gönüllerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Amin.

İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur. Künyesi Ebu İshak. Nesebi Hazreti Ömer'e dayanır. Babası Ethem Belş şehri padişahı. Doğumu 714'te Belş şehrinde. Vefatı 779'da Şam'da vefat etti. Tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. Fudayl bin İyad, İmran bin Musa bin Zeyd Râi ve Şeyh Mansur Selami'nin sohbetinde bulunup Veysel Karani'nin ruhaniyetinden istifade etmiştir. Bağdat, Şam ve Hicaz'da meşhur oldu. Üç kıtanın alimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. Dinde fakih ve müçtehit oldu. Rumlarla yapılan savaşlara katıldı. Arap lisanını çok fasih konuşurdu. Yahya bin Said el-Ensari, Said bin Mezban, Mukatil bin Süleyman ve Süfyan-ı Sevri'den, Süfyan da kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Evzai, Şakik-i Belhi, İbrahim bin Beşar, kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuşlardır. Nesai, Darekutni, İmam-ı Buhari, onun güvenilir bir ravi olduğunu bildirmişlerdir. Buhari, Edeb, Tirmizi, taharet kısmında kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Babası Ethem, Belk şehri padişahıydı. Kendisi şehzade olup tahtta oturur, avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri derhal yerine getirilirdi. Bir yola çıktığı zaman 40 altın kalkanlı asker önünden, 40 altın gürzlü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahü Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek

sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti aşk içinde kıvranan gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş, fakat o unutulmamıştır. Tacını, tahtını bırakıp evliyadan olmasında etkin üç kıssa anlatılır. 1. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Şöyle bağırdı: "Kim o?" Damdaki: "Tanıdık biriyim. Devemi kaybettim, onu arıyorum," diye cevap verdi. İbrahim bin Ethem kızmıştı: "Hey şaşkın! Ne diye Damda arıyorsun? Damda deve mi olur?" dedi. Damdaki zat: "Ey gafil! Sen Allahü Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak daha mı acayip sence?" dedi. Bu konuşmadan sonra İbrahim bin Ethem'in kalbi yumuşadı. Kalbinde aşk ateşi parıldamaya başladı. Ve şimdiye kadar yaptığı bütün günahlara, hata ve kusurlara tövbe etti. 2. Bir gün sarayda umumi bir ziyafet verildi. Devlet adamları yerlerini almıştı. Hizmetçiler hizmet için beklerken gayet heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona "Sen kimsin, burada ne işin var?" demek cesaretinde bulunamadı. Bu heybetli zat kısa anda padişahla yüz yüze geldi. İbrahim bin Ethem "Ne istiyorsun?" diye sordu. O zat da "Bu handa konaklamak istiyorum," cevabını verdi. Bu cevap üzerine İbrahim bin Ethem şaşkındı. "Burası han değil, benim sarayımdır," dedi. O zat "O halde bu saray bundan evvel kimindi?" diye sorunca "Babamındı." "Ondan evvel kimindi?" "Falan zatındı." "Ondan evvel kimindi?" "Falan oğlu falanın." "Peki bunlara ne oldu?" "Öldüler." "Bu nasıl senin sarayın ki, biri gelmeden biri gitmede?" Bu son sözü üzerine o zat hemen oradan ayrıldı. İbrahim bin Ethem hemen onun arkasından koştu. "Sen kimsin?" O zat da "Ben Hızır'ım," dedi. Bundan sonra İbrahim bin Ethem'in kalbindeki aşk kıvılcımı çoğaldı. Gittikçe fazlalaşarak okyanuslara sığmaz oldu. 3. Bir gün atının hazırlanmasını istedi. Ve av köpeğini de yanına alarak ava çıktı. Av esnasında karşısına bir hayvan çıktı. Onu yakalamak için atını mahmuzladığında gayipten şöyle bir ses duydu: "Ya İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın," diye kendisine hitap ediliyordu. Atını durdurdu. Sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Bunun üzerine "Allah lanet etsin. Bu iblisin işidir," dedi. Atını tekrar sürdü. Bu sefer biraz öncekinden daha kuvvetli ve daha açık olarak "Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın," dendi. Atını durdurdu. Yine sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Yine "Allah lanet etsin, bu iblisin işidir," dedi ve yine atını sürdü. Bu sefer aynı sözleri atının eğeri tarafından işitti ve durdu. Bütün azaları baştan başa titredi. "Alemlerin Rabbinden bana bir ikaz geldi. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bugünden sonra ona isyan etmeyeceğim. Rabbim salih insan olmamı istiyor," dedi. Bu hadise üzerine pek fazla ağladı ve elbiseleri gözyaşlarıyla ıslandı. Sonra geri döndü. Yolu üzerinde bir çobana rastladı. "Dikkat!
dikkat edince bunun babasının çobanlarından birisi olduğunu anladı. Onun abasını ve başlığını alıp kendi elbiselerini ona verdi. Her şeyi bırakıp Allahü Teala'nın yoluna girdi. Bir daha da Belh'e dönmedi. İbrahim bin Ethem Merv şehrine doğru giderken yolda kör bir adamcağız bir köprüden geçiyordu. Gözleri görmediği için nehre tam düşerken İbrahim bin Ethem bunu gördü ve hemen "Ey Allah'ım, onu muhafaza et." diye niyazda bulundu. Köprüden düşmekte olan kör, köprü ile nehir arasında boşlukta kaldı, düşmedi. Etraftan yetişenler kör adamı tutup yukarı çektiler ve İbrahim bin Ethem'e hayran kalarak onun büyüklüğünü tasdik ettiler. İbrahim bin Ethem, Merv'den sonra Nişabur'a gitti. O sadece nefsiyle meşgul olmak, her an Allahü Teala'ya ibadet ve taatte bulunmak için kendisine dünya meşgalelerinden uzak, sakin bir yer aradı. Burada bulunan bir mağarada 9 sene ibadet etti. Mağarada bulunduğu bir gece yıkanması icap etti. Zemherir günleriydi ve çok şiddetli soğuk vardı. Buzu kırmak suretiyle gusül abdesti aldı ve seher vaktine kadar ibadet etti. O sırada soğuktan donmak üzere olduğunu hissetti. Isınmak için biraz ateş olsa veya üşümemek için sırtımda bir kürk olsa diye hatırından geçti. Birden sırtında bir kürk belirdi. Kürk kısa zamanda bedenini ısıtınca biraz istirahat etti. Sonra da uyudu. Bir müddet sonra uyanınca bu giydiği kürkün çok heybetli bir hayvanın derisinden yapılmış olduğunu anladı. Bu lütfundan dolayı Allahü Teala'ya hamd etti. İbrahim bin Ethem Nişabur'daki mağarada kalırken insanlar onu anlamaya başladılar. O ise insanların kendisini tanımasından huzursuz olup derhal bu mağarayı terk edip Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıktı. İbrahim bin Ethem sahrada yol alırken bir zatla karşılaştı. O zat kendisine İsmi Azam'ı yani Allahü Teala'nın en büyük ismini öğretti. Bununla Allahü Teala'ya dua etti. Sonra Hızır aleyhisselamla görüştü. O kendisine "Sana İsmi Azam'ı öğreten kimse İlyas aleyhisselam idi." dedi. Aralarında uzun sohbetler oldu. Daha sonra İbrahim bin Ethem'in Nişabur'da kaldığı mağarayı ziyaret eden Şeyh Ebu Said isminde bir zat hayret edip "Subhanallah! İbrahim bin Ethem ne mübarek bir zatmış. Bu mağarada bulunması bereketiyle burası öyle güzel kokuyor ki eğer mağarayı misk ile doldursalar öyle güzel kokmaz," dedi. Nakledildiğine göre İbrahim bin Ethem Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için sahrayı 14 senede kat edebildi. O bir müddet gidiyor ve 2 rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu Harem-i Şerif'te bulunan alimler haber aldılar ve kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Böyle zatları karşılamak adetleriydi. O ise kimse beni tanımasın diye bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Ethem'e yanaşıp, "Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in alimleri kendisini karşılamaya geliyorlar da," dediler. O ise, "Bırakın o kötü kimseyi, ondan ne istiyorsunuz?" buyurdu. Soranlar, İbrahim bin Ethem'in ensesine bir tokat indirdiler ve, "Sen öyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebilirsin? Böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun," dediler. İbrahim bin Ethem, "İşte ben de aynı şeyi söylüyorum," buyurdu.

Soranlar yanından ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine şöyle diyordu: "Sen ne kadar ahmaksın ve cüretkarsın. Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arzu ediyorsun? Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır. Böyle bir şeyi istemeye sen nasıl cesaret edebiliyorsun? Ama sen ensene tokat vurulmakla sana asıl layık olana kavuştun." Mekke'ye vardığında kendisini tanıyıp özür dilediler. Burada kısa zamanda kendisine eş dost buldu. Çalışıp kazanarak alın teriyle nafakasını temin ederdi. Nakledildiğine göre memleketi olan Belh'ten ayrıldığında geride henüz süt emmekte olan bir erkek oğlu kalmıştı. Çocuk büyüyüp zengin oldu. Annesine babasını sordu. O da, "Baban kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair bazı haberler var," dedi. Oğlu, "Anneciğim, ben gidip babamı bulmaya çalışacağım ve hizmetinde bulunacağım," dedi. Ardından her tarafa haber gönderip bu sene hacca gitmek isteyenlerin kendisine gelmelerini, masraflarını kendisinin karşılayacağını bildirdi. Bu haber üzerine 4000 kişi yanına geldi. Hepsinin masraflarını karşılayıp hem hac etme hem de babasına kavuşmak arzusuyla yola çıktı. Kafile çölü aşıp Mekke'ye varınca orada hırka giymiş, yamalı elbiseli kimseler gördü ve yanlarına gidip babasını sordu. Onlar, "O bizim hocamızdır. Mekke dışından sırtında odun getirip satar, parasıyla da ekmek alıp bize verir," dediler. Genç sahraya çıktı. Bir ihtiyarın ağır odun yüklenmiş olarak geldiğini gördü. Kendisini takip etti. O pazara gidip odunları sattı. Parasıyla ekmek alıp dostlarına ikram etti. Onlar ekmek yerken o da namaza durdu. Sonra dostlarıyla tavaf yaparken güzel yüzlü bir genç karşısına geçip durdu. İbrahim bin Ethem de ona dikkatle baktı. Tavafı bitirdikten sonra dostları, "O gence bu kadar dikkatle bakmanızın hikmetini anlayamadık," dediler. İbrahim bin Ethem onlara, "Ben Belh'ten ayrılırken süt emme çağında bir erkek çocuğum vardı. İşte bu genç odur," buyurdu. Belh'ten gelen genç ise, "Babam belki benden kaçar," endişesiyle kendisini belli etmiyor, fakat her gün gelip babasını seyrediyordu. İbrahim bin Ethem bir gün dostlarından birini yanına alıp Belh'ten gelen haç kafilesinin yanına gitti. Atlas'tan bir çadır ortasında bir kürsü olduğunu ve oğlunun o kürsüde oturup Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördü. O sırada genç Tegabün suresi 15. ayetini okuyordu ki meali şöyledir: "Herhalde mallarınız, çocuklarınız sizin için bir bela ve imtihandır." İbrahim bin Ethem bunu duyunca geri dönüp gitti. Yanındaki dostu ise gencin yanına girdi. Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra gence, "Nerelisin?" diye sordu. "Belhliyim." "Kimin oğlusun?" "İbrahim bin Ethem'in oğluyum. Onu ilk defa dün gördüm. Ama o muydu, değil miydi, iyice bilemiyorum. Benden uzaklaşır korkusuyla kendisine de soramadım. Gelin sizi onun yanına götüreyim." Her ikisi beraberce İbrahim bin Ethem'in yanına geldiler. Genç babasını görünce kendinden geçecek şekilde ağladı. Kendine geldiğinde babasına selam verdi. Babası selamını alıp bağrına bastı ve "Hangi dindensin?" diye sordu. Genç, "İslam dinindenim," diye cevap verdi. "Elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim de biliyorsun. Peki, ilim de tahsil ettin mi?" buyurdu. Oğlu, "Evet," deyince o yine hamd etti. Sonra oğlunu yanına alıp ellerini semaya çevirdi. "Ya Rabbi, imdadıma yetiş," diye yalvarmaya başladı. Bunu gören yakınlar,

Ve "Ya İbrahim, ne oldu, niçin yalvarıyorsun?" dediler. Onlara, "Oğlumu bağrıma basınca şefkati ve sevgisi kalbimde kaynadı. Bunun üzerine şöyle bir nida geldi. Ya İbrahim, beni sevdiğini iddia ediyorsun. Fakat benimle beraber başkalarını da seviyorsun. Dostluğumuza ortak katıyorsun. Bir kalpte iki sevgi olur mu? Bu dostluğa sığar mı?" Bu hitabı işitince dua edip, "İzzet, ikram sahibi olan Allah'ım, imdadıma yetiş. Eğer oğlumun muhabbeti beni senin sevginden alıkoyacaksa, ya benim yahut da onun canını al" diye yalvardım. Duam hemen kabul oldu. Gördüğünüz gibi oğlum kucağımda can verdi. İbrahim bin Ethem işçi olarak çalışır, o gün kazandığıyla yiyecek şeyler alıp dostlarına ikram ederdi. Bir defasında eve geç kaldı. Yolu da uzundu. Arkadaşları, "O gecikti, bari biz yiyecek ne varsa onları yiyip uyuyalım, onu beklemeyelim" dediler. Nitekim yemeklerini yediler, yatsı namazlarını da kıldıktan sonra yatıp uyudular. İbrahim bin Ethem gelince onların uyuduğunu gördü ve bir şey yemeden aç olarak yattıklarını düşünüp çok üzüldü ve "Getirdiğim unu yoğurayım, bir şeyler pişireyim de uyandıkları zaman yesinler ve yarın oruca niyet edebilsinler" diye çok uğraşıp bir şeyler hazırladı. Arkadaşları uyandıkları vakit onun kendileri için ne sıkıntılara katlandığını görünce ne yaptığını sordular. O da olanları anlattı. Bunun üzerine arkadaşları birbirlerine, "Bakın, o bizim için ne fedakarlıklara katlanıyor, bizim hakkımızda ne iyi düşünüyor. Fakat biz onu yemeye beklemiyoruz" deyip onun kıymetini daha iyi anladılar ve kendisinden özür dilediler. Reca bin Hayve şöyle anlattı. İbrahim bin Ethem'le bir gemiye binmiştik. Bir anda gökyüzü karardı. Ardından çok şiddetli bir fırtına başladı. Kendi kendime, "Vah vah, işte şimdi gemi batacak galiba" dedim. O sırada, "Hiç korkma, İbrahim bin Ethem sizinledir, bir şey olmaz" diyen bir ses duydum. Ondan sonra fırtınanın şiddeti kesildi, selametle yolumuza devam ettik. İbrahim bin Ethem bir defasında yine gemiye binmişti. Abasını üzerine alıp istirahate çekildi. Biraz gidilince fırtına başladı. Herkes gemi batacak endişesiyle telaşlandılar. İbrahim bin Ethem ise hiç oralı olmuyordu. Bu durumu fark eden gemidekiler, "Ne kaygısız kimsesin. Herkes can derdinde, sen ise rahatça yatıyorsun. Bu ne haldir?" dediler. İbrahim bin Ethem gayet sakin, yattığı yerinden kalktı ve, "Ya Rabbi, bizlere rahmetini göster" diye dua edince fırtına durdu. Gemide bulunanlar rahatladılar. İbrahim bin Ethem bir gün bir sarhoşun yanından geçiyordu. Sarhoşu ağzı bulaşmış, yerde yatar gördü. Su getirip ağzını yıkadı ve, "Allahü Teala'nın isminin anıldığı bir ağzı böyle bulaşmış, berbat halde bırakmak hürmetsizlik olur" buyurdu. Sarhoş kendine gelince İbrahim bin Ethem'in yaptığını ve söylediği sözü bildirdiler. O kimse hemen tövbe etti ve salihlerden oldu. Sonra İbrahim bin Ethem'e rüyada, "Sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin kalbini temizledik" buyuruldu. İbrahim bin Ethem sahraya çıkmıştı. Bir kuyudan su çekmek için kovayı sarkıttı. Geri çektiğinde kovanın gümüşle dolu olduğunu gördü. Hemen geri boşalttı ve tekrar sarkıttı. Bu çekişinde kovanın altınla dolu olduğunu gördü.
Bunu da geri boşalttı. Kovayı üçüncü kez daldırdığında içinin mücevherlerle dolu olduğunu gördü. Bunun üzerine şöyle niyazda bulundu. Ya Rabbi, bana hazine veriyorsun. Benim arzum bunlar değildir. Ben abdest almak için su istiyorum. İhsan et, diye yalvardı. Kovayı tekrar kuyuya daldırıp çıkardığında su ile dolu olduğunu gördü. İbrahim bin Ethem yolda bir taş gördü. Üzerinde çevir ve altını oku yazılıydı. Taşı çevirdi ve şunları gördü. Eğer öğrendiğinle amel etmiyorsan, ne diye bilmediğini öğretmek istiyorsun? İbrahim bin Ethem, Ya Rabbi, seni tanıyan hakkıyla tanıyamamıştır. Şimdi seni bilmeyen bir kimsenin hali nasıl olur? Dedi ve ağladı. İbrahim bin Ethem bir bağda bekçilik yapıyordu. Bir gün uyuduğunda ağzında nergis dalıyla bir yılan gelip dalı sallayarak ona serinlik yaptı. İbrahim bin Ethem anlattı. Bağ sahibi bir gün bana tatlı nar getir dedi. Götürdüm. Ekşi çıktı. Yine tatlı nar getir dedi. Bir tabak daha götürdüm. Bu sefer de ekşi çıktı. Bunun üzerine bağ sahibi, Sübhanallah, bunca zamandır burada bekçisin, narın tatlısını ekşisinden ayırt edemiyorsun dedi. Ben de, benim vazifem bağı beklemek, hiç tatmadığım narın tadını nereden bileyim diye cevap verdim. Bağ sahibi, sendeki bu hale bakınca, İbrahim bin Ethem'sin diyeceğim geliyor dedi. Bu sözü işitince tanınmamak için hemen oradan ayrılıp gittim. Huzeyfetül Meraşi İbrahim bin Ethem'e hizmet ederdi. Sebebini sorduklarında şöyle anlattı. Mekke'ye giderken çok acıkmıştık. Küfe'ye gelince açlıktan yürüyemez oldum. İbrahim bin Ethem bana, açlıktan kuvvetsiz mi kaldın dedi. Evet dedim. Hokka, kalem, kağıt istedi. Bulup getirdim. O şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde, her halde sana güvenilen Rabbim. Her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükreder, seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir. Elbette yaparım. Son üçünü sen söz verdin. Senden bekliyorum. Kağıdı bana verdi ve dışarı git ve Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey umma. Ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver dedi. Dışarı çıktım. İlk olarak deve üstünde biriyle karşılaşmıştım. Hemen kağıdı ona verdim. Okudu, ağlamaya başladı. Bana, bunu kim yazdı dedi. Camide birisi dedim. Bana hemen bir kese altın verdi. İçinde 60 dinar vardı. Sonradan bunun kim olduğunu etraftan sordum. Hristiyandır dediler. İbrahim bin Ethem'e bunları anlattım. Bana, keseye elini sürme. Sahibi şimdi gelir buyurdu. Az sonra Hristiyan İbrahim bin Ethem'in yanına geldi. Bu yazıyı yazan siz misiniz? Diye sordu. Evet cevabını alınca şöyle dedi. Çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın Allah'a olan tevekkülü ancak hak bir dinde olur. Bu parayı verdiğim kimseyi takip ederek huzurunuza geldim. Bana İslamiyet'i anlatır mısınız? Diyerek kelime-i şehadeti söyledi ve Müslüman oldu. Bir kimse kendisinden nasihat isteyince, bağlı olanı aç, açık olanı kapa buyurdu. O kimse bunu anlamadım deyince ona, kesenin ağzını aç, cömert ol.
açık olan dili

Beni de tut, konuşma diyerek izah buyurdular. İbrahim bin Ethem birisiyle arkadaş oldu. Bu arkadaşlıkları bir müddet devam etti. Zaman gelip ayrılmaları icap edince arkadaşı, uzun zaman arkadaşlık ettik. Bir aybımı gördünse söyle, bir daha yapmayayım, dedi. İbrahim bin Ethem cevabında, kardeşim, sende bir ayıp görmedim. Ben sana daima sevgi gözüyle baktım. Onun için seni hep iyi buldum. Senden gördüklerim hep iyi şeylerdi. Ayıp arıyorsan başkalarına sor, buyurdular. İbrahim bin Ethem'e, sen kimin kulusun, dediler. Titredi, titredi, yere düştü ve kendinden geçip yerde çırpınmaya başladı. Bir müddet sonra kendine geldi, kalktı ve bir ayet-i kerime okudu. Ona, niçin cevap vermedin, dediler. İbrahim bin Ethem, korktum, eğer onun kuluyum desem, benden kulluk hakkını ister. Değilim desem, bunu da diyemem, buyurdu. İbrahim bin Ethem, vefat ettiği gün, yeryüzünün emanı ölmüştür diye gizliden bir ses duyuldu. Bunu herkes işitti. Fakat manasını anlayamadılar. Acaba ne olacak diye merak ettiler. Ne zaman ki İbrahim bin Ethem'in vefat haberi duyuldu, herkes bu sözün İbrahim bin Ethem için olduğunu o zaman anladılar. İbrahim bin Ethem, Ramazan-ı Şerif'te ekim biçer, aldığı ücreti muhtaç olanlara verirdi. Gece sabaha kadar ibadet eder, hiç uyumazdı. Ona, hiç uyumadan nasıl durabiliyorsunuz, diyenlere, nasıl uyuyabilirim ki? Ağlamaktan bir an kesilemiyorum. Bu halde gözüme uyku girmesi mümkün mü? Derdi. Namazını bitirdikten sonra ellerini yüzüne kapar, yaptığım ibadet doğru ve makbul olmaz da eski bir paçavra gibi yüzüme çarparlar diye çok korkuyorum, buyururdu. İbrahim bin Ethem, ıssız bir yerde, harabe bir binada, şiddetli soğuk ve ayazın olduğu bir gece 3 kişi ibadet ediyorlardı. Arkadaşları uyuduktan sonra İbrahim bin Ethem kalkıp sabaha kadar kapıda bekledi. Niye böyle yaptın dediklerinde, arkadaşlarım uyurken bir tehlike meydana gelirse onu ben karşılayayım. Arkadaşlarım üzülmesinler diye böyle yaptım, buyurdu. İbrahim bin Ethem arkadaşlarıyla bir defasında sefere çıkmıştı. Azığı bitti. Benim yüzümden bir kardeşim sıkıntıya, zahmete girmesin düşüncesiyle uzun müddet kimseden bir şey istemedi. İbrahim bin Ethem anlattı. Bir gece Mescid-i Aksa'da kalmak istedim. Cami vazifelilerinin beni görmemeleri için İçeride bulunan hasırların arasına gizlendim. Beni görselerdi içeride kalmama izin vermezlerdi. Gece geç vakit olunca kapı açıldı ve içeriye hiç tanımadığım bir zat girdi. Yanında derviş kıyafetli 40 kişi daha vardı. O yaşlı zat mihraba geçti. 2 rekat namaz kıldıktan sonra dervişlere yöneldi. Dervişlerden biri, bu gece burada tanımadığımız, bizden olmayan biri var, dedi. Mihrapta bulunan yaşlı zat tebessüm etti. Evet, İbrahim bin Ethem var. 40 gündür kalp huzuruyla ibadet yapamamaktadır, dedi. Bunları duyunca ben açığa çıktım. Mihrapta bulunan zata, evet, doğru söylüyorsunuz. Lütfen bunun sebebini de bildiriniz, dedim. O zat şöyle anlattı. Filan zaman Basra'da hurma satın almıştın. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü. Sen o hurmayı kendi hakkın zannederek